kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cep TEP Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10. Setur
1: Yaz Show! Güneş zirvede, Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: İstanbul günaydın.
8: Günaydın. İniş serbest, rüzgar sakin.
9: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Istanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate.

0: Kafa açan uzman.
1: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendi dinleyenleri, günaydın, iyi sabahlar diliyoruz. Karşımızda Türkiye radyolarının en rahatsız insanı var. Birazdan onu karşılayacağız. Son hazırlıklarını yapıyor. Kravatını taktı, çıplak bedene. Hocam günaydınlar.
2: Günaydın.

0: aradan bir hafta değil yok. Kaç gün? 9. Değil mi? 9 gün.
1: 5 iş günü diyelim sevgili Yıldırım. Abartmayalım mevzuları lütfen.
0: Oğlum olur mu 5? Tabii 5 iş günü.
1: 5 iş günü. 5 iş günü sadece. Hafta sonu zaten normalde de yayında yoğuz.
0: Aa 4 iş günü. Şey bağladık ha, ya.
1: Bir de o var. 4 iş günü yoktuk.
0: 4 iş günü tabii.
1: Uzun zamandır dinleyemiyoruz öyle. Ay 4 iş günü.
0: 4 iş günü. Sadece 4 iş günü.
1: Ya cumartesi pazar normalde var mıydık?
0: Zaten yoktuk.
1: Yoktu. Resmi ve milli tatillerde var mıyız?
0: Yokuz.
1: Bayramlarda var mıyız?
0: Yokuz.
1: Yazı tatillerde var mıyız?
0: Yokuz.
1: O zaman yokuz.
0: Biz ne zaman varız?
1: Yokuz. Biz yokuz.
0: Vallahi özledik sevgili dinleyiciler. Uzun bir ara geldi bize. Size nasıl geldi bilmiyoruz ama hakikaten özledik. Yani aramızda böyle yazıştık. Ne zaman bitecek? Daha üçüncü gün mü dördüncü günü mü ne? Ben özledim Fatih Bey yazmış. Dedim ki ben de özledim. Ama İK mecburen çıkacaksınız deyince.
1: Kağıdı verdiniz artık.
0: Verdiler dedi. Ve ya tatil bitti efendim. Senoşumuz da geldi. O da bizle beraber. Şartlar gereği bizle beraber. O da çıktı. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Şimdi bir tane dinleyicimiz video çekmiş. Onu Alem Efendim paylaştım bilmiyorum. Bende var, ben paylaşayım onu. Bir genç kardeşimiz taklit etmiş Sena'yı.
1: Evet.
0: O videoyu bir gör. onu bir gör.
1: At.
0: Peki dinleyicilerimiz uyandılar mı? Hemen bir bakalım ekrana. Gelsin bir bakalım. Bakalım. Gelmişler mi? Uyan up da günaydın çakan yerde para bulsun. Uyan up da günaydın çakanın bahçeli evi olsun.
1: Abi.
0: 3 aylık tatile çıksın.
1: Abi.
0: Manyaklar ben de yeni geldim.
1: Hoş geldin manyak.
0: Gram özlemedim sizi. Antep yolundayım günaydın.
1: Günaydın.
0: Konya'dan çok dinleyici var. Konya çocuklar, Konya. Senacığım nereye gittin yavrum?
2: Assos'a gittim, Kaz Dağları'na gittim. Güzeldi.
0: Sadece orası mı yok? Başka yerlere de gittiniz galiba siz.
2: Evet gittik başka yerlere de.
0: Anasını hem buraya gittik.
1: Gezmeli dolaşmalı.
2: Evet adaya gittik. Çanakkale'de. Güzeldi. Çanakkale tarafındaydı.
0: Hocam Sena'nın ses kısılmış. Niye olabilir? Şey tatilde ses niye kısılır?
1: Akşam herhalde İspanya-Arjantin maçı vardı. Ondan diye düşünüyorum bu akşam.
0: Onun bu arada.
1: Yoğun bir kutlama.
0: Sena ne oldu?
2: Ya hiçbir bildiğim yok. İki gündür böyle. Anlamadım yani.
0: Gitmiş kızın sesi.
1: Evet sesi gitmiş sevgilim. Havasal olabilir.
0: Şey olabilir
1: tatile
0: belki.
1: Tatile gitti geldi.
0: Anacun'la geldi değil mi? Anacun'la
2: evet,
0: beraber.
2: Evet onunla.
0: Şey olabilir belki. Hani denize
1: atlayıp. İstanbul havası yaramadı.
0: Denize atlayıp. Anne bak anne. Anne.
1: Oy veriyorum.
0: Anne.
1: Diye bağıra. Ağzında su kaçtıysa sevgili Yıldırım. Soğuk da geldi. Assos da soğuktur normalde. Değil mi? Soğuktur denize.
0: Assos soğuktur abi her zaman. Her zaman soğuktur. Yani. Bu tatilde niye çocuklar annelerine her yaptığını söylüyor? Anne ben kiraz yedim. Anne havuza giriyorum.
1: Bu tüm hayatımız boyunca böyle devam eden bir şey. Sadece tatilde herkesin gördüğü için evin içinde de aynı sevgili.
0: Anne bak ne yaptım
1: bak,
0: anne.
1: Bak amuda kalkıyorum. Mesela.
0: Anne.
1: Bak duvarda düz. Düz duvarda yürüyorum.
0: Anne.
1: Anne. Anne. Anne
0: peki,
1: bak.
0: Peki ondan. Sena işe başlayacağım diye numara yapıyor olabilir mi? Hani hastalanacağım falan.
1: Bir iki güne benden haber alamazsanız şey yapmayın diye.
0: Zaten sesim kısıktı pazartesi.
1: Zaten sesim kısıktı belli.
0: Günaydın Macaristan. Var. Evet Macaristan var. Sizi bu sefer de Ordu'da, Ordu'ya getirdim. Trabzon'a götürüyorum. Engin Kaya. He arabasıyla gidiyor.
1: Geziyor.
0: Geziyor. Arabada açık ya bizi gezdirdiğini düşünüyor. Hani...
1: Gezdirenler. Bugün gezdirenler de birincisiniz.
0: Evet, arabanın içinden fotoğraf göndermiş. Sizi diyor buradan şimdi diyor Ordu'ya getirdim ve Trabzon'a götürüyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada tatil boyunca denk geldiğimiz bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Eskiden ban olsa hep yapıyorum yine söyleyeyim. Eskiden radyocu bu kadar tanınmaz bilinmezdi. Sosyal medya aracılığıyla tabii artık görüntüler de biliniyor ortaya çıktı. Tatil boyunca denk geldiğimiz görüştüğümüz... benzin istasyonlarında, işte yürüyüş yollarında vesaire.
1: Mola yerlerinde.
0: Çok güzeldiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hepsini isim bende yok. Zaten
1: isim bende. Bende sadece şey var sevgili Yıldırım. Gittiğim otelde. Otelin bir gün sonra otelden çıkış yapacaktık biz. Bodrum'da bir otelde. Tak insan kaynakları direktörü geldi. Direktör. Dedi ki.
0: Arayı mı ödemedin?
1: Yok.
0: Ne oldu?
1: Beni Doruk'u görmüş tamam mı uzaktan? Yanında da bana Doruk'u kesin hatırlamış da beni tam çıkartamıyor şey yapamıyor uzaktan. Hemen girmişler sisteme bilgisayara bakmışlar Umut Bezgin diye biri var mı? Bulmuşlar akşam bir baktım geldi. Genel müdür jandarma genel yok o yok. Yok, insan kaynakları direktörü geldi.
0: Ne diyorlar?
1: Ondan sonra IT direktörü Kenan Bey geldi. Gece müdürü geldi. Atilla Bey geldi. Sinan Bey geldi.
0: Oğlum bir gece geldi. Daha isteseydin ya.
1: Bir gece daha verdi. Gel gitme gözünü seveyim gel öyle. Artık diyor Banu Hanım'a ihtiyacı yok. İnsan kaynaklarında direktör bir kardeşim var diyor.
3: Hoş geldin aramıza.
0: Dedim öyle dedi mi?
1: Daha yüksekli tanıdığım var artık da insan kaynaklarında.
0: Çok güzel.
1: Abi çok güzel insanlardı. Sana
0: i̇simlerini
1: da çok,
0: saysana isimlerini.
1: Sinan var. İnsan kaynakları direktörü. Kenan var. O da IT direktörü. Bir de Atilla vardı. Genel müdür de Uğur Bey daha sonra geldi.
0: Uğur Bey'in sen numarasını bana ver.
1: Uğur Bey abi.
0: Kendimi davet ettirdi.
1: Çok da güzeldi. Uğur Bey
0: ben hepsi, de gelebilir miyim?
1: Dedi ki bir dahaki tatile dedi. Sadece beni araman yeter dedi. Nasıl sarılıyorum ama?
0: Parayı alsaydın oğlum kaldın günün parasını.
1: Onu verdim onu şey yapmadım. Çünkü bir dahakine dedi şey yapın dedi ya.
0: Bir sonraki
1: tatilde dedi. Beni araman yeter dedi. Bak. Beni araba yeter ne demek? Herhangi bir ajans...
0: Numarası var mı?
1: Yok almadım.
0: Alsan onun numarasını. Numarasını alman lazım.
1: Doğru onu almadım ya.
0: Neyse oteli ararsın.
1: Şey yaparım onu Sinan abiden alırım.
0: Ha, birinin numarası var mı?
1: Var Sinan'ın, Kenan'ın, Atilla'nın onların hepsi numarasını aldım.
0: Peki Sinan'a yazsan mesela genel müdür numarasını alabilir miyim? Yok abi veremem dese.
1: Veremem derse Atilla'ya yazarım. Atilla. O da derse Kenan'a yazarım.
0: Kenan da veremedim.
1: Kenan da veremedim derse şirket... Onu bulamayabilirim ha.
0: Oğlum orada alman lazım işte.
1: Ya işte sohbet muhabbet ya yani.
0: Ah be yavrum be.
1: Beni araman yeter deyince insan böyle bağrına basası geliyor.
0: Coşuyorsun.
1: Sağlık
0: olsun. Eyvallah. Sevgili dinleyiciler var olun. İlginiz alakanız. Çok mutluyuz. Ama şunun farkındayız. Birçok dinleyici de bu hafta izne ayrıldı.
1: Gidenler de var.
0: Evet gidenler var. İstanbul dönüş yolunda ben ilk defa trafiksiz geldim. Bu da ilginç oldu.
1: Artık çok şey bölündü ya sevgili Yıldırım. Her hafta birileri tatile gidiyor geliyor. Tatile gidiyor geliyor. O yüzden yazı normal ya. Şeye gitmediğin sürece böyle Yunanistan'a kapıdan çıkmadığın sürece.
0: Valla geçen sene hiç öyle değildi ya geçen sene. Ve önceki sene hatırlıyorum.
1: Ama
0: sene...
1: şey bayramı falan hatırlıyor olabilir misin? Birleştirmeleri
0: yok,
1: falan
0: yok,
1: hatırlıyor.
0: Tatil,
1: normal
0: tatil,
1: tatil zamanlı mı?
0: Güzeldi. Ülkenin birçok noktasının cennet olduğunu biliyorduk. Kamp tatili yaptık biz bu sene.
1: Nasıldı kamp tatili?
0: Çok güzeldi.
1: Aradığını buldun mu?
0: Konuşacağız.
1: Aradığını buldun mu?
0: Vallahi aradığımdan fazlasını buldum.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Ya o kadar güzeldi.
1: Tam böyle bilmiyordun yani, çekinceler de var.
0: O kadar güzeldi ki börtü, böcek.
1: Yılan ısırdı mı? Yılan ısırdı mı?
0: Hayır ısırmadı. Ama güzeldi yani. Kamp tatilinin avantajlarını ve dezavantajlarını bugün konuşmayalım mı?
1: Konuşalım. Bunları öğrenelim sevgili Yıldırım.
0: Konuşalım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Katılım bizi mutlu etti. Bir kutlamamız var. İspanya'yı bir kutlayalım.
1: Kutlayalım sevgili Yıldırım.
0: Onunla başlayalım.
1: Dünya Kupası şampiyonu oldular. Arjantin'le finalde karşılaştılar. Uzatmalarda 106'da gelen golle İspanya kupanın sahibi oldu. Tebrik ediyorum. Kutluyoruz. İspanyalıydık zaten.
0: Evet. Tabii İspanya'yı tutanlar sadece İspanya'yı tutmuyorlardı. Orada başka bir şey temsil ediyordu İspanya esasında.
1: Tabii bir de Netanyahu'nun Arjantin açıklamasından sonra yani. Biz zaten İspanyalıydık. Gene İspanyalı olduk.
0: Evet. Siyonizmin karşısında duran kim varsa biz de onun yanında dururuz diye paylaşımlar yapıldı. Zaten İspanya'nın temsiliyeti başkaydı. Diğerinin temsiliyeti başkaydı. O yüzden insanlar daha bir mutlular. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Hocam Dünya Kupası ile ilgili dün bir şey okudum. İlginç bir şey okudum.
1: Evet.
0: Çıplak elle dokunmak yasakmış. Doğru mu?
1: Çıplak elle ben hiç öyle bir şey görmedim. Maç sırasında...
0: Varmış. Maç sırasında... replikaymış ya.
1: Ha öyle miydi?
0: Replika tabii.
1: Tribünde gezdirdikleri.
0: Tabii replikaymış o.
1: He.
0: Yani asıl Dünya Kupası'na böyle birkaç kişi dokunabiliyor. FIFA işte başkanı bilmem ne falan. Birkaç kişi dokunabiliyor.
1: Neden peki sevgili?
0: Eldivenle şey yapıyorlar.
1: Niye? Parmak izi çıkmasın diye mi?
0: Bilmiyorum ki artık niyeyse aşınmasın diye belki olabilir mi?
1: Sahte dışında sahte altın şeyi mi var acaba? Altın suyu var parmaktan böyle asitten erir diye mi?
0: Bilmiyorum ki. 5 kiloya yakın altınmış orijinali normalde. Ondan sonra bizim Nusret de dokunmuş ona.
1: O da yıllar sonra yine Dünya Kupası finalinde çıktı 4 yıl sonra.
0: İçeri almışlar.
1: Sahada değildi ama. Değil mi? Sahada değildi.
0: Bilmiyorum nerede olduğunda.
1: Ben tribünde gördüm onu. Bu sefer inmedi herhalde.
0: Allah Allah ilginç. Sokmayacaklardı normalde
1: vardı,
0: değil mi?
1: Vardı bir şeyleri vardı.
0: Bir şeyleri vardı onun.
1: Ama girmiş çaktırmadan girmiş.
0: Kupa tahtadan olmasın diyor. Vallahi replikası haberler çıktı. Sena bulmuştur onu illa. Sena onu hemen bir sabitleyiversen ben de buradan bir bakayım ona. Nedir ne değildir. Hmm. Ha, video geldi. bu programın açılışıyla ilgili videoyu birazdan Instagram'da paylaşacağım ama sesini bir dinleteyim ben size. Video göndermişler, biz deli gibi kavucuyuz, kafa açan uzmancıyız diye. Bu kardeşimizin sesini dinleyin, görüntüyü de Instagram'a atıyorum şimdi. Ver bakayım.
1: Ver.
0: Evet.
3: Burada Saygıdeğer hocamız var. Saygıdeğer hocamız günaydın. Selahattin, sana da günaydın.
4: Günaydın abiciğim.
0: Şimdi ben bu videoyu paylaşıyorum. Bunu bir izleyin Allah aşkına.
1: Hareketleri görmeniz lazım.
0: Hareketleri Hanımlar beyler, saat 7.17. Yolda olanları yolculuklar. Tatil bitti, şov başlar.

0: yolumdan çek götür beni diye içine çek beni.
1: Bak Uğur diyor ki abi kupayla ilgili çok değişik bilgiler var. Zamanında Türkiye'ye getirilmişti kupa diyor. Onun organizasyonunda çalışmıştım ben de diyor mesela.
2: Gezdiriyorlardı. Gezdiriyorlardı demek ki. O herhalde sevgili Yıldırım sadece şey normal kazanan takıma da aslında sahibi o olmuyor değil mi?
1: Tabii yok. Aynen. Olmuyor.
2: Bir iki gün takılıyor onda, ondan sonra geri
1: altındaki
2: alıyorlar.
1: Altındaki plakayı veriyorlarmış o kadar yani.
2: O kadar. Ya da bir kere yalattılıyorlar.

0: diye içine çek beni. Tut kolumdan çek götür beni.
1: Evet, Dünya Kupası ile ilgili bilgiler geldi. Senoşum atmış. Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nın simgesi haline gelen kupa yalnızca kazanılması ile ilgili değil, taşıdığı kurallarla, özelliklerle de dikkat çekiyor. Onlardan biri, herkes dokunamıyor. Dokunanlar eldivensiz dokunuyor. Kim dokunuyor söyleyeyim mi? FIFA Başkanı, turnuvayı kazanan futbolcular ve devlet başkanları sadece dokunabiliyormuş. Efendime söyleyeyim. Turnuvayı kazanan takımlar orijinal kupayı değil, özel olarak hazırlanan replika versiyonunu alıyorlar. Gerçek kupa FIFA'nın Zürih'teki müzesinde korunuyormuş. Dünya Kupası yalnızca bir ödül değil, futbol tarihinin en önemli sembollerinden biri. Bir de şunu söyleyelim, ağırlığının büyük bir bölümü altın. Yaklaşık 5 kilo altından oluşuyor.
2: Toplam ağırlığı da 6 kilo diyor. O yaklaşık 6 kilo. Evet, 1 kilosu şey kulbu mulbu altı maltı desteği mesleği falan filan herhalde. Evet, güzel evet. Para yalnız 5 kilo.
1: Yani maddi
2: niye
1: açıdan...
2: vermedikleri belli oldu ya. Milyarlarca doların döndüğü bir sektörde evet. 4 yılda bir verilen bir kupa.

0: 6 bin lira. Çarp işte. Çarp. 300 milyon mu yapıyor? Kaç yapıyor?
1: Kaç yapıyor? Ne bileyim,
0: 300 milyon yapıyor.
1: Az para mı oğlum?
0: 3 milyar mı? 300 milyon mu? Kaç para yapıyor ki?
1: Ben saklanıyorum. Kaç para yapıyor?
0: 5 kilo altın.
1: Kaç yapıyormuş?
0: 32 milyon mu? O kadar mı?
1: Sen hayırdır ya, Bodrum'da bedava tatil şeyini aldıktan sonra 32 milyon nedir ya diyor.
0: Abi organizasyonu düşün. Ben kendi maçımdan düşünmüyorum. Koca organizasyon ya.
1: Oğlum az para mı
0: ya? Ver kupayı ya. Ne olacak ya sahip? Her 4 yılda bir zaten.
1: 5 kilo altını versin diyorsun.
0: Versin ne olacak ya, bu kadar koru. Şov ya, vallahi şov.
1: Konuşulsun diye mi diyorsun?
0: Ya, konuşulsun diye tabii, yok dokunamazsın bilmem. Futbolcular bunun tillana dokunuyor ya.
1: Gerçi doğru söylüyorsun. Ya, kendin özel yaptırır.
0: Tabii kendin özel.
1: Parası vardır.
0: Al
1: ya.
0: Al sana altından diye getirir vallahi.
1: Getirir Evet, önemli bir kupaydı.
0: Ya şey, çok akşam maçı seyrederken sevgili Yıldırım. İspanya bir gol yedi diyor ya, çok canım yandı ya. Adamlar finale gelene kadar bir gol yemiş. Hmm. Biz iki maçta nalları diktik ya.
1: Evet, biraz gülüyoruz ağlanacak halimizde ama.
0: Çok moralim bozuldu ya. Evet. Yok, bir gol yedi.
1: Maç boyunca bir gol mü yemiş sadece? Şey, turnuva boyunca
0: bir tane gol yedi. Belçika'dan gol yedi o da.
1: O almasın, kim alsın?
0: Kim alsın, ben mi alayım?
1: Peki araya gidiyoruz hadi. Aradan hadi sonra devam, tamam mı?
0: Haydi.
1: Ulan özlemişiz be. Vallahi özlemişiz. Efendim, kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. İstanbul yol durumu bir mindek ama önce.
0: 36 sevgili Yıldırım.
1: %36 gayet iyi. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfakları...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: ismini okumadan gitmek istemiyorum. Buyurun ama sevgili Türkiye Yıldırım. Tuvalet sonrası el yıkama oranında dünyada ikinci sıradaymış efendim. Çok üzdü. Çok üzdü. Bir de olmamız lazım.
1: İyiyizdir ya aslında sevgili
0: yıkarız
1: Yıldırım.
0: Abi, yıkarız.
1: Biz genelde tuvalet sonrası eller yıkanır.
0: Yıkanır abi.
1: Bir numarada kim yine?
0: Bir de Bosna Hersegovina tamam.
1: Var. Olabilir.
0: Bosna Hersek var. %96. Biz %94.
1: %2'lik bir fark var. O iki de senle ben herhalde.

0: Bizim bir Yavuz'umuz var. Yavuz'umuz artık dinleyiciler de tanıyor. Portakal şey portakallı şeftali şeftalici şeftalici öyle de demeyelim.
1: Öyle diyebilirler. Öyle diyebilirler. Şeftalici Yavuz diye.
0: Yavuz diyor ki neredesiniz sen 6 aydır? Yoksunuz diyor. Biz diyor hasada başladık diyor. Oo, fotoğrafları göndermiş.
1: Olmuş mu Yavuz'un şeftaliler?
0: Olmuş. Çok da güzel görünüyor.
1: Yavuz'un şeftaliler çok iyi ya. Ya nasıl büyük? Nasıl büyük şeftaliler?
0: Çok güzel şeftaliler.
1: İri iri şeftaliler.
0: Kocaman kocaman. Kafam kadar dersin
1: vallahi
0: ya.
1: Vallahi her sene gönderdi be.
0: Vallahi gönderdi.
1: Allah razı olsun.
0: Yavuz bu sene de gönderdiği söylemiyoruz ama yani her seni gönderdin gerçekten be kardeşim.
1: Kocaman var ol be. Kafam kadar şeftalisi var ya.
0: Kesene bereket ya. Ya ben daha geçen yılın şeftalilerini yiyorum. Öyle tamam.
1: Kocaman... Hasadın bol olsun. Hasadın bol olsun. Bol, bol olsun, bol çıksın bol olsun. İnşallah.
0: O, bu arada dün bir karpuzcu abimiz vardı. Hasan abimize buradan selam göndermek
1: selam
0: isterim.
1: Selam olsun.
0: Gerçekten sözünün eri bir adammış.
1: Nereden sevgili
0: Yıldırım?
1: Pazarda. Evet.
0: Bir karpuz için yanına uğradık. Daha doğrusu
1: bir karpuz için yanına uğradık.
0: Sitem için.
1: He.
0: Abi yarım saat karpuzla ilgili panel söyleşi yaptık orada. Anlattı. Marketler böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Bizde tamam. Öyle olmaz falan. Buradan dedi bir tane kelek çıksın dedi. Ben dedi dükkanı kapatırım dedi.
1: O derece.
0: Abi bir tane aldık o kadar iyiydi ki. Sonra bir gittik bitmiş karpuzlar evine gitmiş adam.
1: Adam malının arkasında
0: malının
1: abi.
0: Malının arkası. Herkes malının arkasında.
1: Keşke
0: malın. Sen malının arkasında.
1: Ben asla hiçbir zaman
0: Yani malının arkasında olmak o kadar önemli.
1: Çok değerli bir şey günümüz koşullarında sevgili.
0: Yarım saat anlattı bir de bu arada ya.
1: Anlattı orada benim karpuzum şöyledir, var. Benim karpuzum böyledir.
0: Evet karpuzun iyisi şöyle olur, şuradan gelirse böyle olur falan.

0: bütün bilgileri verdi. Ben de
1: ne kadar kilosu, ne kadar karpuzu sevgili, hatırlıyor musun?
0: Hatırlamıyorum ama ya
1: totalde para böyle bir şey. Ya.
0: Hayır oğlum, sohbetin başka konularına.
1: Ya bizim hanım da böyle bir şey alıyor, kaç para diyor, vallahi bilmiyorum ki diyor.
0: Sen biliyorsun her şeyi, biliyorsun. Ben bir abi bilim... Sen 2,5 kilo çilek alıyorsun, tanesi kaça gidiyor onu biliyorsun. Ya onu hesaplıyorsun sen.
1: Bileceksin abi, ne aldın, ne verdin, kaç yok. Para aldın, ben kaç para. Ya 15 lira mı markette, 14, 50, 15,
0: ya
1: 16.
0: Ya 250 lira falan verdik işte yani bir şeye, karpuzu.
1: Ya 10 kilo olsa 25 lira falan.
0: 25 lira falan. 25 normal lira falan. Mı hocam? Normal
1: yani
0: mi?
1: Pahalıya almışsın sevgili Yıldırım. Ama güzel
0: çekirdeksiz karpuzdu ve güzel karpuzdu.
1: Ha, tamam, o zaman başka. O
0: dedi
1: zaman
0: ki
1: başka.
0: Ben dedi torunları da bundan götürüyorum dedi.
1: Dün ben de markette sevgili Yıldırım dedim ki bir mini karpuzlar var ya böyle.
0: Mini yeşil. Karpuz nedir?
1: Mini karpuz böyle minicik sevgili Yıldırım. Kafamdan küçük.
0: Japon çok, karpuzu mu oluyor?
1: Çok mini karpuz. Nasıl anlatayım sana?
0: Öyle yapma, öyle yapma. Oğlum öyle.
1: Karpuz ama minik.
0: Minik, anladım karpuz tamam.
1: Minik, minik karpuz.
0: Tadı nasıldı?
1: Abi kilosu da 9 liraydı biliyor musun? İndirime girmiş 9 liraya. Dedim ki ben bunu deneyeceğim.
0: Denedin.
1: Aldım sevgili Yıldırım. Eve geldim. Yahu nasıl bal?
0: Allah Allah.
1: Nasıl bal? Böyle bir karpuz
0: nerede
1: olmaz.
0: Nerede, pazarda mı satılıyor?
1: Yok ya, marketten.
0: Hangi market bu?
1: Hangi market, nasıl anlatayım marketi ki?
0: Zengin marketi mi? Sen öyle söyle biz anlarız.
1: Zengin marketi değil. Yani o bildiğimiz zengin marketinden değil. Onun diğer versiyonundan. Öyle bir şey ya işte.
0: Aa, anladım tamam. Kavun var mı, mini kavun?
1: Mini kavun görmedim. Mini kavun diye bir şey var mı ki? Yok galiba ya.
0: Valla ben görüyorum
1: normal
0: bazen.
1: Normal sarı var, işte uzun var.
0: Uzun var da minilerini görüyorum, böyle küçük küçük, küçük, küçük kavunlar oluyor. Görüyorum.
1: Sarı.
0: Peki kavun mu, karpuz mu?
1: Karpuz.
0: Kavunu sormak lazım
2: karpuz.
0: Çünkü.
2: Karpuz.
0: Karpuz abi.
1: Karpuz abi.
0: Kavun olsa da olur, olmasa da olur gibi.
1: Kavun daha ikinci planda, daha ikinci planda. Karpuz bende bir numara.
0: Karpuz dediğim budur demiş. Dur
1: al
0: bakayım,
1: işte geldi
0: bakayım.
1: Karpuz dediğim budur. Bakalım neymiş.
0: Aa, evet. Şey karpuzu bu. Açık yeşil, üstünde koyu yeşil çizgileri olan. Heh, var
1: işte
0: ya onu
1: ben
0: diyor.
1: Ben bunun minisinden aldım işte. Bunun minisinden.
0: Ha tamam, biliyorum senin dediğini.
1: Gördüm, bu dalgalı dalgalı. Bunun minisi ya, minicik karpuz.
0: Mini karpuz. Minicik tamam karpuz. tamam şimdi çaktım. Evet, konu gölgede yetişen hıyara ne zaman gelecek diyor. Gölgede yetişen hıyar ne hocam?
1: Onu ne bilmiyorum ki. Öyle güzel bir şey mi varmış gölgede yetişen hıyarla alakalı?
0: Aramızda kalsana bak, karpuzcu abi resmen öpmüş seni diyor. Abi bilmiyorum, tadı çok güzel.
1: Çekirdeksiz karpuz diyor arkadaşlar.
0: Vallahi
1: şimdi öyle de bir şey var. O faktör önemli.
0: Öptün normalde seni, iyi ki öpmüş. Ben bu kadar lezzetli karpuzu son 2 yıldır yemedim. Dayı
1: adam,
0: helal olsun.
1: Bir de adam şimdi yarım saat panel verdiği için onun da parasını eklemiş. Karpuzu orada
0: artık eklemiş. Müşteri geldi, gideceğim yani. Hani o konuyu değiştirmeye çalışıyorum.
1: Adam bitirmiş abi elindekileri. Demek ki güzel mal, kaliteli mal satan biri.
0: Evet, o önemli, çok önemli. Silivri'deki bahçede bizim karpuzlar daha minik. İsterseniz büyüsün getireyim diyor. Olur.
1: Olur, teşekkür ederiz.
0: Abi bizim Banu Hanım yazmış bunu.
1: Banu yazmış.
0: Evet. Banu Hanım çok teşekkür ederiz. Minik yağmasanız abi. Da gürleyin efendim.
1: Önemli değil.
0: Getirin yeriz valla.
1: Severiz.
0: Ulan sezonluk meyveyi
1: Banu
0: bedava getiririz.
1: Banu karpuz yeriz.
0: Banu Hanım ne varsa getiriyor bahçede.
1: Vallahi.
0: Var olsun.
1: Kopartıp eyvallah. Kopartıp getiriyor.
0: İşe geldim diyor, yaslayın artık demiş. Kime şeye
1: kime
0: mi?
1: Kime yaslayalım
0: var
1: ya?
0: Var mı Yunan haberi?
1: Yok ya bir şey
0: ya,
1: yok
0: Yunan
1: ya.
0: Yunan haberi demişken Kaş'a giderken Meis görünüyor. Meis değil mi o adamın adı?
1: Evet.
0: Meis. Ya nasıl yine uyuz olur? Bütün tatili tadım kaçtı
1: gözünün
0: ya.
1: Gözünün önünde duruyor değil mi?
0: Ya vallahi billahi
1: gözünün
0: ya.
1: Gözünün önünde duruyor.
0: Hanım dürtüyor, diyor ki tatildeyiz bir kendilerine.
1: Evler belli ya.
0: Evi görüyor, evi görüyorum orada ya.
1: Evler belli ya.
0: Hocam Kaş'a giderken sağda görüyorsun ya adaları.
1: Evet.
0: Ondan sonra böyle
1: her bir... tarafında var. Çeşme'de başka görüyorsun, Bodrum'da başka görüyorsun, Kaş'ta başka görüyorsun. Evler görüyorsun ya.
0: Ya böyle geçerken hanım dedi ki ya dedi ne kadar güzel dedi, adalarımıza bakar mısın dedi. Dedim onun bir tanesi bizim değil dedim. Ya dedi olur mu bizim dedi.
1: Tak çıkardık hemen haritayı.
0: Evet, baktı ve evet. Yine uyuz olduk.
1: Yine.
0: Uyuz olduk.
1: Yani tatilde de boş geçmedik aslında baktığınızda. Tatilde de boş geçmedik.
0: Nasıl böyle sandalyemi koydum, arabayı kenara çektim, oraya da döndüm. Neler geçirdim içinden?
1: Hareket yaptın mı?
0: Yapmadım asla. Ha, canım uzaktan yapmadım. Dürbünle izliyorlar.
1: Sonuçta adam yani.
0: Olmaz
1: yani. Taştan bir ada yani.
0: Ama yani bir uyuz olmadık değil. Yaslayın artık. Tamam yaslarız. Neymiş? Dur bakayım.
1: Var mı bir şey?
0: Bir Yunan haberi göndermiş. Dinleyici göndermiş. Yaslayın artık yazmış.
1: Neymiş ya, bakayım. Ver
0: hemen
1: bakayım.
0: Bakayım.
1: Açılıyor mu?
0: Yağlı güreş deyince biliyorsun Edirne aklımıza geliyor ya.
1: Tamam.
0: Türk pehlivanlar Edirne. Dünyada biliyorsun yağlı güreş.
1: Ne yapıyorlar?
0: Şimdi onunla ilgili bir şey var. Yunanistan'da
1: yağlı güreş
0: Sohos bölgesinde Paşilvanis olarak adlandırılan müsabakalar. Yağlı güreş yapıyorlarmış. Vücutlarını yağlıyorlarmış. Davul ritmine göre ısınma hareketleri yapıyorlar. Aynı bizim Kırkpınar.
1: Aynısını mı? Bir gün güreşelim. Siz yağlayın biz yağlamadan.

0: Oğlum olmaz öyle ya. Yanma yapar.
1: Bak, açık çek.
0: Bir dakika, Yunanistan'a buradan açık çek mi?
1: Açık çek veriyorum.
0: Siz yağlayın.
1: Biz yağlamadan.
0: Kabul ederler mi
1: kuru
0: acaba?
1: Kuru kuru.
0: Kuru kuru güreş olur mu canım?
1: Bak öyle öyle iddialıyım.
0: Tamam, bilmeyenler için bir özet geçelim.
1: Kırkpınar'da bir ilk.
0: Bunlar bizim her şeyimizi çalıyorlar ya.
1: Ya Kırkpınar'da...
0: Yağlı güreşimizi de çalmışlar. Buradan açık şey veriyoruz.
1: Açık çek veriyoruz.
0: Açık çek veriyoruz.
1: Bizim bu seneki şampiyonumuz da sizin oradaki şampiyonunuz.
0: Bir araya
1: sizinki
0: gelsin.
1: Sizinki yağlı, bizimki kuru.

0: Çocuklar, Adil abiniz dinliyor Antalya'dan. Adil abiniz diyor ki, karpuzlar yeni çıkıyor bizim yaylada diyor. Alanya Gökbel yaylasında ay sonu güreş var, gel orada görüşelim, yoksa size karpuz gönderiyorum diyor Adil abi diyor.
1: Oo, ne güreşi bu? Orada da mı güreş var?
0: Ne bileyim, dur
1: yağlı
0: bakayım.
1: Mı?
0: Güreş organizasyonunun şeyini atmış bana.
1: He, şeyi var bayağı sevgili Yıldırım.
0: Posterini.
1: Posteri var.
0: Adil abicim öpüyorum. Saygılar
1: sevgiler Adil abim.
0: Sena tatilde de mi zayıfladı diyor Ali diyor. Tabi Senacığım kaç kilo verdin tatilde?
2: Tatilde 1 kilo 800 gram vermişim.
1: Devam ediyor. Bir insan tatilde zayıflar mı? Bu nasıl bir fitne? Bu nasıl bir fesatlık? Ya tatilde yenir ya.
0: Ben almışım.
1: Ben de aldım sevgili de. Normalde giydiğim şortlar hafiften düşerken kalçamdan. Bu sabah itibariyle giydiğimde.
0: Evet.
1: Normal kemersiz oldular.
0: Evet.
1: Kemersiz
0: kaç
1: oldular.
0: Kaç kilo aldınız hocam? Senin
1: ya tahminim
0: hocam?
1: Sevgili Yıldırım 2 ila 3 arası gibi hissediyorum kendimde. 2 ila 3 arası bir fazlalık
0: ben
1: hissediyorum.
0: Bende de var bir 3 kilo fazlası
1: en
0: var.
1: En kısa zamanda onları sevgili Yıldırım vücudumuzdan atmamız
0: ne
1: gerektiğini
0: düşünüyoruz. Ne yediniz tatilde daha çok ne yediniz?
1: Vallahi sevgili Yıldırım ne bulduysak yedik. Ne
0: hayır, bulduysak yani taşıdık yani. Hani bitki bitki diyorum.
1: Bitki yok ya sebze yok.
0: Sebze değil.
1: Sebzeye küstüm tatilde sevgili
0: sebze
1: Yıldırım.
0: Yok.
1: Sebzeye küstüm.
0: Et balık mı?
1: Et balık. Onlar çok kilo aldırmaz diyorlar ama hamur işi. Siz balık tutturur sevgili Yıldırım.
0: Ya balık tuttuk, balon balığı tuttum ya.
1: Aa!
0: Hem de 2 kilo.
1: Büyük balon balığından.
0: Büyük balon balığı.
1: Bassaydın bıçağı kafasından.
0: Basamadım, korktum.
1: Nasıl korktun ya?
0: Vallahi
1: saldın mı?
0: Ya salmadım, onu da demekte suç.
1: Alo Cimer mi?
0: Korktuk oğlum. Zaten kan öyle açılmışız. Dişlerini gördüm ağzında.
1: He ya şey ortaya geldi.
0: Misineyi kestim ne yapayım?
1: He kestim misineyle bıraktı.
0: Ama dedim ki çok büyük bir şey geliyor herhalde.
1: 2 kilo diyorsun abi. Gene büyük bir şey gelmiş de.
0: Böyle,
1: aradığın
0: kocaman,
1: değil. Aradığın
0: kocaman.
1: Değil.
0: Hanım da korktu ben de korktum.
1: E tabi yani normal korkmanız normal. Şişti mi? Şişik mi?
0: Şişmedi.
1: Şişmedi
0: Şişirmedi
1: mi?
0: Şişirmedi kendini.
1: He, size yakın
0: işte, yakalasaydık onu yiyecektik. Hani balık yiyecektik. Olmadı,
1: olmadı
0: be.
1: Olmadı.
0: Vallahi olmadı. Olmadı.
1: Hiç tutamadınız mı ya?
0: Hiç tutamadık.
1: Hiçbir balık yok mu?
0: İkiz tuttu biz tutamadık.
1: Burası akıyor ya. Normalde boğaz akıyor sende.
0: Boğazda
1: akıyor.
0: Var abi boğazda
1: tatır
0: var.
1: Tatır tutur yakalıyorsun.
0: Oo gelmiş iki gözümün çiçekleri. İlker Temur.
1: Geldik İlker'im.
0: Lan benim mesajlarını iyi okumuyorsunuz diyor.

0: diyor. Nebi diye bir dinleyicimiz yazmış. Valla denk geldikçe okuyoruz efendim.
1: Günaydın.
0: Katılıma bak ya, muazzam.
1: Aş üstünde aş bırakmamışsınız demek ki diyor.
0: Evet, iyi yedik. Tatilde iyi yedik. Senacığım sen nasıl beslendin?
2: Ben sadece karpuz yedim.
0: Karpuz da şeyi bozuyor ama ya.
2: Evet, iyi oldu.
1: Öyle verdim zaten bir iki video.
0: Bozmuyor mu ya?
1: Bozmuş.
0: Sayın hocam niye bozuyor bağırsak florasını?
1: Şimdi sevgili Yıldırım, şimdi ne kadar yediğine bağlı. Şimdi oturup iki dilim karpuz yersen.
0: İki dilim değil ya.
1: Böyle... Flora etkilenmez. Oturup 5 kiloluk bir karpuz yersen ne flora kalır ne başka bir şey. Sevgili Yıldırım içinde şekeri var. İçinde
0: suyu
1: başka
0: var,
1: suyu var.
0: Çekirdeği
1: hem
0: var.
1: Hem de soğuk soğuk yiyorsun. Bunların hepsini bağırsaklarda bir etkisi oluyor illa ki.
0: Ne oluyor o zaman?
1: Çıkış. Taka.
0: Ne? Anlamadım.
1: Vücuda girdiği gibi bir şeylerin çıkması gerekir sevgili Yıldırım. Normal bir yemek yediğinde normal bir çıkış, 5 kilo karpuz yediğinde 5 kiloluk bir karpuz
0: fazla
1: çıkış.
0: Sıvı giriyor vücuda.
1: Fazla sıvı giriyor. Hmm. Ya bu postanında...
0: Ne kadar yemek lazım peki? Mesela günde kaç porsiyon öneriyorsunuz?
1: Ya karpuz zaten biliyorsun çok da şekerli bir gıdamız olduğu için sevgili Yıldırım. Yani 3-4 dilim tamam.
0: Yeterli.
1: Bu.
0: Biz tam bu başladık
1: mı? Ama beslenmiş Sena, beslenmiş karpuzla beslen.
2: Günde bir tane yedim.
0: Bir karpuz. Günde bir karpuz
1: beslenmiş
0: çok abi.
1: Beslenmiş karpuzla.
0: Çok. Bir de biz karpuzu sadede yemeyiz biliyorsun. Ekmekle gider.
1: Tabii eşlikçisi.
0: Peynirle gider.
1: Her şey olacak yanına. Boş karpuzu boş mu yiyeceğiz diyor mesela. Geldi.
0: Boş ne oğlum? Karpuz ya. Kısa bir ara aradan sonra geliyoruz. Uygun mu?
1: Uygundur.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: BTV.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Ya geçen yayında da anlattım. Bir arkadaş böyle bir tespitte bulunmuş. Gece yarısı köpeği diye bir tespitte bulunmuş.
1: Gördüm onu. Onu ya, inanılmaz.
0: Çok müthiş bir tespit.
1: Onun bir şekli böyle vardır diyor.
0: Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav!
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: yoğunluktan dolayı özledim sizi abilerim. Sena kardeşime de selamlar.
1: Ya Cengiz de bir dinleyicimiz, şimdi reklam arasında ses kayıtları gelmiş, onları dinliyordum da. Cengiz'in kaydı şöyle dikkatimi çekti. Hani sosyal medyada böyle videolar paylaşan kardeşler var ya, ürün pazarlayan.
2: Açma, acil.
1: Abilerim merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle bu ürünümüzde... hani böyle...
2: Gümrükten.
1: Bir milyon... bir milyoncu... bir milyoncu hesapları var biliyor musun? Bir milyoncu mağazaları.
2: Bilmez miyiz?
1: Oradaki kardeşlerin sesini benzemiyor mu? Abilerim hoş geldiniz. Öncelikle bu dolap ablamın banyosuna çok yakışacak. Bak... benzemiyorum ona bir
2: 50 metre var.
0: Abilerim hoş geldiniz. Mesajlarım denk gelmiyor. Farkındayım yoğunluk.
2: Şöyle oturun buyurun abi.
1: Şöyle oturun buyurun lütfen. Yeni olta takımlarımız geldi.
0: Şöyle göster. Özledim sizi abilerim. Sena kardeşime de selamlar.
1: Eyvallah.
2: Hafif tanıdık esnaf ama. Hani...
1: Hafif tanıdık. Abilerim hoş geldiniz buyurun lütfen.
2: Evdekilere de selam gönderin.
1: Hocam öyle yerlerde en dikkatini çeken reyon hangisi oluyor şu bir milyoncu dükkanlarında?
2: Girdiğin zaman mı? Ben seviyorum sevgili Yıldırım. Bir milyoncu dükkanına girmeyi seviyorum, gezmeyi seviyorum.
1: Gireyim
2: ben,
1: 3 saat gezeyim orada.
2: Ben genelde benim bir problemim var. Benim bunu artık konuşma zamanı geldi. Artık konuşma zamanı geldi sevgili Yıldırım. Ben ışıldak reyonu manyağıyım. Işık.
1: Ben de halı.
2: Halı mı sen?
1: Elimi gezdireyim.
2: Evde var ya kaç tane sensörlü lamba var belli değil.
1: Niye alıyorsun sen hocam?
2: Hiçbir fikrim yok ya. Sürekli böyle şarj edilebilen ama hani pilli değil. Asla.
1: Eski usul bu 90'larda olan radyolu şeyle onlar.
2: Yok yok öyle değil. Işıldak dedim onun genel adı olarak. Fener mi diyeyim ona, lamba mı diyeyim, ışık mı diyeyim.
1: Ben takım böyle... adı verme.
2: Farklı.
1: Nasıl bir şey yani?
2: Farklı yani. Bir tarafta bir tak işte... Bir ışık ya. Işıkla alakalı bir durumum var benim. Sena, aydınlatma yani.
1: Favori reyonun ne bir milyoncularda?
3: Plastik eşyalar oluyor. Küçük küçük prizler, tuvalet fırçası. Bir sürü. her şey var. yani çünkü çok alakasız şeyler.
2: Of.
1: tuvalet fırçası.
2: Fırçalar da çok çeşitli oluyor ya. Onun porseleni var, plastiği var.
1: Hocam şey de güzel ya. Bu tabak. Tek kullanımlık tabak. Çatal.
2: He, köpük
1: yerleri var ya. Onları böyle kenardan kıstırıp tırnakla.
2: İyisi bırak.
1: Ya bir de ben o bir milyoncularda çocuk reyonunu çok seviyorum. Çocuk oyuncaklarının olduğu reyon. Üst katta olur, köşede olur.
2: Yerini de biliyorum. Çocuk reyonuyla işim yok abi. Ben kendime bakarım. Ben kendi ışık.
1: Hayır yani onlarla fener. Oynamak, uğraşmak, onların yanına gitmek, dokunmak, oyuncaklar.
2: Bir de bir milyonculardakiler çok dandik oluyor ya. oyuncaklar
1: dandik falan. Ve ucuz oluyor
2: dandik
1: ama.
2: Dandik ve ucuz da oluyor tabii doğal olarak.
1: Ya çok güzel plastik ürünler var ya. O leğenler var ya.
2: Kovalar, sopalar. Fırçalar özellikle. Ya fırçalar, ben çok seviyorum fırçalar. Ya.
1: Hocam bu bir hastalık göstergesi falan değil değil mi?
2: Yok bence değil sevgili Yıldırım. Orada çok çeşitli var ya. Çok çeşitli olduğu için sevgili Yıldırım. Orada her şeyi aradığımızı bulma ihtiyacı hissediyoruz.
1: Peki.
2: Kapının girişinde pillerden. Markası dünyada ilk defa orada gördüğümüz.
1: Zorton pilleri mesela zor. Bir alıyorsun takarken bitiyor.
2: Elle temasta bitiyor.
1: Elle temasta bitiyor. Vücudundaki statiği çekiyor.
2: Öyle piller var orada. Biblolar efsane olur abi diyor. Böyle küçük küçük
1: küçük minik
2: taş biblolar diyor.
1: Bir de bir milyoncularda dikkat ettiyseniz şeyin önünde ne derler onun dükkanın önünde bir ar diye bir bölüm olur. Orada hep turşu bidonları var. Niye hocam turşu?
2: Çok gider. Turşu bidonu bir kavanoz iki tane.
1: Kavanoz bir de kavanoz. Aileler kavanoz kapakları bir de.
2: Kapak kavanoz turşu bidonu. Bunlar bir üst üste şey mi? Silme dizeller onu.
1: Sena makyaj malzemesi alıyor musun bir milyoncudan?
3: Yok almıyorum.
1: Niye almıyorsun?
2: Cildimi seviyorum.
1: Ben böyle özellikle oraya gidiyorum bakıyorum makyaj malzemesi. Petrol kokuyorlar ya. ya böyle ham maddeden çıkmış işlemeden kokuyor.
2: Daha da pahalı aslında. Direkt petrol.
1: Al onu arabanın deposuna at. 100 kilometren var. rahat yani rahat. Çok güzel ama ya. Yapı markete giden de çok dinleyicilerimiz varmış.
2: Abiler diyor avize reyonu inanılmaz oluyor diyor avizeler.
1: Bir milyoncularda.
2: Bir milyonculardaki avize reyonları. Avize böyle çok saatler olur. Mesela duvar saatleri.
1: Çok severim.
2: Duvar saatleri.
1: Peki kırtasiye reyonu hocam sever misiniz?
2: Kırtasiye reyonu. Kırtasiyeleri de severim bak.
1: Yok
2: çocukluktan
1: yok.
2: Kalma
1: bir milyonculardaki kırtasiye.
2: Tamam yani çocukluktan kalma bir kırtasiye sevgim vardır benim. O bir milyonculardakinde de aynı şekilde. İlla oradan bir kalem silgi farklı olur ya zaten silgiler değişik olur. Kesin bir şey alırım.
1: Yapı markete gidip şarjlı matkabın düğmesine basmayan var mı? Onu bir dokunmayan var mı diyor.
2: Nasıl çalışıyor diye.
1: Ulan öyle anlattınız ki gidip gezeceğim bir milyoncu gezeceğim. Dünyanın en rehabilite yerlerinden bir tanesidir bir milyoncu.
2: Araba malzemeleri tam benlik oluyor abi diyor. Bir milyonculardaki araba malzemeleri satan şeyler, reyonlar.
1: Bir de bir tane bir market şey mağaza var. Adını şimdi söyleyemiyoruz tabii ama her şey var içinde. AVM içi bir milyoncusu diyelim.
2: Tamam büyük.
1: Anladın mı?
2: Anladım anladım. Anladım. Ay anladınız da.
1: Orada dikkat ettiğim bir şey var. Herkes her şeyi alıyor. Kasada bir bırakma var. Niye?
2: O bu şey marketi gibi de aynı. Gıda marketi böyle mobilya mağazası olan var ya bir tane büyük.
1: Hmm, şey diyorsun.
2: Orada da aynı.
1: Alıyor. Kasaya geliyor diyor ki yok buna gerek yok ya. Bunu da bırakayım.
2: Çünkü işte bir milyoncu gazı sevgili Yıldırım. Bir milyoncu da girdiği zaman her şeyi alma isteği olur ya. Aldığın zaman kasaya geliyorsun gerçekten bir milyon tutuyor.
1: Çok pahalı.
2: Ama o marketlerde...
1: AVM içi bir milyoncu yok. Değil. Yok o... Öbür bir milyoncular
2: gerçek
1: çok güzel.
2: Gerçek bir milyoncu bir de sokak
1: arası. Bazıları da çok ucuz ya.
2: Japon pazarı dedikleri.
1: İşte
2: Japon
1: ondan pazarı. Yani. İzmit'te böyle bir yer var. Böyle kaç katlı, iki katlı mı, üç katlı mı? Kocaman. Fuar alanının hemen yanında bir yer
2: her
1: böyle.
2: Her katında başka başka bir şeyler ayrılmış.
1: Evet, abicim bir geziyorum bitiyor bir daha geziyorum.
2: Bir de gereksiz olan her şeyi alabiliyorum. Alıyorum da maalesef ev dolu.
1: Böyle radyolar var.
2: Küçük radyolar. Küçük.
1: Yine petrol kokuyor.
2: Plastiği kokuyor plastiği.
1: Plastiği kokuyor.
2: O kadar zamandır orada açık havada duruyorlar gene de geçmemiş kokusu.
1: Geçmiyor yok abi.
2: İçinden çıkıyor.
1: Çok güzel oluyor ya. Geldiniz mi? Yok bant efendim. Henüz gelmedik. O sensörlü ışıklaklardan ben de almak istiyorum. Antre için. Ama gecenin bir yarısı kendi kendine yanar diye korkuyor.
2: Uykuda olduktan sonra kendi kendine yanması bir şey fark ettirmiyor ya. Uyuyoruz.
1: Ben bir milyoncuda klozete oturuyorum mutlaka demiş.
2: Klozet mi var bir milyoncuda ya?
1: Varmış tabii ki satılıyormuş.
2: Klozet şeyi var oturma yeri hani plastikten satıyorlar böyle. Klozete tamamı değil. Oturmak için böyle minderli olur küçük.
1: Ha minderli tamam.
2: Plastik evet. Ondan olabilir. Ondan.
1: Şimdi
2: bir
1: ne
2: değdiriyorum.
1: Normal şey değil mi?
2: Elini dokunuyorum.
1: Ha elimle dok.
2: O yüzden alışveriş yaparken dikkat edin arkadaşlar.
1: Perdeyi bir çekebilirim.
2: Denenmiş olabilir.
1: Tabii tabii buradan duyurumuzu yapalım. Klozet kapağı
2: alırken
1: bir ıslak mendilli mutlaka.
2: Bir silelim. Ya da bunun kutulusu var mı diye soralım.
1: Sıfırını alın.
2: Eşir asla.
1: Bak çok iyi niyetle alıp ama ne olacak ya bunu da kimse oturan da kıyafetiyle oturmuştur diye düşünmeyelim. Bu çok önemli. Bir ıslak mendilli üzerinden.
2: Çünkü ölçü almış olabilir.
1: Bizde çünkü deneme vardır.

Efendim kısa bir ara, aradan sonra devamı. Alem FM haber merkezine bağlanıyoruz. Saat 8. Yolda olanları yolculuklar. Kafa Açan Uzman geri döndü. Tatil bitti. 9'a kadar beraberiz. Saat 8. 8'den sonra buradayız.

0: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 19 dış finans evi deşifre edilirken yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabı bloke edildi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerini hedef alarak karşılık verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın liderler turuna çıkacak. Adli tatil başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek adli tatil süresince sadece acil davalar için mahkeme yolu açık olacak. Yeni adli yılsa 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Samsun'da 6 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 3 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dur ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü bekçiye çarptı. Bekçi tedavi altına alınırken kaçan sürücü aranıyor. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5208'e yükselirken yaralı sayısı 16740'a ulaştı.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar normal süresi 0-0 biten finalde Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışına ise 10 gol kaydeden Fransa'nın yıldız futbolcusu Mbappe kazandı. Milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Antalya ve Kayseri 34, Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: şarkılarını sundu. Evet, show devam eder. 8'i 8 dakika geçiyor. Vakit aktı gitti vallahi. İlk blok nasıl eridi ben hiç anlamadım. Hatıralar, tatil, dinleyicileri mesajları derken aktı gitti.
1: Gitti.
0: Çok çok güzel oldu ama. Vallahi ben bu kadar...
1: Özlemişim sevgili Yıldırım.
0: Bu kadar özleyeceğimi ben tahmin etmiyordum.
1: Tamam, düşünemiyordun değil mi? Ama özlemişiz.
0: Çok... İnsan özlüyor.
1: Yoğun sevgi, özlüyor. Yoğun ilgi, yoğun alaka sonucunda bir saatin nasıl geçtiğini evet. Böyle anlamıyorsun.
0: Yeni saate de Hadise Hanım'ın bu güzel eseriyle...
1: Hadise Hanım niye böyle bir şarkı yapmış ki sevgili Yıldırım?
0: Niye oğlum? Çok güzel şarkı işte.
1: Bene şarkı yapmış.
0: Arabi... Ne?
1: Bene şarkı yapmış.
0: Bene şarkı ne ya?
1: Evet, Bene şarkı yapmış işte.
0: Ne Beni'yi?
1: Ara Beni. Benler ikiye ayrılır. Bir ara beni vardır, bir de ana beni vardır.
0: Ara beni ne?
1: Aralarda olur. Arada çıkar. Ara beni. Mesela şurada ara beni.
0: Ara beni.
1: Şurası.
0: Et beni gibi mi?
1: Onu ben yapacağım o şarkıyı. Et beni. Madem yapılabiliyor bene şarkı, ben de et beni.
0: Ha bu şarkı bene mi yapılmış?
1: Bene yapılmış.
0: Ben
1: öyle
0: ara,
1: anlıyorum.
0: Ara çaldır anlamında ara beni.
1: Yok yok ara beni diyor. Ara beni var yani. Hadise anında ara beni varmış. Onu da anlattı bize.
0: E aldırsın.
1: E yani.
0: Bunun çözümü var.
1: Bu lazerle gidiyorsun.
0: Lazerle şeyle oluyor yani.
1: Dermatolojiye gidiyorsun.
0: Bu arada tuhaf yerlerde de benler çıkar değil mi hocam?
1: Çıkar sevgili Yıldırım.
0: Bazıları hastalık belirtisi olduğu söylenir. Bazıları zararsız olduğu söylenir.
1: Elleşmeyin benlerle derler ya.
0: Dokanmayın benlerle.
1: Dokanmayın koparmaya çalışmayın.
0: Dokanma benime. Ben.
1: Ben Yaşar Usta.
0: Yaşar Usta. Gözümü kırpmam alırım benim.
1: Alırım benim. Neler diyor? Bir ipliğe böyle takıyorlar benleri falan sevgilisi.
0: Ne kadar yanlış, ne kadar yanlış.
1: İpe düğüm atıyor böyle kalır. İki gün sonra düşer oluyor.
0: Benim elimin burasında vardı çocuk ya. Evet. Et beni.
1: Gitti mi kendi kendine?
0: Yaktırdım. Çocukken yaktırdım.
1: Tamam doktorda.
0: Ama hekimde. İzi duruyor bak şurada duruyor.
1: Gördün hala kaldı mı izi
0: hala
1: ya?
0: Duruyor.
1: Allah Allah.
0: Hala duruyor.
1: Evet. Gördüm gördüm. Benim de kaşımın üstünde çıkıyordu sevgili Yıldırım.
0: Aldırdınız mı?
1: Onu berber jiletle kesti.
0: Bunun ne tehlikeli.
1: Vallahi bak.
0: Beni mi kesti?
1: Beni kesti. Bak bundan yıllar yıllar önce. Yani
0: abi daha... bu nasıl bir cehalet seviyesidir ya? Böyle bir cahillik
1: böyle
0: olur mu?
1: 15-16 yaşlarındayız tamam mı?
0: Ama bu yapılmasın diye anlattığımız bir şey.
1: Yapılmasın diye
0: anlattığımız bir şey.
1: Tabii ki Sağlık Bakanlığı'ndan dinliyorlarsa bu şey. Şimdi sevgili ben de böyle sivilce oluyordu tamam mı? O yaşlar biliyorsun sivilce yaşlarıdır 15-16 yaşlar. O sivilce bazı sivilceler kahverengileşiyor dokunmayınca.
0: Doğru.
1: Kaşın üstünde bir sivilce var kahverengi kahverengi oluyor koyulaşıyor sonra...
0: Jiletle aldı.
1: Sonra beni dönüşüyordu. Dedim ki al bunu dedim ya o jiletle hemen...
0: Sen mi dedin
1: aldı? Al dedi aldı sonra bir daha tekrarladı ikinciye de aldık bir daha bir şey yok.
0: Gitti.
1: Bir daha gitti.
0: Hocam ben duası var derler bilir misin?
1: Ben
0: sihir duası.
1: Sihir duası.
0: Sihir duası böyle okutturursun babaannene.
1: Evet evet.
0: O geçer.
1: Kendi kendine geçer.
0: Sihir. Nasıl oluyor?
2: Okur bir de böyle.
0: Evet yanımızda
1: yalar bir de ya o.
0: Ürünü bir değdiririm. Üfürü.
1: Ben kendim yaptım.
0: Bence ben orada ne oluyor biliyor musun? Midesi bulunuyor benim. ben bir daha burada çıkmayayım.
1: Ben kaybolayım.
0: Ben başka yerde
1: sihir gidiyor.
0: Bence gitmiyor. Geri çekiliyor.
1: Belli zamanı bekliyor. Anneannenden uzaklaşmanı
0: babaannenin
1: bekliyor.
0: Babaannenin vefatı.
1: Ondan sonra ben gene çıkarım.
0: Babaanne gitti mi?
1: O zaten yeni bir büyük bulana kadar ben orada birazcık yer edinirim.
0: Bu şarkıyı artık böyle dinleyeceğim sizin yüzünüzden Allah'ın belaları Yusuf Bey.
1: Ara beni değil mi Yusuf Bey?
0: Ara beni.
1: Ara beni. Ara beni.
0: Delirdi,
1: herkes,
0: ara beni.
1: Herkes ara benlerinin fotoğraflarını atsın.
0: Hayır tabii öyle bir şey yapmayın.
1: En ara ben kimde göreceğim?
0: O benleri bir göreyim ben.
1: Benleri bir göreyim ben.
0: Bak bir dinleyicimiz Mahmut Bey yazmış efendim. Alnımın tam ortasında vardı diyor. Kendi kendine geçti diyor. Hocam bunu neye bağlar demiş efendim.
1: Kendi kendine geçmesi sevgili Yıldırım şey... gerçekten ben olmadığını gösterir.
0: Leke miydi acaba?
1: Leke hafiften bir leke.
0: Leke var mı hocam sizde?
1: Bende leke var sevgili. Doğum lekesi var.
0: Doğum lekeniz var.
1: Doğuştan doğum leken var
0: nerede
1: sevgili.
0: Nerede tam olarak?
1: Göstereyim mi tam ekrana karşı
0: bakayım,
1: kameraya
0: bir
1: karşı.
0: Saniye. Ha, onu ben nasıl anlat?
1: Onu anlatamazsın.
0: Onu anlatamaz.
1: Görürsün ama anlatamazsın.
0: Bir dakika onu nasıl? Sırt şöyle diyelim o zaman şöyle anlatayım. Bel çukurunuzun yanı dediğin sırtına doğru.
1: Bel çukurundan hafif
0: o
1: sağa
0: yalnız
1: doğru.
0: Ne? Bir daha bakabilir miyim?
1: Hafif kahverengi böyle sevgili
0: bir daha
1: Yıldırım.
0: Bakayım bir saniye.
1: Şöyle şurada.
0: Hocam o şeyi bir UFO'ya benziyor ya. Hafif yatay.
1: Yatay evet yatay. Küçük bir şey sevgili Yıldırım.
0: Acaba uzaylılar gelip sizi damgalayıp gitmiş.
1: Annem demek ki uzaylı aşerdi. Öyle derler. Öyle derler.
0: Uzaylı yediyse demek.
1: Uzaylı yediyse meyve yer. Erik yiyememiş bize erik resmi çıkıyor vücudunda.
0: Öyle derler.
1: Öyle derler.

0: İki parmağımın arasında vardı küçükken. Bir teyze buğdaya okudu. Benim üzerime tükürdü. Sonra dedi ki buğdayları caminin avlusuna göm. Gömdüm, kendi kendine düştü.
1: Değişti.
0: Mesela öyle
1: çok
0: bir şey
1: enteresan oldu. Yöntemler var sevgili Yıldırım. Ama bir tükürük var. Her yerde bir tükürük var.

0: Siz hayırdır ya, bugün ikinci kez Berkay çalıyorsunuz. Aa, Berkay çaldık mı biz?
1: Çaldık. İlk saatte çaldık ama.
2: Aslanlar doğuyor.
1: Doğuyor. Sonra bu
2: çaldık. Berkay, Berkay severiz. Berkay severiz. Berkay'la aramızda de farklı ticari anlaşmalar var.
1: Aylık gelir de çok düşük adamın. 1000 liraydı
2: ona
1: değil mi?
2: Ona da katkıda bulunulan diye.
1: Katkıda var. Telif yatsın.
2: Telif yatsın diye. Görüyoruz sevgili Yıldırım. Bütün ünlüleri görüyoruz. Aylık gelirleri neredeyse bizim kadar. Hepsi açıklıyor. Aylık gelirleri. 100 bin lira, 150 bin lira falan.
0: Şener Bey yazmış. Diyor ki kafamın tam ortasında iki tane kocaman ben var diyor.
2: Kafasını da alnının ortasında. Kafamın ortasında bilmiyorum. Saçın içinde
1: herhalde
2: mi yani?
1: Herhalde kafasında bir tepede bir yerde. Saçın galiba içinde herhalde. Olabilir yani. Onu diyor gizlemek için diyor şapka takıyorum demiş. Gerek yok efendim, protez saç.
2: Bitti gidiyor. Niye aldırmak için bir şey yola başvurmuyor, sürekli şapkayla geziyorsun?
1: Tam şapka. Oğlum her ben aldırılmaz ki, öyle kafama göre gideyim ben
2: belki
1: aldırayım.
2: Belki de aldırılabilir. Baktı mı acaba, doktora gitti mi, sordu
1: bilmiyorum
2: mu?
1: Bilmiyorum ama protez saçla çözebilirsiniz belki.
2: Tabii rahatlıkla protez. Bir peruk ya.
1: Bu kadar kolay, bu kadar kullanılabilir kolay bir şey yani. Sonuçta bu yaptırılan bir şey.
2: Herkes tarafından yaptırılan, etrafta da çok fazla gördüğümüz bir şey.
1: Gördüğümüz bu aralar.
2: Evet, protez saç.

0: Efendim hoş geldin mesajlarına minnettarız. Var olun, çok teşekkür ederiz. Ara ara hala geliyor. Şimdi tek tek okumayalım ama toplu bir teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, evet. Benim de aylık gelirim. Tamam. Çok girmeyelim o konulara. Şey
1: yapmayalım. O zaman siz de ünlüsünüz. Aylık gelir 150 bin. Herkes...
0: Ünlü
1: olarak kabul ediyoruz.
0: Evet, gelir mi bir protest saç reklamı? Gelmez.
1: Gelsin. Yaptıralım mı sevgili, bir gelse?
0: Hayır oğlum, değil.
1: Bir gelse bize, bir firmadan sevgili Yıldırım.
0: Yok.
1: Yaptıralım. Bir aylık mesela ya.
0: Niye yaptırıyorum protest saç ya?
1: Abi mesela reklam gelecek, bu şirketimize, radyomuza reklam gelecek. Bir aylık sadece video çekimlerinde diyecek ki isteyen firma. Bir protest ay boyunca saç protezli videolar çekiyoruz ya böyle yayından. Protez saçlı. Bir ay gezeceğiz.
0: Ben yok.
1: Lütfen Allah aşkına.
0: Ya oğlum dedim.
1: Beraber ya. Yapalım şu işi.
0: Ya yarın bugün gün emniyette işimiz olur, bir şey olur. Fotoğrafımızı çekerler, sosyal medyaya düşer.
1: Çıkartıp çektiririz.
0: Tam işte onu söylüyorum ben de.
1: Çıkartıp çektiririz. Bir takılı bir çıkartıp amirim.
0: Bir paraftır.
1: Nasılım? İkisiyle de görürsün
0: ya
1: falan.
0: Ya ben yokum. Sana gide... Ama senin saçın var.
1: Ya var da hani bir anlaşma gereği böyle bir şey gelse diyorum. Para yani, para. Nakit.
0: Sena sen takar mısın?
1: Nakit, keş.
2: Yok, takmam.
0: Kadınlarda da var mı protez saç
2: evet,
0: gerçi?
2: Evet var.
1: Var tabii ki.
0: Vardır tabii, niye
2: olmasın ki? Sedasayan takıyor.
0: Her öyle gün. Mi?
2: Evet, her gün.
1: İhtiyacı var mı peki?
2: Kendi saçları mahvolmasın diye takıyormuş.
1: Ha, o yüzden tabii. Değil mi? Saçı var normalde.
0: 4 yıl biliyorsun asistanlığını yaptı Sedasayan'ın. Seda takıyor diyor. Nereden biliyorsun sen?
1: Sena Sayan.
0: Seni izle çıkmadan haber verin. Çok canım sıkılıyor
1: verdik
0: diyor.
1: Verdik abi 2 hafta verdik öncesinden ya. Her Allah'ın yani. Günü söyledik ya.
0: Evet evet. Bayağı da duyurduk. Hatta bir abarttık mı dedik yani bir yerde. Bak protest saçlı dinleyicilerimiz gönderiyor. Onlardan biri Yunus. Yakışmış mı? Yunus'cum yakışmış. Ama diğer...

0: Benli bilmiyoruz, onu bir gönder. Bir de çıkar gönder.
1: Bir de aynı renk alın. Yani protez başka renk, kendi saçları başka renk.
2: Tabii gittiğin yer çok önemli. Farklı görünüyor, gittiğin diyor. Yer çok önemli. Düzgün saç şeylerini yapması lazım. Senin saçına uygun.
0: Siz yokken İstanbul'un çekirgeler bastı.
2: Basmış. Aa, sevgili
0: bu şeyin çekirgeler
2: mi? Daha dün ya. Daha
0: i̇stilacı.
2: Dün, daha dün istilacı çekirge. Balkanlardan
0: senin sabah bana
2: yaptı.
0: Söylediğin o muydu?
2: Sabah arabanın camı açık kalmıştı ya.
0: Arabanın camı açık kalmış. Bana diyor ki arabanın camını niye kapatmıyorsun? İstilacı çekirgeler basar. Bana öyle diyor sabah.
2: İstilacı çekirgeler. Değil çekirgeler sevgili Yıldırım.
0: Ne yapıyor bu çekirgeler?
2: Ya işte istila sevgili Yıldırım herhalde börtü böcek çiçeklere istila böceğiz çekirgeyiz ölçe alırız
0: İstanbul bizim,
2: bizim olacak.
0: Haber var mı Senancığım burada bir yerde istilacı çekirgeyi?
2: Balkanlardan giriş yaptı sevgili Trakya'ya giriş yapmış, oradan da şu an İstanbul'da da görüldüğüne dair bir iki tane video atılmıştı dün Twitter'da. Dev kocaman çekirgeler böyle bu kadar.
0: Kafam kadar.
2: Bu kadar kocaman. Kafam kadar.
0: Ya ben bir de şeyden çok korkuyorum. Bu Yusufçuk muydu? Yeşil uzun var ya.
2: Evet evet.
0: Bunu elini menli alıyorlar, böyle bir şeyler yapıyorlar
2: falan. Uçarken birazcık can sıkıcı.
0: Hocam korkutucu değil mi?
2: Evet, biraz can sıkıcı bir böcek Yusufçuk'ta. Ve görüntüsü o itibariyle sevgili Yıldırım benim böyle bir içimi çeker.
0: Benim de böyle bir görsem.
2: Rahatsız eder. Genel olarak böcek, börtü böcek beni rahatsız eder zaten.
0: Şöyle bir şey oldu tatilde, onu söyleyeyim. O anda ne yapmak gerektiğiyle ilgili sizden bir fikir almak istiyoruz. Bu konuda uzman olduğunuzu biliyoruz.
2: Estağfurullah, buyurun.
0: Zoolog olduğunuzu biliyoruz.
2: Tabii ki.
0: Seyir halindeyken. Bu kulağa giren böcekler
2: sihir
0: var ya.
2: Sihir halindeyken.
0: Sihir.
2: He sihir. Sihir halindeyken anladım.
0: Eskiden sihildim. Şimdi rütbeliyim.
2: O simitçi sihil beyler, dikkat edin.
0: Hocam bu kulağa giren böcekler var ya, böyle kıskaçlı olur. Böyle kulak giren derdi. Kulağa giren derdi.
2: Kulak
0: ona.
2: Kemiren. Kulak kemiren.
0: Kahverengi olur böyle.
2: Evet evet evet.
0: Ne onda da neyse artık yani.
2: Kulak kemiren işte o.
0: Evet, o aracı kullanırken solunda gördüm böyle burada.
2: Aa, omuzunda.
0: Kafama zıpladı.
2: Girecek.
0: Hissettim onu.
2: Girecek belli, deliği
0: girecek.
2: Gördü.
0: Girecek. Seyir halindeyim.
2: Gördü, kulağa gördü giren.
0: Seyir halindeyim.
2: Bir de tehlikeli.
0: Korktum da.
2: Arabayı sağa çektiniz mi?
0: Ya nasıl çekeyim o anda?
2: Kornaya bas kaçar o.
0: Oğlum arabanın içinde şey hayvan. Neyine korna bas? Kime korna basıyorum
2: tamam,
0: ben?
2: Arabanın bastığın korna içeride duyulmuyor mu?
0: Duyuluyor.
2: Tamam, kornaya bas, selektör yap, o sese gidiyorlar.
0: Şaka.
2: Tabii.
0: Ya uydurma be.
2: Hayır, uydurmuyorum sevgili Yıldırım. Kitaplarda okutulan bilgi değildir bu. Okulda bize vermediler bu bilgiyi.
0: O zaman buradan söyleyelim.
2: Ben bu bilgiyi tarlada öğrendim.
0: Bir dakika, bunu o zaman buradan söyleyelim. Seyir halinde vücudunuza böcek geldi.
2: Seyir halindeyken normal zamanda gerek yok.
0: Gerek yok. Kornaya basıyoruz.
2: Kornaya basıyoruz. Selektör yapıyoruz. Selektörün tık tık tık tık sesi var ya.
0: Tık tık tık.
2: O sesle beraber korna sesi kaçırır onu.
0: Kaçırır. Hayvanı kaçırır.
2: Kaçırır onu.
0: Ama camları da açmamız lazım. Yandakine gitmesin.
2: Ha tabii ki camı açacaksın ki o kaçacak ki.
0: Ama bir dakika. Arabanın içinde nereye kaçacak hayvan? Hayvan severler bizi. Hayvan severler
2: derken. Hayvana zarar vermiyoruz farkındaysanız sevgili.
0: 120 ile gidiyorsun. Cam açık. Hayvan 120 ile dışarıya atlıyor.
2: O kendini ayarlar sevgili Yıldırım.
0: Nasıl ayarlar?
2: O vücut onun 150'ye kadar ayarlı.
0: Aha.
2: Tabii 150. Ama 150 hızın üzerindeyseniz.
0: 150 zaten yasal sınırların üstü.
2: Üstü. Üstü.
0: Üstü zaten
2: çok
0: gitmeyelim.
2: Çok var ama zaten gitmeyin de çok var, gidenleri görüyorsunuz. Ya normal sınırlar, hayvanın sınırlarına getireceğiz.
0: Eyvallah, tamam. Çok teşekkür ederim.
2: Bu bilgiler sevgili Yıldırım kitaplarda yazmaz. Gidip yapay zekayı falan sormayın.
0: Sormayın.
2: Sormayın.
0: Eyvallah.
2: Burada bilgi benden öğrenin.
0: Hiç size yapıştı mı seyir halinde? Ben bir anımı anlatacağım ama size bir sorayım önce.
2: Seyir halinde.
0: Seyir halinde olmasına da gerek yok. Normal hayatta.
2: Normal hayatta.
0: Yürürken arı yapışır.
2: Yapıştı.
0: Ya da kurbağa.
2: Soktu. Soktu bile sevgili Yıldırım.
0: Yürürken.
2: Yürürken soktu.
0: Nereden?
2: Normalde normal zamanda ayağımda ayakkabı yokken ayağımın altından su kaldırdığım anda ayağı kaldırdım soktu.
0: Ayağın yürüyorsunuz
2: parmaktan,
0: normal.
2: Parmaktan normal yürüyorum.
0: Arı girdi ve soktu.
2: Girdi soktu parmaktan.
0: Vay arkadaş, bunu da yapacak hiçbir şey yok
2: o
0: ya.
2: O zamanlar esneyim, Allah'tan hemen parmağı ağzıma soktum, emdim orayı.
0: Kendi kendinize.
2: Esnektim, genç esneklik. İğniş. Genç esneklik.
0: Genç esnekliği.
2: Var.
0: 17-18 yaş herhalde.
2: Daha o civarlardayız işte. Esneyiz. Vücut her şekilde giriyor.
0: Ayağınızı kendinize
2: ayağımı
0: çekip.
2: Ayağımı ağzıma soktum. Kendime çektim.
0: O oraya kadar geliyor mu?
2: O zaman geliyordu.
0: Şu an.
2: O zaman geliyor. Şu an sadece bacak bacak üstüne atabiliyorum.
0: Şu an bir dener misiniz?
2: Eskiden o kadar.
0: Kafanızı aşağı mı indiriyorsunuz, ayağınızı mı yukarı çekiyorsunuz?
2: İkisini de yapabiliyorum. İkisini de yapabiliyorum.
0: Şu an bir.
2: Bunu yapan...
0: Yapma oğlum,
2: bunu
0: yapma.
2: Bunu dünyada iki insan var.
0: Yapma yapma, bir şey olacak bak.
2: Bak bu kitlenim, kadar geliyor, görüyor musun? Bu kadar geliyor, görüyor musun? Göremiyorsun çünkü gelmiyor.
0: Dur bakayım bir saniye.
2: Şu kadar.
0: Evet. Bayağı...
2: Ayağı getiriyordum, vücudumu da ayağa götürüyordum.
0: Sen kafanı aşağı...
2: Tabii.

0: güzel. Yılan mesela orayı ısırdı. Zehri emeceksin. Yanında kimse yok.
1: Kim, ne yapacaksın?
0: Ayağını hemen kendine.
1: Ne yapacaksın orada? Amazon şeyi mi bulacaksın orada? Yamyam mı arayacaksın?
0: Hiçbir
1: yok, kendi kendini emebiliyor olman lazım.
0: Tabii.

0: Gelecekse hemen ara beni bul. Efendim tatil dönüşü özellikle bu şarkıyı çalıyoruz.
1: Kalmadı.
0: Birazcık masraflardan haberiniz olsun. Tatile henüz çıkmamış olanlar varsa yeni gelmiş kardeşlerinizden size bir armağan.
1: Bakmayın eğlendiğimize, bakmayın.

0: Mehmetcan Özyılmaz. Bisiklet sürerken sinek yuttum.
1: Çok rastladığımız sevgili Yıldırım, o olaylardan bir tanesi de bisiklet sürerken ağzımızı açmayacağız. Ağzını açmasan da küçük sinekçikler sevgili gözüne kaçar. Bu yüzden gözlük çok önemli sevgili. Bisiklet sürerken gözlük çok önemli. Gözlüğümüzü takalım. Gözümüzde de kaçıyor.
0: Kaçar,
1: küçük şey sinekleri var ya, meyve sinekleri.
0: Bir de ben şu Yıldırım. Uçan karıncalar var ya, uçan karınca, çok korkuyorum onlar
1: uçan
0: ya.
1: Uçan karınca mı?
0: Ne? Uçan karınca mı?
1: Mimaro. Uçan karınca nedir ya?
0: Var abi, uçan karınca var, bilmiyor musunuz?
1: Uçan karınca mı? Asla duymadım.
0: Senacığım duydun mu?
2: Duydum tabii.
1: Hem uçarım hem sokarım.
0: Karınca oğlum sokmuyor.
1: Karınca.
0: Ama ısırıyor.
1: Isırır.
0: Isırıyor. Isırır sevgili. Ama uçan karıncayı duymamanız çok önemli. Ne biçim zoologsunuz ya?
1: Bildiğimiz karınca mı? Ben okurken yoktu bunlar. Bunlar yeni gelmiş.
0: Bildiğin karınca uçuyor.
1: Allah Allah. Evrim. Evrim.
0: Ya bilmiyorum, böyle hayvanı...
1: Hatta devrim. Karınca da devrim.
0: Karınca da şok kampanya.
1: Uçan karıncalar da iki alana bir bedava.
0: Uçuyor.
1: Bu çarşan bağlı mı pembe?
0: Konuyor, ısırıyor.
1: Çözmüşler abi.
0: Çözmüş
1: yerde bekle, bekle bekle bekle bekle. Yerde nereye kadar? Yani yerde kimi ısıracaksın ki?
0: Uçan karınca kraliçe oluyor demiş bir dinleyicimiz yazmış. Yusuf Balyan.
1: Uçabildiği için mi?
0: Yani
1: o yetiyi alan kraliçeyim.
0: Yani öyle bir şey galiba. Herhalde.
1: Kolonide kraliçe ilan ediliyor.
0: Uçan karınca bizim evde çok vardı diyor. Çok çektik demiş mesela Ünal Bey yazmış efendim.
1: Aa.
0: Evet bak, uçan karınca.
1: Kanatlı karınca da denir diyor. Evet.
0: Ya bazı hayvanlar uçmadığı için bence çok şanslıyız sayın hocam.
1: Mesela hangi hayvan?
0: Yılan.
1: Yılan. Yılan of.
0: Uçan yılan.
1: Uçarak sokması da çok tehlikeli olur. Aa, ya.
0: Yani.
1: Havada yılan gör, düşünsene havada bizim... yılan var ya.
0: Anne yılan mı o ya?
1: Havada geziyor. Kuş gibi ama hani.
0: Dalıyor.
1: Anlık uçma değil.
0: Kobranın uçtuğunu düşünsene.
1: Yani bahsettiğin uçma senin bayağı kanatlı uçmadan bahsediyorsun.
0: Abi, kanatlı yani uçma.
1: Uçtu fırladı değil.
0: Değil.
1: Değil. Uçma.
0: Örümcek mesela. Kanatlı örümcek. Örümcek.
1: Hamam böceği. Uçuyor.
0: Ya hadi hamam böceği bir nebze de yani. Diğer çok zararlı olanlar, tehlikeli olanlar. Mesela uçan ayı.

0: Can ayının kanadı var.
1: Düşün uçan ayıyı düşün.
2: Seyahat edersin ayının üzerinde ya. Uçan ayıyla.
3: Uçan fare.
1: Uçan fare. Uçuyor, Allah korusun ay. Yani.
3: Kulağını.
1: Ya, havada yakalıyor yani. Yiyor. Bazı hayvanların kıtlıyor. Uçmaması müthiş yani.
2: Ben uçan hayvanların küçük olması güzel. Tabii hani bazı büyük hepsi kuşlar küçük var da. Değil. Bazı hepsi büyük kuşlar değil. Var da.
1: Büyük kuşlar da var.
2: İlla ki ama.
1: O kadar uçma da.
2: O kadar da. Çok büyük.
0: Düşünsene zürafa uçuyor.
1: Serhat diyor ki uçan karınca ile ilgili sinekle karıncanın acaba birleşiminden mi diyor uçan karınca oluyor diyor.
2: Uçan karınca.
1: Bilmiyorum onu
2: nasıl
1: da.
2: Nasıl denk gelmişler ki?
1: Uçan karınca ilginç.
2: Allah Allah enteresan. Evet. Acaba nasıl olmuş ya?
1: Uçamayan karıncalar uçan karıncaya bakınca üzülüyor mu acaba?
2: Tabii üzülüyor çünkü uçabilen kraliçe olduğu için alt tabaka karınca onlar.
1: İyi ki yılanın kanadı yok. Havada düşsene tıs tıs havada tıs tıs.
2: Havada kafası havada bir de. Öyle düşün yatay da değil yani.
1: Allah'tan yani, benim kardeşim de uçmuyor demiş. Deve kuşunun uçtuğunu düşünsenize. Uçmuyor mu? Yarım uçuyor.
2: Ya işte yani tam dediğimiz gibi uçma değil deve kuşununki.
1: Tavuk uçması gibi.
2: Hafif uçuyor. Yani uçuyor iniyor. Anlık.
1: Anlık.
2: Anlık.
1: Hop, evet. İndi. Uçan karınca bir şey değil de abi diyor atlı karıncalar fena demiş.
2: Yani atlı karınca.
1: Ya bu böyle bir şaka olur mu?
2: Orduyla geliyor atlı karınca ordusu at üstünde.
1: Uçan yılan ne ya Pokemon mu bu diyor. Efendim yani düşünsenize dedik.
2: Evet yani
1: uçabildiğini bir sebebi olarak.
2: Bir sürü hayvan uçabiliyor. Abi. Yılan sokağa niye çıkamazsın. Uçamasın?
1: Tabii.
2: Bir de uçtuğunu düşünün. Uçan zürafa, uçan timsah.
1: Çok büyük sıkıntı.
2: Uçan komodo ejderi.
1: Büyük sıkıntı.
2: Çok acayip.
1: Çok. Kısa bir ara aradan sonra devam. Uygun mu?
2: Uygundur. Mutfak.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: Pilot garaj oto ekspertiz.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksit.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vaat.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: küçük parazit olduğunu söylemişler.
1: Yani İlettik.
0: Bağırsak enfeksiyonu olarak değil de yayın anlamında parazit.
2: Kaşıntı yapar.
0: Sülale çocukken vardı çünkü.
1: Olmayan çocuk var mı ya? Sizde var mıydı parazit? Bende de vardı.
0: Biz doktora gittik. Doktor baktı. O zamanlar hatırlıyorum. Evet. 8-10 yaşlarındayım. Doktor baktı böyle yaptı. Gurt var dedi.
1: Parazit değil. Onun adı kurttu.
0: Sena var mıydı sende de kurt yavrucuğum?
3: Evet. Keşke olsaydı.
4: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Efendim 8.38. Bugünkü programa Asubay İhsan Erin'e armağan edelim. Niye? 4 yıldır lösemiyle mücadele ediyor bizim dinleyicimiz. Canımız ciğerimiz güzel kardeşimiz. Çok güzel bir kardeşimiz var bizim, Yusuf Türkmen. Yusuf Türkmen'e selamlar. O bizi uyandırdı. Daha önce de yine anonsunu yapmıştık. Bir kere daha yapmış olalım, söylemiş olalım. İhsan Erin 4 yıldır lösemiyle mücadele ediyor. 3 kere ilik nakli oldu. Şu anda da hastanede bizi dinliyor. Eşi Cemre de yanında. Onun en büyük destekçileri, arkadaşları, eşi. Biz de dahil etsin lütfen. Kendisini yanaklarından öpüyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Selam olsun.
0: Sağlık diliyoruz.
1: İnşallah Allah, sevgili Yıldırım.
0: Allah şifa versin
1: Allah
0: diyelim.
1: Allah şifa versin. 4 yıldır uğraşıyor. İnşallah en kısa zamanda, en kısa sürede
0: sağlığına kavuşur.
1: Eski günlerine kavuşur.
0: Selamlar. Bugünkü program ona armağandır. Onu da altını çizelim. İhsan inşallah bir gün toparlarsın, buraya da gelirsin.
1: İnşallah bekleriz.
0: Seni burada ağırlarız.
1: Sağlıklı vaziyette, dimdik vaziyette
0: seni burada
1: yanımızda görmek isteriz.
0: Allah ailesine bağışlasın yazmış dinleyicilerimiz. Geçmiş olsun mesajları var. Asubay İhsan Erin ve sevgili eşi. Selamlar.
1: Selamlar.
0: Şimdi hiç haberlere bakamadık.
1: Evet.
0: Tatil dönüşleri bizim böyle olur.
1: Bir çok sohbet, haberle bir iş... muhabbet, bir evet, şeyler. Yani falanlar,
0: çok
1: filanlar.
0: İşimiz olmaz ama en azından şöyle bir iki tane şey...
1: Bir tane şey vereyim sevgili Yıldırım. Bir gururumuz var, bir kaynağımız var.
0: Şimdi ben de ona
1: onu
0: dönecektim.
1: Onu bir verelim, o önemli.
0: En azından onları söyleyelim.
1: Onu verelim sevgili Yıldırım. Biz tarihimizde ilk kez iki takımımız da finallerdeyiz diyoruz. Nedir bu tarihimizde ilk kez iki takımla finallerde olmamızın
0: neymiş
1: mevzusu? Türk voleybolu tarih yazmaya devam ediyor. Filenin sultanları ve filenin efeleri tarihimizde ilk kez aynı anda Milletler Ligi'nde finalde mücadele edecekler. Vallahi helal olsun. Biz voleybol ülkesiyiz.
0: Öyleyiz. Öyleyiz.
1: Maalesef voleybol ülkesi olduğumuz için İspanya tutuyoruz. Futbolda yoksa biz de isterdik.
0: Ve artık şu futbol konusunda ısrarcı olmasak
1: olmuyor,
0: mı?
1: Olmasak mı? Başka şeyler mi denesek?
0: Zorlamasak mı artık?
1: Başka şeyler mi? Amatör şubeleri normalde futbol, profesyonel, voleybol, amatör şube diye geçer ya.
0: Evet.
1: Bunların yerini mi değiştirsek? Başka şeyler mi yapsak?
0: Acaba olmadığını kabul mü etsek?
1: Başka eskrime mi yönelsek? Ne bileyim.
0: Yani güreşte mi, okçulukta da iyiyiz orada.
1: Güreşte iyiyiz sevgili Yıldırım. Halterde iyiyiz. Daha çok el sporlarına mı yönelsek?
0: Elde daha iyiyiz.
1: El sporlarıyla.
0: Ayakta peki iyiyiz.
1: Ayakta peki iyiyiz. Elle.
0: Şimdi hocam tarihsel gelişimimize baktığımız zaman da at üstünde de sürekli elimizi kullanmışız.
1: Kılıç.
0: Ya. Yani ayaklar.
1: Ok.
0: Ayaklar biliyorsun yanda duruyor.
1: Yanda
0: ayaklar
1: duruyor. Vücut üst.
0: Sadece atı sıkıştırmak, yön vermek.
1: Onun için varsın.
0: Onun için var. Ellerimizi iyi kullanırız.
1: Vücudumuz ve ellerimizde.
0: Türk milleti olarak hakikaten elimizi iyi kullanırız. Ok iyi atarız, kılıcı iyi kullanırız.
1: O şey de aynı, ıstaka, şey o bilardo.
0: Tokat,
1: bilardo.
0: Osmanlı tokadı vardı
1: bilardo
0: mesela.
1: Tokat.
0: Tokatta da iyiyiz ya.
1: El, bunlar hep el. Ayağa geldi, ayakta ne var?
0: Elimizle yaptığımız en iyi şeyleri bize yazar mısınız?
1: Elle yani.
0: Önce Sena'dan alalım. Sena, millet olarak elimizi iyi kullandığımız birkaç şey.
1: Kanat yemek mesela.
0: Oğlum Sena söyleyecek bir dur ya.
1: Özür dilerim hadi.
0: Sena'cığım söyle bir tane bize.
2: Hep iyi kullanırız yani.
0: Tamam bir örnek ver bize. Şunu da iyiyizdir.
1: Kendinden de bir şey yapabilirsin.
0: Kendinden örnek ver. Ne bileyim iyi makyaj yaparız falan.
2: Evet iyi makyaj yaparım ben hızlı.
1: Şey var.
2: İyi yemek yaparız. Elimiz pratiktir.
1: Örgü. Dünya örgü sporları mesela. En kısa sürede kazak yapan kim bize?
0: Dünya örgü sporları.
1: Yok mu? Niye yok? Olmalı.
0: Mangal.
1: Mangal elle.
0: Mangal eliminin.
1: Gerçi mangalda tam direkt el değil. Aslında el kullanılıyor ama direkt el değil.
0: Mangal abi net
1: mangal. Mangal yani ya. Faraşı da alıyorsun eline. Mangal. Artık şimdi şey sevgili Yıldırım biliyorsun. Böyle şeyler satılıyor. Üflemeli aletler şarjlı. Artık onlarla hallediyorlar.
0: Havada sinek yakalama.
1: Mesela

0: Şöyle bir de gizlicesine yaklaşıp.
1: Gizlice bakma var. Bakma. Kaçmasın diye.
0: Böyle bakarsın aradan uçar o. Aradan uçar.
1: Klavye delikanlılığı.
0: En sevdiğimiz.
1: İyi burun... onu geçiyorum.
0: Çakmak,
1: çakmak çalma.
0: El şey, çabukluğu.
1: Mastar çekerim iyi diyor.
0: Dızcı.
1: Abi hakikaten elde iyiyiz diyor.
0: El iyi abi.
1: Ayak işini bırakalım demiş Özcan.
0: Ayakla yok. Ayak
1: yok abi, futbolda kötüyüz.
0: Biz ayakta yok.
1: Ayakla oynanan diğer sporlarla da kötüyüz.
0: Var mı
1: ki? Kötüyüz.
0: Ayakla ne oynuyoruz ki biz? Başka ya, ne
1: ayak şeyi var. Handbolu muydu neydi o ayak?
0: Yok onda da yokuz ya.
1: Ayak. Yok, yokuz işte onu
0: plajda,
1: söylüyorum.
0: Plajda oynanan ayak şeyi voleybolu var.
1: Evet. Elde.
0: Cerrah olarak sevgili Yıldırım. Elde iyiyizdir diyor el. Cerrahi olarak diyor.
1: Elimizde türlü şeyler yaparız diyor. Şakalar diyor. Şakalar. Onda da iyiyizdir diyor. Yapma. Okey vurma.
0: Masaya.
1: Hocam şunu nasıl tarif ederiz?
0: Onu edemezsin. Taşın tutma şeklin vardır.
1: Şöyle tarif edelim.
0: Aynısı kağıt, iskambil kağıdı tutarken
1: şöyle, de şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Elimiz yumruk yapalım bütün dinleyiciler.
0: Yumruk.
1: Sağ elimizi yumruk yaptık mı?
0: Yumruk yaptık.
1: Baş parmağımızı tepeye aldık.
0: Aldık.
1: Aldık mı?
0: Aldık.
1: İçeriye sok şimdi parmağı.
0: Soktuk.
1: Taş tutuyor gibi.
0: Şu an tutuyor gibi.
1: Masaya işaret parmağını vur.
0: Vur.
1: Kozmaça.
0: Şu.
1: Şu.
0: Okey, kafasına vurma.
1: Kafasına vurma.
0: Kafasına vurma. Ne var?
1: Saç ekiminde iyiyiz. Yok abi el sorduk onu.
0: Balıkçılık diyor mesela. Olta, kamış.
1: Dolmuşçular ve taksiciler. İki parmaklı vites değiştirir.
0: Tak tak. Bazen ikiye bile gerekiyor.
1: Hangi iki parmak?
0: Baş ve iş... Ne diyor iş?
1: Orta ve işaret.
0: Orta ve işaret.
1: Orta ve işaret.
0: Orta ve böyle işaret.
1: Tak tak.
0: Şu hafiften yumuşak. Yumuşak geçiş.
1: Başka iyi kullandığımız bir uzuv var mı?
0: Elden başka yani dilimiz var.
1: Dilimiz doğru. Dilimiz
0: çok iyi konuşmak.
2: Çok iyi konuşuruz.
1: İyi konuşuruz
0: evet yani. Şakalarımız falan. Toplum olarak.
1: Edebiyatta da iyiyiz.
0: Yazı kalem olarak.
1: Kalem olarak ama konuşma olarak iyiyizdir evet. Mesela argo edebiyatımız da bu anlamda.
0: Efsanedir.
1: Efsanedir. Tuhaf şeyler duyarız. Hani tasvip ettiğimiz için değil de var olanı yani, söyleyelim.
0: Yüzüne çıkmayan
1: şeyler vardır.
0: Duyarsınız.
1: Demek ki elde, dilde,
0: belde.
1: İyiyiz değil mi? Bu konuda iyiyiz. Belde kötüyüz abi. Kimi tanısan bel
0: herkes
1: fıtığı var.
0: Herkesin fıtığı var. Bel bitti.
1: Belde iyi değiliz.
0: Toplumun beli iyi değil.
1: Beli valla kötü. Ağını kaldırmaktan mıdır?
0: Belimiz bükük.
1: Hocam genetik olarak mı?
0: Bozuldu. Genetik bozuldu sevgili Yıldırım. Duruş bozuldu bir kere.
1: Evet.
0: Bir kere duruş bozuldu.
1: Kimi tanısan fıtığım var bilmem. Bende de var.
0: Bende de vardı.
1: Sende var mı?
2: Bende yok ama bütün tanıdıklarımda var.
1: Herkese bir bel konusunda.
0: Bel fıtığı, boyun fıtığı, fıtıklı belde var. Bel sorunumuz var.
1: Evet, belde.
0: TÜİK'in açıkladığı şey rakamları var, ona geçeceğim sevgili Yıldırım.
1: Neyi var?
0: Türkiye'deki doğurganlık oranlarıyla.
1: Buradan biz dinleyen bütün beldelere de.
0: Selam olsun.
1: Madem belde dedik.
0: Beldelerimiz. Sırıkla atlamada mesela abi diyor. Sırığı iyi tutamıyoruz diyor. Doğru bak, sırıkla atlamada yokuz biliyor musun?
1: Göz konusunda da bence ülkecek iyiyiz. İyi nişan alırız diyor. Nişancılık da
0: göz,
1: bize.
0: Göz.
1: Göz var, el var.
0: Bir de gözümüz değer. Nazar olarak da iyiyiz.
1: Nazar olarak da o konuda.
0: Göz devirmelerimiz çok meşhurdur iyiyiz. Bizim biliyorsun. Anneler iyiyiz. Tarafından göz devirme vardır.
1: Aydın'dan selamlar Fahri Bey. Sadullah Akgöz günaydın hocama selamlar diyor.
0: Günaydın Sadullah
1: Havuz
0: Bey.
1: Havuz başından bir fotoğraf göndermiş vicdansız insan.
0: Oh ne güzel.
1: Şu anda tatil yapıyor.
0: Oh.
1: Evet.
0: Havuzu da kapatmış herhalde, kimse yok.
1: Bel konusunda gerçekten kötüyüz diyor. 10 yıldır bel ağrısı çekiyorum. Hocam ne tavsiye eder? Davut Bey yazmış efendim.
0: Davut Bey şu alabalık.
1: Ya oğlum tamam. Evet geçtik peki.
0: Bir saniye.
1: Hayır ya delirme şimdi.
0: Alabalığı pekmezle marine.
1: Meşhurdur.
0: Tamam.
1: Belde fıtık var.
0: Dinlemiyorsun ki ama.
1: Evet. Geçtik peki. Başka da yok herhalde iyi olduğumuz uzuv.
0: Yeter zaten.
1: Daha ne olacak?
0: Daha yeter. Daha yeter.
1: Satrançta da iyiyiz. Karate'de nasılız demiş.
0: Karate'de de fena değiliz sevgili Yıldırım. Bak ayak var orada ama orada da fena sayılmayız. Karate'de de iyi başarılarımız var. Futboldan daha iyi olduğumuz kesindir diye düşünüyorum.
1: Bu arada havuz başından fotoğraf gönderen Sadullah diyor ki tatilde değilim, görevliyim. Temizlik yapıyorum şu an diyor.
0: Hey.
1: Ha, pardon abi. Çok pardon.
0: Bizde hani öyle atınca şov yapıyormuş
1: gibi. Abi biz tatil yapıyorsun zannettik.
0: Beyler siz yayındasınız, ben havuz başındayım. Gene öyle havuz başındasın. Her türlü havuz başındasın da.
1: Yalnız abiler Hemlik'te de iyiyiz diyor. Hemlik manevrası var ya.
0: Abi bak, Hemlik yapamayan esnaf yok Türkiye'de.
1: Ya ben çok korkuyorum ya.
0: Hangi kuru
1: ya.
0: Fasulyeciye, pilavcıya git, hangi dönerciye git. Boğazda takıldığı anda hepsi, herkes.
1: Tamam da abicim herkes biliyor ya.
0: Geçen motorun üzerinde seyrettin mi onu?
1: Yok, görmedim.
0: Motor süren bir tane abimiz var. Motosiklet, kendi kask kamerası var. Motorla polis ekibinin yanına yaklaştı. Onlar da motorlu, iki kişi. Böyle yapıyor. Motorun üstündeyken bir şey kaçtı herhalde. Ne kaçtıysa motosikletçiye.
1: Uyandılar.
0: Hemen uyandılar. Sağa çekti, onlar da çekti. İndirdiler adamı. Bir tanesi Hemlik yapıyordu, memurumuzdan biri. Dur oğlum, yanlış yapıyorsun diyor.
1: Bir de düzeltecek kadar iyi biliyor.
0: Diğeri aldı, tak tak tak, iki harekette çıkarttı ağzındaki şeyi.
1: Hemlik'teyiz ya.
0: Hemlik'teyiz abi. Manevramız çok iyi.
1: Hocam bilmeyenler
0: şirkette
1: için...
0: Şirkette de biliyorsun burada bizim...
1: Ha, onu söyleyecektim.
0: Benim üzerimde denendi, gördü, hatırlıyorsunuz.
1: Hatırlıyorum. Bilmeyenlere Hemlik'i buradan kısaca bir özet.
0: Boğazda bir şey kaçma esnasında hastamızın sırtına doğru yaklaşarak sevgili Yıldırım...
1: Bu
0: elimizi diyafram ve mide karın deliği arasında böyle şu üç parmak yapıp yukarı yapıyoruz, yumru kendimize doğru arkadan oraya sıkıca bastırarak tak tak tak vurarak boğazına giren şeyi çıkartmaya
1: çalışıyoruz.
0: Daha sonra sırta üç kere nasıl yatay böyle vura vura.
1: Hani çocukların gazı olur ya, gazı, o gazı çıkarır
0: daha
1: gibi.
0: Daha sert halini düşün, bunu yaparak kurtarma çalışması.
1: Genelde de başarılı oluyoruz.
0: Olduk birçok yerde ya. Lokantalarda oldu, okullarda evet. Öğrencileri kurtaran öğretmenlerimiz oldu.
1: Evet. Hemlik'te iyiyiz. Peki. Gemlik'te de iyiyiz demiş. Zeytin konusunda
0: evet,
1: diyor.
0: Hemlik zeytini.
1: Kısa bir ara sonra veda.
3: Mutfak

0: Kaan Taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

0: paketi Gong. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep top.

0: Ama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Vay be, bitti mi çocuklar?
1: Bitti.
0: Bitti, bitti. Vallahi bitti. Everybody knows the world is over. Evet, veda zamanı. Çok teşekkür ederiz katılımınızdan dolayı. Tatil dönüşü bizi yalnız bırakmadınız. Senacığım.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel kızımız hem kilo vermiş hem sesini kaybetmiş. Yeni bir ses, yeni bir kimlikle. Adeta bir Polat Alemdar.
2: Çok üzgünüm sesimden
3: operasyon,
2: dolayı.
3: Operasyon.
0: Operasyondan
3: bir
0: yeni
3: operasyon var bu geç.
0: Senacığım, yeni bir kimlik, yeni bir ses. Bakalım bu hafta kahramanlarımızın başına neler
3: gelecek. Gelecek.
2: Yeni olan her şey güzel olmuyor maalesef.
0: Yok, bence güzel. Sana çok yakışmış. Yakıştı. Bu kilo sana çok yakıştı.
3: Ses de yakışmış.
0: Ha, ses de yakışmış. Evet, biraz
3: yakışmış ses.
0: Sen şey vardır böyle 70 yıl sigara içmiş. Aşırı sosyalist abla var.
4: Canım benim, ben buralarda.
3: Kendini Adıyaman'a adamış.
0: Nasıl ona benziyor sesi? Sigara sağlığa zarardır.
3: Bunu da söylememiz gerekiyor.
0: Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl?
3: Alemfm.com
0: aratarak. Sevgili dinleyiciler, Alemfm.com diye aratırsanız bulursunuz. Sayın hocamızı da @umutbezgin hesabıyla. Şimdi aranızdan...
3: Sen şeyi attın mı ya? Çocuğun videosunu atacağım demiştin.
0: Attım. Instagram'da var. Instagram'da var. Tabii orada var.
3: Atacağım dedin, ondan sonrasını
0: Instagram'da
3: hatırlamıyorum.
0: Instagram'da var.
3: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler, veda zamanı ama aranızdan 3 dinleyicimize Alem FM stickerları göndereceğiz.
3: Gönder gelsin.
0: Nasıl göndereceğiz? Şöyle. Telefonunuzda Alem FM uygulaması olduğuna dair bir görsel, bir screenshot. WhatsApp ekranından bize göndermeniz lazım. 536-901-8902. 536-901-8902. Bir aksilik olmazsa akşam 18'de tekrar buradayım ben. Var mı ekleyeceğim bir şey Senacığım?
2: Çok özlemişim sizi.
0: Anlarım ama.
3: Sizi seviyorum Fatih Bey. Kendinize iyi bakın yarına kadar.
0: Sevgili dinleyiciler. Kafa açan uzman.
3: Bitti.
5: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar
6: uğur uğur uğurlu olsun. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
8: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Saat 9. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 31 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 19 dış finans evi deşifre edilirken yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabı bloke edildi. İstanbul'da elebaşlılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen bitmesinin ardından tekrar başlayan çatışmalar 9. gününe girdi. Ürdün'de 2, Irak'ta 1 askerini kaybeden ABD, Hürmüz Boğazı çevresinin yanı sıra İran'ın iç kesimlerini de vurdu. İran'da Körfez ülkelerine hedef alarak karşılık verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın liderler turuna çıkacak. Adli tatil başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan adli tatil süresince sadece acil davalar için mahkeme yolu açık olacak. Yeni adli yılsa 1 Eylül 2026'da başlayacak. Samsun'da 6 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 3 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dur ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü bekçiye çarptı. Bekçi tedavi altına alınırken kaçan sürücü aranıyor. Balkanlar üzerinden gelen dev çekirgeler Marmara bölgesine yayılıyor. Boyu 20 santimetreye kadar ulaşan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar normal süresi 0-0 biten finalde Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışına ise 10 gol kaydeden Fransa'nın yıldız futbolcusu Mbappe kazandı. Amilli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: Serbest piyasada dolar 47 lira 17 kuruş, euro 54 lira 1 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet

0: Altın 39.839, yarım altın 21.14, çeyrek altın 10.000, gram altınsa 6.125 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Antalya ve Kayseri 34, Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Expertise. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
8: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Reklam.
10: Paraflay'ın katkılarıyla
11: güzellikler dünyası.
12: Parafla Hollanda

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Reklam.
9: Paketiniz var.
10: Ha, nereden?

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.

0: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar normal süresi 0-0 biten finalde Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışına ise 10 gol kaydeden Fransa'nın yıldız futbolcusu Mbappe kazandı. Amilli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin Efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi %0,32 puan düşüşle 13.936 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 53 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.733, yarım altın 19.964, çeyrek altın 9.976, gram altın ise 6.110 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

tüm zamanların...

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Servis. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Dino.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Habersiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 31 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 19 dış finans evi deşifre edilirken yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabı bloke edildi. İstanbul'da elebaşlılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın liderler turuna çıkacak. Adli tatil başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan adli tatil süresince sadece acil davalar için mahkeme yolu açık olacak. Yeni adli yılsa 1 Eylül 2026'da başlayacak. Yargıtay boşanma davalarında dikkat çeken kararlara imza atıyor. Yüksek Mahkeme, eşinin yemeklerini beğenmeyen, hasta eşine bakmayan, maaşını ev için harcamayan ve cimrilik yapan tarafı ağır kusurlu buldu. Balkanlar üzerinden gelen dev çekirgeler Marmara bölgesine yayılıyor. Boyu 20 santimetreye kadar ulaşan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 12 kuruş artacak. Yunanistan'dan çöl sıcağı geldi. Bugünden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasıyla İstanbul'da Poyraz hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceyi bulacak. Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması beklenen sıcaklık 50 derece hissedilecek.

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: Alem Efendi birazdan. Gezindi.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
6: gazoz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart Kumbara özelliği.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan. Acıyı çeken anlar hesabını ödetir. Öderim çok ağır. Birazdan.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Abi şuna da inanan insanlar var. 777 deyince para gelecek diyen insanlar.
1: Geldi geçen.
0: Bunlara da inanıyor.
1: Para geçen geldi.
0: Nereden geldi?
1: Hiçbir şeye inanmayın siz ya.
0: Para meselesini söyler misin bana, nasıl para geliyor? Kaçı para, söylüyorsun?
1: Para 777.
0: Geldi. Aha bak, geldi. Bak, söylediğim geldi. Anda. Bir dakika.
1: Söylediğim
0: bir dakika
1: anda.
0: Nasıl olabilir oğlum?
1: Kaç para geldi bak bakalım.
0: 2 lira gelmiş.
1: Ya demek ki saati var onun, belli bir saati var. Ya erken söyledik. Erken, daha piyasalar açılmadı ya.
0: ...777 bir daha desem gelir mi?
1: Bir daha desem gelir.
0: Mesela 777
1: geldi bak. Geldi. Kaç para geldi bakıyorum.
0: 40 lira gelmiş şimdi.
1: Şimdi 40. Bak,
0: her bunu neye göre gönderiyorlar hocam?
1: Her söyledikçe katlanıyor. Her söyledikçe katlanıyor. 80 olması lazım, bakar mısınız?
0: 78.
1: 2 lira da şey, EFT'e gider.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar finalde Arjantin'i uzatma dakikalarında Ferran Torres'in golüyle 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini konuk edecek. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi karşılaşmasında Górnik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.010 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.879, yarım altın 20.035, çeyrek altın 10.011, gram altınsa 6.132 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Antalya ve Kayseri 34, Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Servis.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Avrupa'nın da Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: 90'lı yılların.
7: En iyileri.
6: Alem Efendi.

Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: biz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Alice Harikalar Diyarında

0: Çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini harikalar diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Her dönemin en iyisi.

Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum dedi. Erdoğan, ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağını söyledi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 31 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 19 dış finans evi deşifre edilirken yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabı bloke edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın liderler turuna çıkacak. Adli tatil başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan adli tatil süresince sadece acil davalar için mahkeme yolu açık olacak. Yeni adli yılsa 1 Eylül 2026'da başlayacak. Yargıtay boşanma davalarında dikkat çeken kararlara imza atıyor. Yüksek Mahkeme, eşinin yemeklerini beğenmeyen, hasta eşine bakmayan, maaşını ev için harcamayan ve cimrilik yapan tarafı ağır kusurlu buldu. Balkanlar üzerinden gelen dev çekirgeler Marmara bölgesine yayılıyor. Boyu 20 santimetreye kadar ulaşan dev çekirgeler Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 12 kuruş artacak. Yunanistan'dan çöl sıcağı geldi. Bugünden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasıyla İstanbul'da Poyraz hafifleyecek ve sıcaklık gölgede 34 dereceyi bulacak. Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması beklenen sıcaklık 50 derece hissedilecek.

0: Alem Efendi birazdan. Kim demiş aşklara inanan geceler kara, geceler kara. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net, sigortam net. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Matadorlar finalde Arjantin'i uzatma dakikalarında Ferran Torres'in golüyle 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini konuk edecek. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi karşılaşmasında Górnik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.010 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.879, yarım altın 20.035, çeyrek altın 10.011, gram altın ise 6.132 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Mustar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
3: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: üst komşunun yatak gıcırdaması.
1: Evet ya, eşyalar çok ses çıkartıyor, bizdeki de öyle.
0: Kendi mi çıkartıyor ses? Mesela geçerken bağırıyor. Adem! Ne oluyor lan? Vitrinden vitrin. Ne haber?
1: Hayır öyle değil.
0: Kumandayı uzatsana. Televizyon açık kaldı. Köye gittiniz. 3 aydır aynı kanal açık durdu.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Fertiz.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. 90'lı yılların
0: en iyileri. Alem Efendi.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Demek ki senin için aşk boş bir laftı. Dilinden düşüp de kırıldı.
0: Birazdan.
2: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'te

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
3: budur hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
6: Her dönemin en iyisi.

0: Reklam.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: yeri. Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Górnik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde 3. turda Tromso Heredek Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Vaduz Athletic Club Descartes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.169 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 53 lira 92 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 29 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.689, yarım altın 19.941, çeyrek altın 9.967, gram altın ise 6.105 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Antalya ve Kayseri 34, Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort & Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
5: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
5: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında. Başlamaz. Serdar trafikte başlar. He, pardon. O tatil şeyden hafta sonundan gelince böyle oldu. Ama sorun yok ya. İkisi de aynı mal. Ben alıyorum. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, Serdar trafikte başlar. Bu Deniz'de konuşan oğlum.
1: Hüseyin Koyuncu.

0: Ne yaptın Hüsü hafta sonu? Söyle bakayım.
1: Hafta sonu evet. Verimli geçti benim hafta sonum.
0: Nasıl verimli? Ne yaptın
1: vallahi
0: sen?
1: Valla spora gittim, kahve içtim, sinemaya gidecektim, vazgeçtim.
0: Niye?
1: Ya sonra giderim dedim.
0: Ne? Hangi filme gidecektin?
1: Şeye, Odyssey.
0: Ona mı gidecektin?
1: Evet.
0: Çok bayağı bir reklamı yapıldı.
1: Bayağı reklamı yapıldı.
0: Zaten. Her yerde karşımda.
1: Evet, Nolan filmleri ne zaman
0: olsa. Bak yine görüyor musun Nolan filmleri? Ya işte Reyhan ve işte Muhteşem Kahvesi. Merhaba kedi kadın. Efendim? Kedilere mama iste diyor Reyhan. Yani bunu canlı yayında sadece dile getirebiliyoruz. Reyhan kedilere mama iste dedi. Tamam. Ben üstüme düşeni yaptım. Ben yaptım üstüme düşeni. Bir kahveye çok büyük şeyler yaptık yalnız ya. Haberin olsun değil mi?
1: Evet.
0: Evet. İşte. Serdar Bey çok uğraştık ama bir ayın sonunda geldi. Çok teşekkür ederim. Ha, forma gitmiş. Anladım. Abicim sen ablacım ya da artık hangisiyseniz yani siz kargoda tişörtü kaybolan adam şey kadın değil misiniz? Hani bunda biz ne yapalım? Ben anlamadım. Ne oldu
1: şimdi? Hanımefendi mi?
0: Evet evet.
1: O hanımefendiyi tekrar
0: bir daha gönderdik.
1: Bir daha gönderdik tabii.
0: Yani ikinciyi yani çok uğraştık falan derken yani neyse hadi yorum yapmayayım. Hani kargo tişörtü kaybetmiş bunun cezası da bize kesildi yani. Hani bunun cezası da hani bize kesildi. Olsun. Can sağlığı sorun yok. Sinemaya kimle gidilir? Söyle bakayım bana.
1: Ben tek giderim sinemaya.
0: Tek mi?
1: Tek giderim. Tiyatroya tek giderim. Sinemaya tek giderim. Bu konuda herhangi birini aramayabilirim. Ama tabii ki de kız arkadaşınla gidersin.
0: Bir dönem ben de öyle olmuştu. Yani tek gidiyordum ben de bir dönem. Ama bir dönem.
1: Niye iç çektim ben bir dönem tek gidiyordum?
0: İşte bir dönem tek gidiyordum. Artık tek gidemiyorum.
1: Ne güzel işte.
0: Kesin bir kuyruk var yanımda. Kesin yani. O gelir bu gelir sen gelirsin olmazsa filan.
1: Gelirim.
0: Şevval'i çağır bana. Bana Şevval. Tez Şevval huzuruma gelsin. Tez. Gelsin hemen. Evet. Dur bakayım. Nereden? Şöyle.

0: Gel gel. Otur bakayım. Gel. Otur bakayım. Bana hafta sonu bir anlat bakayım. Şimdi ben ekilmeme rağmen suçlu benmişim gibi neden bana konuşuluyor? Bana bir anlat. Bana bir hafta sonu bir. Olayı ben önce bir anlatayım.
1: Tamam.
0: Değerli dinleyenlerim. Hafta sonu ben, Hüseyin, Şevval, İknur.
1: Evet.
0: Öyle dedik ki oturalım muhabbet edelim, sohbet edelim falan pazar günü. Değil mi? Pazar demiştik.
1: Evet.
2: Evet, evet.
0: Günler öncesinden şey yaptık. Ayarladık değil mi?
1: Evet.
0: Ben doğru. Bunların yanından gideceğimiz mekanın sahibini aradım.
2: Doğru, doğru.
0: Bunların yanından gideceğimiz mekanın sahibini aradım. Pazar günü geleceğiz sana dedim. Tamam dediler. Ve bana pazar günü Hüseyin'den bir mesaj geldi. Abi, İknur'un kuzeninin doğum günüymüş, iptal. Tamam dedim. Tamam dedim. Buraya geldim, suratlar beş karış. Sanki ben gelmemişim, ben gitmemişim.
2: Bana da selam vermiyor.
0: Yani normalde umurumda olmaz da.
1: Öyle mi?
0: Öyle. Yani. yani. Bunu niye şey... Evet, normalde umurumda olmaz da. Ben bir anlatsın bakayım neymiş derdi evet, diye çağırdım.
2: Ben de merak ediyorum
0: evet,
2: yani.
0: Buyur. Evet, buyur. Sana evet. Olay nasıl... Yani bunun bu suratı için olayın şöyle gitmiş olması lazım buna. Oğlum Hüseyin'le Serdar buluştular, seni almadılar. İkler öyle gitti filan. Ne oldu anlat bakayım.
1: Şöyle ben tüm hazırlıklarımı yaptım.
0: Kimseye... Kız gözünün önünde mekan ayırttım. Mekan bana mı diyorsun hazırlık yaptım diye.
1: Hayır doğru tamam. Ama şöyle bir şey var. İknur gelmese de biz gidebilirdik.
0: Güzelim. Bana efendim? O gelmiyor bu gelmiyor diye değil. Bana gelen bilgilendirmede benim yanımda çalışan arkadaşım da yardımcım da bana gelen yardımcı beni o yönetiyor sonuçta sen şahitsin.
1: Evet.
0: Bana gelen de bak aynen bak okuyorum. Bak aynen bak bekle açıyorum okuyorum. Bir saniye.
2: Her şeyi okuma abi.
0: Bir dakika dur, sadece okuma, onu lütfen. Sadece onu okuyacağım dur.
2: Evet evet sen biliyorsun.
0: Evet. Abi günaydın İknur'un yeğeni varmış. Doğum günüymüş unutmuş o yüzden gelemeyecekmiş. Şevval biz gidelim dedi. Ben de yok erteleyelim sonra gideriz dedim. İptal ettim haberin olsun.
2: Evet.
0: Uyuyorsun diye yazmadım.
1: Peki suç kimin? Evet.
0: Kimin?
1: Bak ben ne demişim?
0: Şevvalcim.
1: Şevval gidelim dedi.
0: Bak Şevvalcim.
1: Efendim.
0: O Hüseyin'le senin aranda burada benlik bir şey yok.
2: Hayır ben mi şu an topa tutuyorum?
1: Ben bir şey
2: yani?
1: Söyleyebilir miyim? Özet yapabilir miyim bu konuda? Sonuç evet. Hatta.
0: Yap yap bakayım.
1: Hüseyin Bey plan yapmış muhtemelen date çıkacaktı bizi ekti. Ve hepimizin buluşmaması sebep oldu.
2: Bu vebalin altına kimse bak girmesin. Burada çok büyük hak kul hakkı. Kul hakkı.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Mevzu İknur'dan patladı. Adı bile geçmiyor. Ne güzel değil mi?
2: Şu an. Şu an İknur yok ve benim date'im de yok yani.
0: Ne güzel. İknur'u çağır. Şevval İknur. Buradayken hemen. İknur'u çağırın biriniz. Çağırın hemen. Gelsin o da gelsin. Bu ne ya? Buraya geldim mobbing.
1: Yanan biz olduk bu hikayede.
0: Ben değil. Ben ne diyorum bak. Sizi sevmesem umurumda değil. Söyleyeyim yani. Ama baktım bir soğukluk var. Bir el atmak lazım. Ne yaptın peki pazar günü ne yaptın?
1: Pazar günü maç izledim. Hiçbir şey yapmadım.
0: Saat 10'a kadar. Onda ne yaptın kızım? 10'a
1: kadar arkadaşım bize geldi.
0: Ha evdeydin.
1: Evet evdeydim.
0: Anladım.
1: Peki, sen ne yaptın?
0: Ben de evdeydim.
1: İşte bak çıkamadık hiçbirimiz. Kaldık evde.
0: Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. İknur gel gel.
2: Gel.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. İknur sen buraya bize başladığında hiç yayında sesin duyuldu mu?
1: Hayır.
0: Bizde bir racon vardır. İşe ilk başlayan, bizim departmanda işe ilk başlayan benim yayınımda konuşur ilk.
3: Öyle mi? Teşekkürler efendim.
0: Rica ederim. Öncelikle. Önce bir tanıt kendini. Kim olduğun
3: herkese
0: bilesin.
3: Herkese merhabalar. Ben İknur. Alem FM'de 2 haftadır çalışıyorum.
0: Evet. Tamam.
3: Keyfim yerinde.
0: Ya çok değişim. Birazdan olmayacak. Birazdan. Şimdi İknur.
3: Ben böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Az önce içeriden beni böyle İknur gel buraya gel buraya diye çağırdılar ve içeride bir şeyleri bozduğumu düşündü.
0: Bak.
3: Çünkü ben hiçbir şeye dokunmadım.
0: İknur. Keşke bozmuş olsan sorun daha büyük. Bak yiyen senin değil mi? Doğum günü olan yiyen senin.
3: Evet.
0: Gelmeyen sensin.
3: Evet.
0: Senin yüzünden iptal oldu. Burada hepimiz birbirimizi yiyoruz adım bile geçmiyor. Dedim ki çağırın şunu.
3: Buluşmadınız mı?
0: Hayır.
3: Haberim yoktu dedim ki şimdi çok eğleniyorlardı.
0: Hayır hiç buluşmadık. Yani hiç buluşmadık. Hüseyin sağ olsun iptal diye mesaj göndermiş.
3: Ben yokum diye mi?
0: Bilmiyorum da surat bana niye yapılıyor ben onu anlamaya çalışıyorum şu an. Buraya geldim bana diyor ki abi aşk olsun bir daha konuşmayacağım falan böyle şeyler diyor bana.
3: Yo yo tüm suçlusu benim evet.
0: Vallahi bak şurada Yonca ile gıybet yapıyorlardı bunlar bastım ben onları demin. Bana öyle

0: Kesin beni çekiştiriyorlardı.
1: Bence suç onların bu arada.
0: Niye?
1: Ben gelmiyorum diye niye iptal diyor ki Hüseyin?
2: Suç Hüseyin'in işte.
3: Şimdi bir saniye, burada top yine bana dönüyor. Ama burada...
0: Şimdi bir dakika bak, toptur döner. Kime dönecek dönmeyeceği beni alakadar etmez. Sıradan soruyorum. Şevval, okuduğum mesaja ve anlattığım olaya göre en ufak bir suçum var mı benim?
2: Senin yok.
0: Tamam. İlknur, bende var mı suç?
4: Hayır, yok.
0: Tamam. Hüseyin, bende var mı suç?
3: Var.
0: Ne var?
3: Burada ben gittim şey altına.
0: Tamam, ne var bende, suç ne var oğlum?
3: Abi şimdi burada...
0: Bende ne var suç? Benim yardımcım bana mesaj göndermiş. Hayatımı düzene sokmama yardımcı olan arkadaş iptal işte, diye.
3: Düzene soktum
0: mesaj,
3: abi.
0: Tamam, iptal demişsin oğlum.
3: Tamam, iptal ettim düzene girsin diye. Bak, akşam araya bir şey sıçtım.
0: Tamam, bu kızın surat beş karış, bunun haberi yok.
3: Ona da...
0: Hele bunun bir surat var ya, sanki manitasını elinden almışız gelmiş. Bir daha konuşmayacağım falan diyor bana.
3: Şevval'in burada bence suçu var.
2: Allah Allah.
3: Girip atan o. Burada ben niye suçluyum onu anlamadım.
0: Oğlum Yalçın Çakır'a çıkan adamlar gibi oldun şu an. Konuşamıyor da. Bizim köyden geçiyordu. Öyle hayır. Oldu, böyle oldu.
3: Üzerime yıkmaya çalışıyor bütün olayı.
0: Tamam.
2: Hayır.
3: Nasıl hayır ya?
2: Ben üçümüz buluşalım dedim. Tamam. Sen iptal
3: şimdi
2: ettin.
3: Bak, bazı parametreler var, tamam mı? Şimdi burada dört kişi sözleşmiş.
2: Evet.
3: Tamam mı?
0: Görüyorum
3: Serdar,
0: bak bak.
3: Gökalp, bak Serdar Gökalp'in planlamasını yapıyoruz burada.
2: Evet. Evet.
0: Bak, yani küçük ben şey ne dedim bu. Biliyor musun? Ben bir gün öncesinde Hüseyin'i aradım, bak yalan yok.
2: Tamam.
0: Açık yürü, çıplaklıkla yatırıyorum masaya Hüseyin.
3: Yatır abi.
0: Bir gün öncesinde Hüseyin'i aradım. Dedim ki Hüseyin, bizimkilerden ses yok. Ses ederlerse bana haber verirsin. Etmezlerse sen de ses etme dedim ona.
2: Tamam.
0: Yanlış mı?
3: Yo, doğru doğru.
0: Hiç ses yok. Sonra uyandım. Şevval bana mesaj göndermiş. Abi bugün görüşüyor muyuz diye.
2: Evet. Yarın.
0: Yani yarın. Hüseyin'i aradım. Dedim ki Hüseyin, Şevval dedim mesaj göndermiş. Organizasyonu yap, bana dedim haber ver.
3: Yaptın mı?
2: Hayır.
0: Saate kadar o belirledi.
3: Yaptın
0: bana dedi
3: mı?
0: Ki abi 5'te Beşiktaş'ta. 5'te.
2: Evet tamam.
0: Mekanın sahibini aradım bir daha. Dedim ki biz 5'te geleceğiz. Ona göre dedim. Tamam abi dedi. Telefonu kapattım. Pazar sabahı bu mesajla tokat gibi uyandım bununla. Ve yani saat 10'a kadar hiçbir şey yapmadan ev, pazar günümü size ayırmıştım
3: ben de,
0: gençler.
3: Ben de öyle yaptım.
2: Ben okuyabilir miyim?
0: Bırak daha demin vallahi dışarı çıktım, sinemaya gidiyordum.
3: Dışarı sabah çıktım, öğlen tekrar eve geldim 5'te buluşacağız diye. Ve Şevval'e yazdım, kanıtlarım bunu WhatsApp'tan.
2: Ben Hüseyin'le mesajlaşmamı okuyabilir miyim? Çok kısa.
3: Oku. Beni ifşalıyor herkese. Oku.
2: Demişim ki İlknur gelemiyor, kuzeninin planı varmış.
3: Öncesinden
2: demişim.
3: Bahsediyorum.
2: Tamam, öncesinde zaten biz plan yaptık.
3: Niye yok evet. Dedin o zaman?
2: Tamam, onu yap, sadece onu yaptın. Sonra aynı planı iptal ettin. Tamam. Yaptığın planı.
0: Tamam. Abi beni ektiniz alakalı. Yani beni ektiniz. Bak normalde beni bir yere çağırmanız için 3 kişiden randevu almanız lazım.
3: Evet.
0: Kızı duymuyorum ki, bir şey diyor kız.
3: Oh my god.
1: Oh my god dedim, inanılır gibi değil. Ama ben Hüseyin'den şüpheliyim, yüksek ihtimal o akşam date'e falan çıkacaktı.
2: Aynısını söyledim.
1: Başka birine tercih edildiğinizi düşünüyorum ben.
0: Suç bende, suç bende.
1: Bize güvenmek evet.
0: Suç, suç. Hata bende, hata bende. Neden olduğunu boş ver, hata bende. Boş ver neden olduğunu, hata bende. Tamam tamam, bütün hatalar bende, hepsi tamam, hata bende. Bir daha da.
2: Farkında mısın? Su grubu erkekleri tarafından manipüle ediliyoruz.
0: Ha canım.
1: Evet, balık ve akrep.
2: Evet.
0: Sen şimdi beni perşembe günü çekime bekliyorsun değil mi?
1: Evet, perşembe günü baştan sona çekim günümüz var.
0: Önce Şevval Hanım'la konuşun. Şevval Hanım Hüseyin Bey'e iletsin.
1: Hüseyin Bey'e kime iletsin?
0: Tamam mı? Hüseyin Bey saat ayarlamasına baksın. Perşembe günkü programımız yoğun değilse sizin için çekime gelelim hanımefendi.
1: Yani Hüseyin'in o gün bir date ya da biriyle buluşması yoksa gelebilir herhalde.
0: Yok. İş konusunda Hüseyin'in 10 tane date'i de olsa, yapacağımız bir işse biz geliyoruz, merak etmeyin hanımefendi. Siz yeni olduğunuz için bilmiyorsunuz şu an.
1: Siz, çok ağır oldu.
0: Siz bak, dediğim gibi Şevval Hanım'a iletin en başta. Deyin ki Serdar Bey bana perşembe günü lazım deyin. Tamam, madem beni ektiniz bundan sonra
1: Serdar
0: öyle.
1: Serdar Bey bana perşembe öyle, günü lazım.
0: Burada değil, benim programımda değil. Öyle bundan sonra beyli bayanlı konuşacağız.
1: Tamam.
0: Diyorsun ki Serdar Bey bana lazım. Şevval yardımcım Hüseyin Bey'e diyor ki perşembe günü lazım. Hüseyin Bey bana iletiyor. Hı-hı. Ben ona tamam dersem Hüseyin'e söylüyorum. Hüseyin Şevval'e söylüyor.
1: Şevval size.
0: Şevval gelip gelemeyeceğimi perşembe günü size söylüyor İknur Hanımcığım.
1: Tamam. Çok güzel. Çok kurumsal bir yapı.
0: Hayatımda böyle çalışmadım kız. Şakası bile çok kötü.
3: Gelip gelemeyeceğini şeyden anlayabiliriz.
0: Neyden?
3: Şevval'in yüzünden anlayabiliriz. Şevval eğer suratını asıyorsa o kötüdür, o gelemiyor. Bunu direkt ilk
2: tek
3: böyle
2: gelecek kişi bendim, biliyorsun değil mi?
0: Pazar günü mü?
2: Evet. Bir de Serdar abi.
0: Kızım vallahi işim gücüm
2: bir
0: yoktu ya.
2: Bir tek ikimizdik ben bu de plana okey
0: olan. Ama bak yalan yok. Hüseyin'e dedim ki Hüseyin, maç saati ben dedim bir evet. yere dedim söz verebilirim. Maç saatine kadar takılırım ben dedim. Bak saatini
2: bizim
0: bile söyledim.
2: Bizim de planımız oydu.
0: Bu yani.
3: Biz... Yok, benim niye haberim yok bu planda?
2: Nasıl yani?
3: Benim maç saatine göre sen bana söyleyeceksin.
2: Planı sen yapmadın mı Hüseyin?
3: Tamam ama Serdar abi söyledi bana planını.
0: Bir dakika, ben şunu şey yapayım. Kız yeni ya, bizi öyle zanneder. Kızım öyle bir şey yok. Bize telefon açıp abi yarın gel diyorsun, geliyoruz, bu kadar. Oğlum bir şey diyor kız.
3: Yok şu an konuşmuyor.
0: Bu.
1: Tutuldu yani, tamam.
0: Abi gel diyorsun, geliyoruz, bu kadar. Bu kadar, biz sana tabiiz yani, tamam. Ayarladık, gel diyorsun, geliyoruz, bu kadar. Öyle ona haber ver buna, bu kız üzüldü çünkü yüzü falan buradan.
1: Ya bayağı bir
3: yıkıldı.
0: Böyle oldu. İlk dur, hoş geldin bir kere daha kardeşim.
1: Çok
0: aramıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Eyvallah, teşekkürler. Bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenlerim.
4: Bu şakasında ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
5: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
2: Paraflayın.

0: Kaçıyordu aldım onu, aldım. Kaçıyordu aldım onu. Şevval kaçıyordu aldım. Böyle işi varmış gibi yapıyor filan, telefonunu filan falan çaldırıyor. İktur nerede? İktur gitti değil mi? Orada mı? Nerede? Kapıda biri var, gözükmüyor ki, kim o?
1: İknur.
0: İknur mu o?
1: İknur.
0: Niye kapıda duruyor çocuk?
1: Kapıdan bakıyor gizli gizli.
0: Şevval, şimdi evet, kime bir ceza kesilmesi lazım? Kime ne cezası keseceğiz?
2: Bence Hüseyin'e güzel bir tatlı ısmarlama cezası keselim.
0: Hüseyin'e tatlı ısmarlama cezası
2: mı? Ya o bize ısmarlasın.
0: O sizi ısmarlasın.
1: Bana tatlı ısmarlayarak evet cezanızı şey yapabilirsiniz.
0: Bize tatlı mı ısmarlayacak?
2: Evet,
0: ben yemiyorum ama artık.
1: Ben de yemiyorum.
2: Aa, bir şey daha düşündüm.
0: Ne yapalım, camdan mı atalım, ne yapalım yani, sırf Hüseyin'e zarar olsun diye.
2: Yapalım.
1: Bana maddi manevi zarar vermeye çalışıyor.
2: Aa, ne alakası var ya.
0: Bunun bir cezası, bunun bir diyeti olmalı.
1: Benim de ceza kesmem gerekir ama.
0: Kime?
1: Şevval'e.
2: Neden?
0: Niye?
1: Bunun tribi yedik yani durduk yere.
2: Ya bir zahmet ye, ne
1: hayır
2: yiyeceksin?
1: Hayır ama ben şimdi burada bir süreç yönettim ve bu sürecin yan etkileri olabilecek bir kıvamda bir süreç yani bu.
0: Oğlum çok böyle şeyler yapmak istiyorsan Hüseyin git köyüne muhtar ol. Bizi, bak bizi de uğraştırma buralarda, söyleyeyim sana. Burada bir tane suçlu var.
1: Yok, ben var. Kabul etmiyorum.
0: Oğlum bir asla. Dur, bir tane suçlu var diyorum.
1: Ha Şevval işte. Ya.
0: Bir dakika dur. Bir tane suçlu var, o da İknur.
1: İknur, aa, İknur
0: gelmiş lan, yok diye bitirelim. İknur dedim ben. Burada bir suçlu var, Fatih abi, Fatih. Evet. İknur, madem sen yeni geldin, hadi bugün programın konusunu sen söyle. Ne olsun programın konusu?
3: Bugün programın konusu ne olsun? Çok ani bir soru oldu bu arada, beklemiyordum.
0: İşte ben 25 senedir böyleyim ben işte. Birdenbire sorunca ben de evet. Ne olsun söyle bakayım.
3: Tamam ya, bugün ya aslında yeni bir terim söyleyeceğim ama sever misiniz bilmiyorum. Bugün ne? Ghostlanmayı konuşalım.
0: Ghostlanma. Önce ghostlanmanın ne olduğunu anlat.
3: Önce ghostlanma nedir onu anlat.
0: Hani bizi şimdi tuşlu telefondan dinleyen dayılara filan anlat yani bize. Evet.
3: İşte biriyle flörtleşiyorsunuz.
0: Evet.
3: Tanışma aşamasındasınız.
0: Evet.
3: Tanıma yolundasınız.
0: Evet.
3: Her şey çok güzel gidiyor. Hı. İlk iki gün, üç gün harika, yoğun bir iletişim dönüyor aranızda. Fakat karşınızdaki kişi üçüncü günün gecesinden itibaren yavaş yavaş size yazmayı bırakıyor. Önce çok fazla ilgi gösterdiği için siz bu ilginin devamının geleceğini düşünüyorsunuz. Ama dördüncü günden itibaren kendisine ulaşamıyorsunuz. Ve aldığınız yoğun ilgiyle ortada kalmış oluyorsunuz. Bu da günümüzün yeni hastalıklarından biri bu arada.
0: Kızım niye haber televizyonunda açıklama yapıyor gibisin sen ya şu an?
3: Ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum.
0: Evet.
3: Bunun için...
0: Bu kızı kim üzdü lan?
3: Buradan isim vermek istemiyorum ama...
0: Bu konuyu işleyemeyiz çünkü o zaman evliler radyo kapatsan olur. Ya da sen ya, resmen insanları aldatmaya karşı şu anda...
1: Türkçesini söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Yol verme.
0: Yol verme. Evet. Türkçesi aslında ben daha dasını söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Muhatap olmama. Yani hiç işi olmama. Soruyorum sıradan. Şeva hiç ghostlandın mı?
2: Tabii ki.
0: Ciddi misin?
2: Evet.
0: Oğlum kızları niye üzüyorsunuz ya? Bir de bizim kızları. Bundan
2: hele
0: sonra
2: beni.
0: Bir şey olursa bana haber verin ikiniz de.
2: Ghostlanınca mı?
0: Evet, yakın tarih. Ya ghostlanmak şu mu oluyor? İlk gün mesela canım ciğerim günaydın. Ne haber?
2: Evet.
0: İyi geceler falan. İkinci gün aynı şey. Üçüncü gün tık yok.
2: Evet, evet. Mesaj atmıyor. Günaydın
3: o.
2: Mesajı yok. Ya da varsa da günaydın iki neyle mesela.
0: Kaç?
2: Normalde 5 ise 2'ye düşüyor.
0: Onların hep raconu mu var mesela?
2: Tabii ki.
0: Hani mesela 5 neyli günaydın atarsam çok seviyorum. 2 evet. Neyli atarsam tripliyim gibi mi?
2: Evet, evet.
3: Kesinlikle. Ne?
0: Ben var ya iyi ki eski playboyum, yeni tarihte olamazmışım. Vallahi olamazmış, hiç bilmiyorum bunları. Hiç ghostlandın mı İknur? Sen zaten yeni hafta sonu olmuş herhalde. Bu kız oğlum üzüntüden gelememiş ki la bu.
3: Ya ben üzüntümden hani, gelemedim. Doğum
0: bu
3: günü
0: yeğeninin doğum günü falan değil. Seni araştıracağız, yeğenin var mı senin?
3: Geçen hafta çok taze ghostlandım.
0: Ciddi misin?
3: Evet.
0: Nerede tanıştınız kişiyle?
3: Hatta ben ghostlayacaktım, o benden önce davrandı.
0: Oo.
3: Onun hazımsızlığı var yani.
0: Hiç muhatap olmuyor, cevap yazmıyor.
3: Yani günaydını artık 3 neyle yazmıyor, teke indirdi.
0: Oğlum pardon oğlum dedim ya. Kızım bu... Yani bu ghostlanma değil ki. Adam ilgileniyor. Günaydın. Ben mesela şimdi biriyle konuşuyor olsam günaydındaki N'nin kaç tane olduğu. Demek bazen hani konuşuyoruz falan karşı taraf bozuluyor herhalde N sayısından.
2: Evet olabilir.
0: Galiba. Hani ne oldu ya 5 kare surat diyorum filan, yok bir şey filan.

0: Ondan herhalde. Sadece
1: o
0: günaydın.
1: O beş garip suratlar tam olarak Şevval ve ben oluyoruz. Evet. Ve Şevval'le aramızda şöyle bir oyun yapıyoruz.
2: Süre veriyoruz.
1: Flörtlerimize süre veriyoruz abi.
0: Güzelim, bunu iki haftada hangi ara tanıştınız? Hangi ara bu kadar iç organ olarak birbirinize yayıldınız? Yani sen iki haftadır burada değil misin?
1: İki haftadır.
0: Neyi uzattım? Ha? Değil misin? Değil misin?
1: Ha? Bilmiyorum, aramızda böyle farklı bir bağ, bir enerji.
2: Evet.
0: Ya güzelim, olabilir, bağ olabilir. Bana mesela bir sene sonra geldi ki abi Şevval'le aramızda yine odan iki haftada manita goslamak. Ondan sonra
2: süre
0: günaydın.
2: Vermek.
0: Süre vermek filan. Siz Allah yerinize düşünme. Siz aynı çocukla dalga da geçiyorsunuzdur.
1: Tabii ki.
2: Tabii ki.
1: Özel isimler bile verildi kendilerine.
0: Vallahi mi?
1: Evet.
0: Allah'ım, kimlerle çalışıyorum ya Rabbim. İyi ki panzehirim var yılana karşı da, iyi ki yani. Beni sokmazlar ama. Tamam.
2: Yok.
0: Hüseyin, hiç ghostlandın mı?
3: Hiç ghostlanmadım yani.
0: Hiçbir karşı cinsle konuştun mu?
3: Konuştum, ben şöyle yapardım. Beni ghostlasaydı ben onunla tekrar iletişime geçer, bir enerji harcar, ikna ederim, sonra ben ghostlardım.
0: Sen ghostlardın.
3: Evet.
0: Allah Allah.
2: Erkekler niye böyle oldu yani, ya?
0: Peki gelsin. Sıradan şimdi size soracağım bazı sorular var sıradan. Şöyle gidelim. Şevval, İlknur, Hüseyin. Yok, şu araya bir orta bir erkek var, ortaya alalım. Şevval, Hüseyin, İlknur. Şevval, Hüseyin, İlknur olarak soracağım, tamam mı?
2: Tamam. Tamam.
0: Şevval, hiç engellendin mi?
2: Evet.
0: Engellediler seni.
2: Tabii ki.
0: Niye ki?
2: Kaç kişi?
0: Oo. Niye engellendin mesela?
2: Ayrılmışızdır.
0: Hayır, ciddiyse ayrıldık. Abi ayrıldık, engellendim.
2: Evet. Tek meyle bu. Engellendim.
0: Peki hiç başka hesap falan açıp beni neden engelledin falan diye yazdığın peşine düştün oldu mu?
2: Hayır, sonradan onlar geri açtı, geri döndüler, ben engelledim. Bu da
0: ama bu
2: böyle
0: hep,
2: bir toksiklik.
0: Ama bu hep Batman filmi gibi ya, hep yani. Hüseyin hiç engellendi, sormayayım Hüseyin, boş ver. Bende de düne kadar engelliydin çünkü. Yani ben hiç sormayayım yani. Hüseyin, engellendin mi?
3: Engellendim ya.
0: Ne zaman, yakın tarih mi?
3: Yakın tarihte değil.
0: Niye?
3: Önceki tarihlerde. Yani bir...
1: Önceki tarihler mi zaten?
0: Önceki tarihte ne zaman?
3: Geçmiş mesela... olabilir. Hani,
0: dün de geçmiş olup.
3: Ne diyeyim yani, 3-5 ay oldu.
0: Hani şimdi Kurtuluş Savaşı dönemleri de geçmiş. Anladın mı? Anadolu'nun kapılarının açıldığı tarihler de geçmiş. Hani dün de geçmiş.
3: Evet. Ama ben engelledim, sonra onlar beni engelledi.
0: Anladım.
3: Birkaç grup falan.
0: İlknur, engellendin mi hiç?
1: Tabii ki, bu benim atasporum gibi bir şey. Engellendim. Sonrasında tabii ki şöyle bir engellenme oluyor bende genelde.
0: Nasıl?
1: Kavga esnasında benim cevap vereceğim ve sert bir çıkış yapacağım anlaşıldığı noktada engelliyorum genelde.
0: Sen değil kız, seni engellediler mi?
1: Tamam işte, engel yedim diyorum ben de.
0: Niye engelliyorlar? Mesela ben senin sert çıkış yapacağını nereden bilebiliyorum?
1: Ya bilmiyorum aslında, bunun üzerine de bir araştırma rica ediyorum. Ben engellendikten sonra şöyle ulaştım abi. Engelimi açması için banka hesabına 1 TL gönderdim.
0: Açıklama.
1: Açıklamaya da engelimi açar mısın ya?
0: O da bu parayı olmaz yazıp gönderse ya.
1: Açmadı. Sonra ben attığım miktarı artırdım abi.
0: Oo, kaç para yazdın? Kaç para gönderdin?
1: Dedim ki madem öyle, ben sana şimdi güzel bir para...
0: Kaç atayım. Para? Güzel bir para, kaç para? Kaç para lan bir engel? Kaç para?
1: Ya 5.000 attım.
0: 5.000 lira. Hemen engelleyin bu kızı, hemen engelleyin.
3: Dur, engelleyin ben.
0: Hemen engelleyin bu kızı. 3.000'i açarım. 3.000'i açarım. Engeli de açmam sadece yani. Bağrımı bile açarım. 3.000 lira diyor oğlum. 5.000 lira diyor.
3: Engelleyelim ilk kuru.
0: Para gitti mi peki?
1: Gitti tabii ki. Sonra o engel açıldı.
0: Engeli açtı 5.000 liraya.
1: Açtı tabii ki. O da onun ederiymiş yani.
0: Vay be.
2: Aa, çok iyiydi.
0: İlknur, bize 5.000 lira, 3.000 lira gönder. Bize de ağzına ne gelirse söyle ya. Hiç. Bak şimdi soru başka bir yere geldi. Şevval, hiç bir karşı cinse para kaptırdın mı?
2: Hayır.
0: Hiç.
2: Hiç.
0: Ama sen kardeşim, sen kaptırmasın.
2: Kaptırdım.
0: Sın derken tam derken.
2: Bir tablet almıştım.
0: Tablet mi almıştın?
2: Evet.
0: O sana bir şey aldın mı?
2: Yok.
0: O niye aldın tableti?
2: Doğum günüydü.
0: Evet.
2: O doğum günüm olmadan benden ayrıldı.
0: Tableti verdin mi?
2: Tabii.
0: Gitti tablet.
2: Gitti. Dubai'ye gitti şu an.
0: Yasay mı?

0: da şarjını gönder filan diyor.
1: Yaz mesela.
2: Yok, gitti. Yani yurt dışına gitti.
1: Yurt dışına gitti.
2: Evet.
1: Anladım peki. Hüseyin.
3: Neydi ben şey yaptım. İlknur bir şey diyordu.
2: Birine
3: bana.
2: Para
1: kaptırdın mı hiç? Bir karşı cinse para kaptırdın mı?
3: Karşı cinse para kaptırmadım ya.
1: Niye? Mümkün mü zaten Hüseyin sen?
3: Ama ben Şevval'in kaptırdığına inanıyorum yani.
1: Şey diyormuş bu.
2: Neden?
1: Oğlum kız zaten dedi ya ben tablet kaptırdım.
3: Tablet filmde. Ne abi? Tablet yani.
1: Bak mesela ya Ali Bey diyor ki 300 liraya soyunurum yazmış. Yani. Evet. Hani biz 5000 engel açıyoruz, 300 bin liraya soyunuyor.
3: Yani
1: senden şey beklerdim oğlum. Fake kullanıcı adıyla bir kızdan tablet aldırdım falan diye beklerdim senden.
3: Ben yok, benim öyle huylarım yok.
1: Çok komik olurdu.
3: Ama İknur'a mesela kredi çektirilebilir bir. Yani İknur'un bu konuda...
1: İknur hiç karşı cinse para kaptırdın mı diye sana sormayacağım ben. Ben hala taksidini ödüyorsundur çünkü yüksek ihtimalle. Evet.
3: Parayı gönderiyormuş zaten direkt yani.
1: Hala buraya ben İK'dan sordum, buraya başladığında şeydi, ayın 5'inden 5'ini bankaya yatırın direkt hesabı alacaklar diye söylemişti. Kaç kişiye kaptırdın kız şu zamana kadar para?
4: Ya öyle kaptırdığım bir şey olmadı aslında da şeyim var yani, öyle bir hediye alma huylarım vardır.
1: Kime
4: yani,
1: ne aldın şu zamana kadar?
4: Ya söyle. Çok büyük şeyler almadım ya, kıyafet falandır yani.
1: Şimdi kıyafet var 10 bin euro.
4: Yok yok öyle bir şey harcama. En büyük şeyi ödemeyi engel açmada kullandım.
1: Yeter. 5 bin lira.
4: Aynen yeter.
3: Ya bunu hediye olarak görüyor şu an.
1: Değil mi, engel açmayı hediye olarak görüyor. Vay be.
3: En azından Şevval farkında.
2: Evet.
1: Evet.
3: Nur'da o yok.
1: Ya.
3: Yani hediye diyor, kaptırdığını düşünmüyor yani.
2: Ama seven insan... 5000 verir ya, vermez mi?
3: Karşı taraf ne? Ne?
1: Şimdi seven insan 5000 verir de 5000 liralık adam sevilir mi?
2: Sevilir ben bu mesela, arada. Ben...
1: Sevilir bu arada diyor.
2: Sevilmez mi?
3: İşte bu maddi konular işte.
1: Sizle iyi ki dün görüşmemişiz ya biz. Vallahi billahi bulaşıcıdır falan, aman yani.
3: Bir de bana iftira atıyorlar. İkisi ne? De. Yok date çıkmalar, çıkmış da Hüseyin falan. Bu kul hakkı.
2: Bence date çıktın.
3: Hayır canım, benim date'im falan yok.
2: Belli olmaz.
3: Çıkmak isterim. O ayrı konu.
1: Bir şey diyeceğim. Hüseyin'i de şu teşkilatınızı alsanıza ya.
2: Ne ya, teşkilatı? Çocuk, biz iyi değiliz ki.
1: Çocuk kurudu kaldı, her hafta abi, beni arıyor. Bunlar, abi ne haber, neredesin, bunlar, geleyim mi filan. Hep beni arıyor.
3: Dolandırılıyor bunlar. Ben bunları ne yapacağım?
1: İşte sen bunlara sahip çık. Bunlar sana ne yapsınlar? Onun Türk yani sokak şey karşılığı var da yayında söyleyemem. Sen bunlara sahip çık. Bunlar seni arkadaşlarıyla tanıştırsın.
2: Ha, seni görsünler.
1: Ha.
3: Benim seni ihtiyacım yok. Ben kendim seçerim.
1: İyi peki. Tamam, bir ara vereceğiz. Dur, aradan sonra geliyoruz. O arada ilk duru yayın arkası bir sıkıştıralım. Kime kaç para vermiş. Bakalım.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
6: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Lalayo.
1: Evet. Gönderdim mum kızları.
2: Vallahi nefes aldım burada.
1: Evet, evet. Yani, yani gönderdim.
2: Ya, lobi gibiler.
1: Aslında aklımda bir konu geldi kızlarla konuşurken ama ben şimdi gelecek mesajları az buçuk tahmin ettiğim için çok böyle değinmek istemiyorum ona.
2: Hmm.
1: Hani kime neyinizi kaptırdınız? Şey gelecek mesela, kocama gönlümü kaptırdım Serdar.
2: Yok
1: i̇şte, yeşil gözlü karıma zamanında gönlümü kaptırdım Serdar falan, öyle bir şey gelecektir. Sayın Serdar Gökalp, yeşil vatan için geleceğe nefes oldunuz. Ağaçlandırma bölgeniz İstanbul Merkez. Bakanlığımızca yürütülen yeşil vatan seferberliği kapsamında ülkemiz orman varlığının arttırılması amacıyla bir adet fidan sahiplendiniz. Fidanlarınız daha yeşil ve daha temiz bir dünyanın umudu olarak büyüyecek ve insanlığın geleceğine nefes olacaktır. Teşekkürler dinleyici. Tişört gönderdiğimiz dinleyici. Adımıza sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim.
2: Sağ olsun.
1: Vallahi sağ olsun. Merhaba, eşimin doğum günü. Onu arayıp kutlar mısın lütfen? Numarasını yazmış direkt. Önce bir sizi arayalım da. Bir saniye. Dur bakayım. Dur bakayım. Şöyle. Evet. Çok eskiden Uyandır Beni Serdar yapıyordum ben.
3: Alo.
1: Alo.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Serdar Gökalp.
1: Evet, doğrudur. Bana bilgisayar programı gibi davrandığınız için çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
1: Merhaba, eşimin doğum günü. Arayıp kutlar mısın lütfen? Eşiniz beni biliyor mu?
3: Eşim şu an yanımda değil.
1: Tamam, beni
3: beraber dinliyoruz sizi gidip gelirken.
1: Şu an dinliyor mudur beni?
3: Şu an dinlemiyordur çünkü iş yerinde, yoğun bir iş gününde. O yüzden onu alamayacağım iş yerinden. Siz kutlarsanız çok güzel bir sürpriz olur.
1: Ne iş yapıyor acaba eşiniz?
3: Eşim tersanede insan kaynakları.
1: Tersanede insan kaynakları.
3: Evet.
1: Hangi tersane bu?
3: Yalova Altınova.
1: Yalova Altınova.
3: Evet.
1: Tamamdır. Peki. Bu işe alınma falan filan kendisi mi ilgileniyor?
3: Yani sayılabilir.
1: Tamamdır, sayılabilir. Tamamdır. Peki.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Adı ne efendim eşinizin?
3: Aydın.
1: Aydın. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz.
3: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Aydın.
2: Aydın Bey.
1: Eskiden ta mail döneminde Ara Beni Serdar diye bir köşe vardı. Sebebini belirtip yazıyordun, bana mail atıyordun. Mesela işte atıyorum, yarın doğum günüm, Ara Beni Serdar arıyordum. İşte evlilik yıl dönümümüz, Ara Beni Serdar arıyordum. İşte yolda bir şey buldum, Ara Beni. Bir sebep buluyordun, ben seni arıyordum mesela.
2: Okey, şu anda mı yapsak acaba?
1: Bunu sabah programcısına satalım bunu.
2: Satalım.
1: Evet. Uyandır Beni diye köşe yapsınlar.
2: Uyandır Beni.
1: Evet, söyle. Millet sosyal medyadan yazsın. Şu şu şu sebepten uyandıysa, iş görüşmesine gideceğim, beni 7 içerek geçe uyandırın filan.
2: Şeyi de söylesin, nasıl uyandıralım mesela, sakin mi?
1: Çok bahsetme de parayla satarız onları. Onu parayla satarız. Ben onlara espri satıyorum biliyorsun, parayla.
2: Evet evet.
1: Ben parayla espri satıyorum. Ya söyleme dediler ama, çok söyleme değil. Bize sattığın esprileri sen yapma dediler, yapmadım. Tamam, yapmadım. Söylüyorum sana, yapmadım.

0: kim çalacak mı?
1: Efendim?
0: Alo.
1: Efendim?
0: Aydın Bey'i aradık.
1: Evet, kimdir?
0: Aydın Bey'i aradık.
1: Evet, kim arıyor?
0: Tamam, tersanede misiniz? Oraya geleceğiz şimdi. Suç takip merkezinden arıyorum ben.
1: Neresi?
0: Suç takipten arıyorum da tersanedeyseniz oraya geleceğiz. Bir personelle alakalı bilgi alacağız.
1: Tabii, buyurun gelebilirsiniz. Nereden geliyorsunuz?
0: Suç takip merkezinden geliyoruz. Tersanedesiniz.
1: Tamam, buyurun, gelin.
0: Tamam değil mi? Şeyde bu Yalova'daki tersanedesiniz, doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Tamam, personelinize bilgi vermeyin, özel bir soruşturma. Sizden birkaç kişiyle alakalı bilgi alacağız. Geldiğimiz zaman biz size ulaşacağız bu numaradan. Teşekkür ederim. Tamam.
1: Tamam hocam.
0: Doğum gününüz mü bir de?
1: Evet, doğru.
0: İyi, tamam, doğum gününüz kutlu olsun Serdar Gökalp ben.
1: Teşekkür ederim Serdar, sağ olun.
0: Kaça girdiniz abi?
1: 41.
0: 41. 41.
1: 41. 41.
0: 41 mi? Kaç?
1: 41.
0: Anladım. Sence nereden biliyorum ben doğum günün olduğunu senin?
1: Çok sevdiğim biri tarafından haberdar oldunuz.
0: Çok sevdi. Evet, lisedeki kız arkadaşınız aradı.
1: Öyle değildir, öyle değildir.
0: Kimdir mesela çok sevdiğiniz biri? Kimdir mesela?
1: Şimdi büyük ihtimalle %99 yani.
0: Yani bak, kaynananları söyleyecek hali yok Aydın abi.
1: %99 öyle.
0: Evet abi, evet. Eşiniz aradı. Öyle tersaneye gelip gidecek falan da birisi yok. Seni yedik yani, haberin olsun.
1: Yani biz zaten derler ya, ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Buyurun gelin yani.
0: İyi, hadi bakalım abi. İyi ki doğdun. Mutlu yaşlar diliyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler, var olun. Sağ olun. ...18 yaşındayken motosiklet hevesim vardı. Motosiklet tamircisinden ikinci el motosiklet aldım. Toy zamanlarım, motosiklet daha 150-200 metre gitmeden bozuldu. Adam parayı geri vermedi, motosikleti tamir et dedi. Motor aldı, bir hafta sonra gel dedi. Bir hafta sonra ne motosiklet ne tamir atölyesi vardı. Önce parayı, sonra motoru kaptırdım.

0: Abi selam. Benim de bizim de karımla bugün evlilik yıl dönümümüz. Ben evde o ben işteyim. Böyle yazılmış abi, ne yapayım? Evde ne yemek yapayım diye soruyor. Tavsiyede bulunur musun? Hem yıl dönümümüzü kutlardık demiş efendim. Bak durduk yere eski yılların köşesini bir daha yeniden canlandırdık.
1: Hadi bakalım. Ben diyorum ama sana yapalım diye.
0: O zaman sabah programcılığını satamayacağız bunu.
1: Satamayalım. Bunun kaşesini yükseltelim.
0: Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Abi buyur.
0: Merhaba.
2: Aradın ya.
0: Merhaba abi.
2: Abi hoş geldin. Safa geldin.
0: Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ne haber?
2: Her gece Kastamonu sarımsağı gönderiyorum. Sana da almıyorsun.
0: Ne yapıyorsun?
2: Her gece Kastamonu sarımsağı gönderiyorum. Sana almıyorsun Taşköprü.
0: Nereden? Anlamadım. Şaka yapıyor galiba.
2: Nerede şaka yapıyorum abi? Her akşam yazıyorum sana.
0: Tamam abi, gönderiyorum deyince ben de... Ya boş ver abi, o konuyu kapatalım ne olur. Sizin evlilik yıl dönümünüz mü?
2: Evet abi, bugün 18. yılımız artı 20 yıl oluyor işte tanışalım.
0: 18 yıldır çekiyor ablam yani, öyle mi?
2: Abi sorma yani. Bugün de hasta kendisi zaten.
0: Geçmiş olsun, adı ne?
2: Emine Akarsu.
0: Ama numarayı yazmamışsın.
2: Abi yazayım ya hemen.
0: Tamam, yaz da bir arayalım hadi, tamam mı?
2: Tamam abi, teşekkür ederim.
0: Hadi bay bay, görüşürüz.
2: Evde ne yemek yapacağım diye soruyordu abi, yardımcı olursun artık.
0: Tamam tamam, hadi yaz bakalım numarayı, öpüyorum. Görüşürüz, sağ ol, teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Konu nedir demişler. Konu durduk yere bizim yıllar önce yapıp yıllardır yapmadığımız bir köşeye geldi. Bana birilerini aratın. Mesela işte babanı arat, anneni arat, onu arat, bunu arat. Bak... İşte doğum günü olanı aradık, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi evlilik yıl dönümü olanı arayacağız. Bana birilerini aratın efendim. Ama o birilerinin numarasını da yazın bana. Olur mu? Şimdi mesela evlilik yıl dönümü için arıyoruz. Bakalım şuradan. Şöyle. Yine yanlış çevirdim numarayı ya. Bir dakika. Hı.
1: Yemek mi bulacakmışız şimdi biz?
0: Ya yemek oğlum mi? Ben... Hayırlı olsun yengeler, kapatırım ben. Ne işim var benim bir yemekle bırakayım.
1: Bu da şey gibi abi, zorla babam şey arattırır ya bayramda. Ağla, halalarını ara falan.
0: Alo.
3: Efendim.
0: Emine Hanım.
3: Buyurun.
0: Merhaba.
3: Merhaba, buyurun.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Kimsiniz, pardon?
0: Evlilik yıl dönümünüz. Biz kutlamak için aradık sizin ve eşinizin efendim.
3: Siz kimsiniz?
0: Biz eşinizin eski çalışmış olduğu iş yerinden arkadaşlarıyız.
3: Mutlu
0: yıllar diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Bir de enişteye sormuşsunuz işte akşam eve ne yemek yapayım falan gibisinden. Ne yemek yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Kimsiniz siz, pardon?
0: Biz öyle bütün telefonlara falan her şeye hakim. Biz yapay zekayız. Günümüzün yapay zekasıyız biz. Mesela eşinize sorduğunuz, yazdığınız her şeyi falan görebiliyoruz şu an. Ona göre yazın bundan sonra. Size mutlu yıllar diliyorum. 18 yıldır evli misiniz, doğru mu?
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Yapay zekayım ben.
3: Tamam, anladım.
0: Hani isterseniz şey de yapay zeka olarak da konuşabilirim. Sahibinin sesi versiyon 1.0. Gördünüz mü, yapay zekayım. Ama çok gelişmiş bir yapay zekayım. Normal insan gibi konuşabiliyorum yani.
3: Anladım, bayağı gelişmişsiniz.
0: Hemen bir bakayım. Siz Malatyalısınız değil mi efendim siz?
3: Evet.
0: Anlıyorum, peki. Bak her şeyi biliyorum, görüyor musun? Tak diye. Nasıl biliyorum?
3: Zeka, o yüzden.
0: Zeka, yapay zeka değil mi efendim?
3: Evet. Aha.
0: Akşam ne yemek yapacaksınız?
3: Hiçbir fikrim yok.
0: Olsun, bana da söyleyin. Hemen database'imi yükleyeyim.
3: Benim hiçbir fikrim yok ki. Olsa zaten rahatsızım. Yapmamam daha iyi. Eşim dışarıdan söylesin. Bence çok mantıklı.
0: Yani bu iş boşanmaya kadar gider yalnız. Ben yapay zeka olduğum için böyle çok sert ve açık olarak konuşabiliyorum.
3: Yani olabilir.
0: Yani... Hani eşim dışarıdan
3: tamam,
0: söylesin.
3: Tamam, yapay zekasınız daha iyi anlarsınız ev hanımlarının yoğunluğunu. Siz eşime söyleyin, dışarıdan söylesin. Bence daha mantıklı.
0: Benim eşinizle bir temasım yok efendim.
3: Olsun o zaman.
0: Ama çok daha farklı şeyler söylerim mesela, bu kadını bırak gibi filan.
3: O da olur.
0: Geçmiş olsun, neyiniz var?
3: Enfeksiyon atlatıyorum şu an, o yüzden rahatsızım.
0: Geçmiş olsun ablacığım. Bak, teşekkür ederim. Samimi Türk yapay zekayım, ablacığım diyebiliyorum.
3: Çok gelişmiş bayağı.
0: Çok
3: son
0: gelişti.
3: Dönemlerde görmüştüm de çok geliştiğini, bu kadarını tahmin etmiyordum.
0: Peki 18. yılınız kutlu olsun, nasıl olsa seneye kutlamayacaksınız.
3: Tamam, ezan okunuyor, dua niyetine geçer Allah.
0: Tövbe yarabbi tövbe. Ablacığım görüşürüz. Mutlu yıllar diliyorum, öpüyorum, eşinize de selamlar. Serdar Gökalp ben, Alem FM.
3: Tahmin ettim zaten, çok dinliyorsun.
0: Eyvallah, çok teşekkürler. Mutlu yıllar, görüşmek üzere.
3: İnşallah, yemek olayı ne olacak?
0: Vallahi ben ne bileyim, ona sormuşsunuz, ben de bilmiyorum yani. Bilmiyorum.
3: Tamam o zaman, tamam. Ben senin üstüne sorarım.
0: Haydi görüşmek üzere, sağ olun. Yayınlar. Teşekkür ederim efendim, sağ olun, var olun. Teşekkürler, var olun. Kız kardeşimi ara, evlenecek, bir hayırlı olsun dersin demiş efendim. Olur. Numara yazın ama, ben mübarek insan değilim. Onu bunu ara diyorsunuz, numara yazmıyorsunuz. Ben nereden bulayım ben yani? Evet. Numara bir de isim de yazın. Bir de numara bir de isim de yazın. Hüseyin, bir Saatbaşı arası mı?
1: Saatbaşı arasına gideceğiz.
0: Değerli evet. Dinleyenlerim, bir Saatbaşı arası sonra geliyoruz. Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: Aziz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklam.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajları soruşturma dosyasına girdi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. Ahbap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. CHP'ye mutlak buddan kararının iptali için yapılan başvuruya ilişkin Yargıtay'ın kararı açıklandı. Yargıtay incelemesinin adli tatilden sonra yapılacağı öğrenildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yarın liderler turuna çıkacak. Balkanlar üzerinden gelen dev çekirgeler Marmara bölgesine yayılıyor. Uzmanlar bu çekirgelerin istilacı bir tür olmadığını ve hastalık yapmadığını belirterek yoğunluğun birkaç hafta içinde sona ereceğini bildirdi. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 12

0: yol şarkılarını sundu.
1: Gizli gizli takip ettiğiniz birisi yok mu? İlla böyle gönül ilişkisi, sevgi mevgi falan olmasına gerek yok.
2: Yok.
1: Ronaldo'ya Ronaldo'ya da mı bakmıyorsun kız? Hiç.
2: Hiç işim olmaz canım kocam öyle seni.
1: Kaç seneden sonra bulduysa buldumcuk olmuş bu. Kocanızda peki bu aynı buldumcukluk var mı size karşı? Canım karım, aman karım, aman karım.
2: Kesinlikle.
1: Onda da var. Güzel, büyüğü iyi tutmuş. Ne yaptı, eşek dili mi yedirdin adama?
2: Yok canım, daha neler.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da AM Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: İyi günler. Kız kardeşime birkaç gün önce Instagram çekilişinden altın bilezik çıktı. Buradan yürürsünüz. Buradan yürürsünüz.
1: Buradan yürürsünüz.
0: Evet, dur bakayım. Yürüyebilecek miyiz?

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim Serdar Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kız kardeşinize birkaç gün önce Instagram çekilişinden altın bilezik çıkmış.
1: Çıktı.
0: Doğru mu?
1: Evet, evet.
0: Tamam, şimdi
1: aynen, evet.
0: Şimdi şöyle yapalım. Birkaç özel bir şey soracağım size. Kız kardeşiniz nereden?
1: Rize'de yaşıyor, Rizeli.
0: Rize'de yaşıyor, Rizeli. Nasıl bir altın bilezik çıktı?
1: Ya ünlü bir bu sosyal fenomenin sayfasından altın bir bilezikti ama henüz gönderilmedi yani. Ben de onunla ufak bir şaka yapmak istiyorum ona. Çünkü çok fazla çekilişten bir şeyler çıkıyor ona.
0: Tamam, şöyle yapalım. Şimdi dün mesela neredeydi kız kardeşiniz, biliyor musunuz dün?
1: Dün evdeydi sanırım.
0: Yani hiç dışarıya çıktı mı dün?
1: Çıktı, evet çıktı.
0: Nereye
1: merkeze
0: çıktı?
1: Merkeze çıktı. Merkeze, çarşıya çıktı, evet.
0: Rize'de miydi efendim?
1: Ha, Rize'de, merkezde, evet.
0: Tamam, Rize merkezde. Ne zaman yazmış bu şeyi acaba, biliyor musunuz?
1: Neyi, anlayamadım.
0: Yani karşı tarafa ne zaman yazmış, bu katılımı ne zaman gerçekleştirmiş?
1: Sanırım bir hafta önce.
0: Bir hafta önce.
1: Aynen.
0: Tamam. Kız sağlık durumu nedir? Kız kardeşinizin yok değil mi böyle bir...
1: Gayet iyi, yok, hayır.
0: Tamamdır efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek
1: rica ederim,
0: üzere.
1: Ben teşekkür sağ ederim.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Evet. Şöyle bir bakalım hemen.
2: Altın da iyiymiş ya. Ne kimmiş o?
0: Değil mi?
2: Valla.
0: Evet. Dur bir arayayım. Az daha yine ablayı arıyordum.
2: Bilezik mi dedi? Ben mi yanlış anladım?
0: Bu da yazıyor bilgiler. Dur. Trabzon mu dedi, Rize mi dedi?
2: Rize.
0: Rize'de değil mi?
2: Evet.
0: Tamamdır. Peki.
2: Vay be, bilezik çıkıyor insanlara.

0: Alo. Alo.
1: Efendim.
0: Merhabalar. Esma Ayhan aradığımız kişi doğru mudur?
1: Evet.
0: Tamamdır. Esma Hanım, bu Instagram'dan bir altın bilezik çekilişine
1: Evet.
0: katılmışsınız. Rize'de galiba yeriniz.
1: Evet, Rize.
0: Rize'desiniz. Doğrudur değil mi?
1: Doğru.
0: Tamam. Katılan da sizsiniz. Bu da doğru galiba.
1: Evet.
0: Tamam. Nasıl kazandınız efendim?
1: Nasıl yani?
0: Yani
1: Takip ettim. Etiket yaptım.
0: takip ettiniz, etiket yaptınız, kazandınız.
1: Evet.
0: Tamam, kazanan bizzat sizsiniz, doğru mu?
1: Evet, doğrudur.
0: Tamam, şimdi Esma Hanım, ben suç takip merkezinden arıyorum sizi. Bu bir suç. Dağıtılan bilezikler de İstanbul'da bir kuyumcudan çalınmış. Böyle el altından eritiyorlar. Siz ben kazandım dediğiniz için, şimdi siz Rize'desiniz. Hem teknik hem fiziki takiptesiniz. Dün de çok bir dışarı bakayım şöyle bir. Sinyalinize baktığım zaman en fazla bir merkeze gitmişsiniz. Hani şüpheli bir hareketiniz var mı yok mu, size önce bir bakacağız. Biz kazandığınız kişi tarafından aramıyoruz. Biz suç takip merkezinden arıyoruz sizi. Bu bir suç. Anlatabiliyor muyum?
1: Hangi sayfadan kazandığım?
0: Şimdi hangi sayfadan kazanıp kazanmadığınız bizi ilgilendirmiyor. 3-5 tane sayfaya dağıtmışlar bu bilezikleri. Siz çok ünlü varsayılan bir sosyal medya fenomeninin sayfasına yapmışsınız bu etiketi.
1: İsmi ne peki?
0: Onu arkadaşlar geldiği zaman söylerler size. 3-4 tane farklı sayfadan yapılmış bu. Bak, biz sizden hiçbir şey istemiyoruz. Evinizdeki altınları getirin, paraları getirin, şöyle yapın, böyle yapın demiyoruz. Siz şimdi evinize geçin. Arkadaşlar gerekli teması sağlayacaklar size. Bir de bir ablanız var galiba, adı Esra, doğru mu?
1: Evet.
0: Tamam. Esra Hanım'ın bu olayla bir ilgisi alakası var mı?
1: Yok.
0: Biz yine ona da bir şey yapalım, bir tedbir koyduralım. Biz yine de ona bir tedbir koyduk. Bu şeyden, siteden size herhangi bir şey oldu mu? Temas oldu mu? Hiç aradılar mı sizi, kazandınız falan gibisinden?
1: Hayır. Sadece Instagram üzerinden mesaj attılar.
0: Bu altınlar kuyumcudan çalınmış hanımefendi. Tekrar piyasaya sokmak için size kazandı gibi gösteriyorlar. Size de göndermiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir kuyumcudan çalınmış. Şimdi siz bu yorumu yazmış olduğunuz için mecburen olayın içerisine siz de girmiş oluyorsunuz. Benim bir haberim yoktu. Kuyumcu soygununu ben bilmem. Bu arkadaşları da tanımıyorum. Sadece Instagram'dan takip ediyorum. Şansımı denemek istedim falan gibi eklersiniz gelen arkadaşlara, tamam mı?
1: Nasıl, bir daha söyler misin? Sesiniz gitti.
0: Benim bu arkadaşlarla bir ilgim alakam yok. Ben sadece Instagram kullanıcısıyım. Şansımı denemek istedim. Kuyumcu soygunuyla bir alakam yok. Zaten ben Rize'deyim. Bu arkadaşlar İstanbul'da soymuşlar falan gibisinden eklersiniz. Ben sadece kullanıcıyım dersiniz, tamam mı?
1: Tamam. Nasıl temas edecekler? Polisler mi gelecek? Anlamadım.
0: Yok, biz suç takip merkeziyiz. Biz polis değiliz. Biz bir suç varsa takip ediyoruz. Ortada da bir suç var. Baktığımızda sizin gibi yaklaşık 15-20 kişiyi düşürmüşler ağlarına. Bir daha da düşmeyin bu işlere. Olur mu hanımefendiciğim? Hani durduk yere kimse kimseye altın verir mi güzel ablam sence?
1: Yani ne bileyim, fenomen takipçisi var. Hani bu konuda
0: Bu
1: ben...
0: işlere fenomenler yapıyor ablam zaten. Şimdi bak, ben sana olayı bir daha anlatayım. Kuyumcuda altınlar var. Bunlar altınları çalıyorlar. Tabii sisteme sokamadıkları için bir şekilde sisteme sokmaları lazım. Hani hırsızlık malı altını nasıl sokacak? Sokamaz değil mi, ben bunu çaldım diyerek. Sizin gibi, başka insanlar gibi bunlar kazandı deyip kazandı gösteriyorlar evrakta. Ama size vermiyorlar bunları. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
0: Böylelikle sisteme altınlar girmiş oluyor. Tamam mı ablam benim?
1: Tamam. Eve dediniz ki hani eve gelecekler falan, o ne oluyor, ben onu anlamadım.
0: Yani bizim tarzımız şu, biz genelde gece saat 3.30 ile 4.30 arası geliyoruz. Hani gece geldikleri zaman siz benim söylediklerimi söyleyin. Muhtemelen sizi alıp bir yere götürmelerine lüzum yok bizim ekip arkadaşlarının. Kapıda size birkaç soru soracaklar. Bu sormuş olduğumuz sorulara böyle cevap vereceksiniz. Hayatınıza devam edeceksiniz. Bir daha da düşmeyin bu işlere. Tamam mı?
1: Peki, tamam.
0: İsterseniz şey yapalım, ben sizin suçsuz olduğunuza inandım. Bir soru cevap gidelim. Ben şimdi geldim kafayı. Bunları nereden tanıyorsunuz diyecekler size. Ne diyeceksiniz?
1: Instagram'dan takip ediyorum sadece.
0: Öyle takip ediyorum dersen suç ortağı olursun. Instagram'da gördüm. Takip
1: Ha,
0: ediyorum yok.
1: tamam. Evet, keşfette gördüm.
0: Bak, takip ediyorum dersen direkt alır götürürler, haberin olsun.
1: Tamam, keşfette gördüm.
0: Tamam. Ne yazdınız bunlara?
1: Sadece yorum yaptım. Hani kişi etiketledim sadece.
0: Kişi etiketlediniz. Bilezikmiş galiba. Sizi bilezikten kandırmışlar. Başkalarına da mesela Cumhuriyet altını demişler. Siz de bilezik galiba değil mi?
1: Evet, bilezik.
0: Bilezik. Siz şöyle deyin hatta. Ben kazandım. Kazanmış olmama rağmen istemediğimi belirttiğim bir mesaj gönderdim onlara yazın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bu mesajı sorarsa bizimkiler vallahi yazıp sildim engelledim dersiniz.
1: Tamam.
0: Tamam mı ablacığım?
1: Tamamdır.
0: Bir de Esra Hanım ablanızdı değil mi?
1: Evet.
0: Çok böyle her şeyinizi de ona anlatmayın.
1: Nasıl yani?
0: Yani her şeyinizi anlatmayın Esra Hanım'a.
1: Yani sadece kazandığımı bile onu etiketlemiştim.
0: Tamam işte o da bizi aradı. Serdar Gökalp ben Alem FM'den. Dedi ki kardeşimi bir arasana dedi. Ben de
1: ya
0: aradım sen.
1: Ya gerizekalı. Allah'ın belası. Ben biliyorum bu sesi bir yerden tanıyorum. Ya geri... Yemin ediyorum. Ay, ya.
0: Nasıl sen... Nasıl sanız iyi misiniz?
1: Yani iyi değilim, oturmam gerekiyor.
0: Hayır hayır iyisiniz iyisiniz. Altının yarısını alırız.
1: Yemin ederim Instagram'ı kapatacağım ya.
0: Yok yok yapma, şaka ya şaka. Ablanız üfledi bize bunu. Yani biz yoksa nereden bile dün sizin Trabzon merkez, Rize merkeze indiğinizi falan nereden bilelim biz sizin yani.
1: Allah onun cezasını.
0: Tövbeler olsun yarabbi ya.
1: Ay ben yemin ediyorum sesi bir yerden tam yemin ediyorum hani böyle dolandırıcı. Hani hissediyorum ama sesi de bir yerden tanıyorum. Alem Efendim. Ay.
0: Ama benden size tavsiye, bak çok özür dilerim. Genelde bu işleri hep fenomenler üzerinden yapıyorlar maalesef. ve şey yapmayın, kaptırmayın kendinizi, olur mu? Ayık olun yani, uyanık olun.
1: Ay şu an şoktayım ya. Bu yayınlanacak mı şu an?
0: Canlı yayındayız. Canlı yayındayız.
1: Ay vallahi şu an düşüp bayılacağım.
0: Hayır hayır canım abartma ya, iyisin. Altın kazanmışsın, iyisin işte. İyisin.
1: Ya ben sizi Instagram'dan falan takip ediyorum.
0: Evet.
1: Ve izliyorum böyle şakalarınızı ama yemin ediyorum başıma geleceğine inanmıyorum.
0: Sen de kesin şey diyenlerdensindir mesela. Ulan nasıl yiyorlar bunları, ben olsam yemem filan.
1: Hayır sesi hani sürekli aynı kişi bu şakayı yaptığı için bu ses artık şey olmaları gerekiyor dedim. Ama ben düştüm bu şeye.
0: Ses sese benzer. Hadi öpüyorum sizi. Ablanıza da çok selamlar. Görüşmek üzere,
1: evet,
0: efendim. Sağ olun.
1: Ben arayacağım onu zaten.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Ay ay ay. Kız kardeşim hamile. Bizden de uzakta. Ararsanız sevinir. Sümeyye. Peki. Eşimi arar mısınız? Peki. Bacanağımı arar mısınız mesajı var. Bacanağı da hayranımdır ya.
2: Bacanak.
0: Evet. Abi selam, biz klima aldık eşimize, şaka yapar mısınız? Eşime. Klima aldık diyor eşime.
2: Ne diye ya, ne diyeceksin?
0: Bakacağız dur.
3: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Dur bakayım.
4: Alo.
0: Abi selam.
4: Selam abi.
0: Nasılsınız?
4: İyi abi sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Klima almışsınız.
4: Evet abi, eve klima aldık, takılmasını bekliyoruz ama eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum.
0: Hayırlı olsun.
4: O yüzden bir türlü kurmaya gelemediler. Hani şaka yaptığınızı arabada dinleyince arayıp eşime şaka yaparsanız klimanız iptal oldu gibilerinden panik olabilir.
0: Nerede şu anda eşiniz, nerede?
4: Çalışıyor bankada.
0: Çalışıyor bankada. Yolda mıdır yani şu an?
4: Yok. Daha mesaisi bitmedi. 6'da bitiyor.
0: Tamam. Abi bir dakika. Şuraya notları alayım da. İl olarak neredesiniz?
4: İstanbul abi. İstanbul Kağıthane.
0: İstanbul Kağıthane. Bir dakika abicim. Bir saniye. Evet. Eşinizin adı ne? Soyadını söylemeyin.
4: Şermin.
0: Sizin adınız ne?
4: Gökay.
0: Gökay. Klimayı ne zaman aldınız?
4: Abi... Onunda aldık, onunda.
0: Onunda. Daha teslim edilmedi, doğru mu?
4: Yok, daha teslim edilmedi abi. Tam teslim edilecek, tatile gittik Sinop'a.
0: Hı hı.
4: O yüzden teslim edilmedi. 20'sinde döndük. Bugün daha yeni ilk iş başı yaptık. Daha ne zaman gelecek bilmiyoruz.
0: Tamam. Nikahlı eşiniz, doğru mudur?
4: Evet, evet, evliyiz.
0: Tamam. Sizin vermiş olduğunuz bilgilerle eşinize canlı yayında telefon açmama onay veriyor musunuz? Tamamdır abicim, görüşürüz, kolay gelsin. Ha, numarası yok, kapatır kapatmaz eşinizin numarasını gönderin bana.
4: Hemen yazıyorum abi.
0: Tamam sağ olun abi, teşekkür ederim, var olun, sağ olun. Klima. Klima. Bu aslında şey olsa yani normal mesela YouTube içeriği şakası yapsam, hani kaydederek yapsam, evet, buna çok güzel şeyler yedirebilir. Ya. Bir de şimdi bazen bana diyorlar ki mesela Serdar şakaları canlı yayında da yayında. Şimdi canlı yayında söyleyebileceğim cümle ve kelimelerle YouTube içeriğinde söyleyebileceğim cümle ve kelimeler çok farklı olur. Hani az önce konuşurken de mesela aklıma birçok şey geliyor. Mesela şöyle de böyle de diyenler var. Yayında söyleyebileceğim veya söyleyemeyeceğim şeyler var sevgili dinleyenlerim. Bu sebeple olmaz. Gökay abi göndermişsin ama bana sadece numarayı gönder. Kontak olarak göndermişsin. Gözükmüyor bu. Sadece numarayı gönder bana. Sana zahmet. Sadece. Hüseyin ara diyor. Çabuk aradan önce arayalım kendisini. Hadi Gökay abi.

0: Efendim.
1: Alo.
0: Efendim.
1: İyi akşamlar hanımefendi Şermin Hanım.
0: Buyurun.
1: Bu Kağıthane'deki adresinizdeyiz biz de. Bir şeyiniz var. Klima galiba bu. Onun için.
0: Ben evde değilim. Şu an eşimle görüştünüz mü?
1: Bu var irtibat. İki numara vardı. Birini aradı, kaçmadılar. Yalnız bir problem var klima ile alakalı. Bilmiyorum size söylediler mi?
0: Ne
1: Bu
0: gibi?
1: yani bunu ben bırakıyorum şimdi buraya kapıya. Çünkü biz bir daha gelemeyiz. Bir de bu asıl ana kargo ortadan kırık ama içinde bir şey var mı bilemem. Ben açıp bakamam buna.
0: Öyle bir şey olabilir mi? Ya eşimi arayabilir misiniz diğer irtibat
1: Şimdi
0: numaranızda?
1: bir numara var, aradım onu, o açmadı. Üç kere aradım. Sonrasında sizinkini bana şeyden, genel merkezden verdiler. Yani bu kırık. Fakat bize geldiğinde de kırıktı. Bunu şu anda bir form doldurabilirseniz hemen, zannediyorum ki fabrikasından değişim sağlarlar ama bunu şu anda dolduramazsanız bu çok büyük problem olur. Daha önce de yaşayanlar var. Ben mağduriyet yaşamamanız adına haber vereyim istedim. Ben bunu şimdi kapıya bırakıyorum, gidiyorum. Benim yapabileceğim başka bir şey yok.
0: Ya öyle bir şey olabilir mi ya?
1: Yani
0: Ya siz şu an kargo firmasından mı arıyorsunuz? Klima firmasından mı
1: klima firmasından
0: getiriyorsunuz?
1: arıyoruz biz.
0: Klima firmasından getiriyorsunuz şu anda. Kırık diyorsunuz ve de
1: Evet.
0: bırakıyorum bunu bu şekilde diyorsunuz.
1: Yani ama şey yok, teslim alabilecek birisi yok.
0: Bana geleceğine dair hani eve gelecek yani şu gün gelecek diye bir bilgi de verilmedi. Hani önceden aranmadı ve kırık diyorsunuz. Bu nasıl olabilir ben anlamadım yani.
1: Şimdi tam içi kırık olmayabilir. Bu uzunlamasına olan kargo, iki kargo olarak var. Bir tanesi motoru galiba yenge. Bu büyük olan tam ortadan üstüne bir şey düşmüş gibi ama zannediyorum
0: Ben
1: içi
0: onu o
1: kırık
0: şekilde
1: değildir.
0: zaten teslim almam. O ayrı bir durum. Hani gelmeden önce bana arayıp haber de verilmedi. Siz ya da başka birisi tarafından.
1: Yani bunu ben
0: Bir
1: bilemiyorum.
0: saniye ben eşimi arıyorum. O civarlardaysa gelsin. Eşimle görüşün.
1: Eşinizin adı Gökay mıydı acaba?
0: Doğru.
1: Gökay Bey
0: Hı.
1: sizi çok sevdiğini söylememi iletti size. Gökay Bey çok seviyormuş sizi, onu söylememi iletti yenge. Yenge, Serdar Gökalp ben, Alem Efem yenge.

0: Ben de onu seviyorum da şu an şaşırdım ve sinirlendim.
1: Bir tam bankacı siniri geldi sana şu an, biliyor musun? Yenge Hanım, ne kadar oldu klimayı siz şey yapalı, alalı, sipariş edeli?
0: Bir hafta 10 gün falan oldu galiba.
1: Bir hafta 10 gün. Hala gelmedi mi?
0: Biz evde yoktuk. Tatildeydik. Bugün geldik.
1: Ondan sonra hep kargocular suçlu, değil mi? İyi tamam, Allah etmesin yarın öbür gün krediye ihtiyacımız olursa bankada tanıdığımız var deriz yenge. Klimayı kullandıkça beni hatırlayın efendim. Eşinize de selamlar. Görüşürüz.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Görüşürüz, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: İyi günler.
1: Sağ olun, teşekkürler. Var olun. Canlı yayında şakalar çok güzel oluyormuş. Ya eskiden çok daha fazla yapıyordum. Fakat değerli dinleyenlerim, günümüzde yayıncılıkta bazı kurallar değişti. Hani yayıncılıkta bazı kurallar değişti. Şimdi bütün mesleki şeyleri size anlatmayayım. Eskiden bundan 10 sene öncesinde haftada 3 tane 5 tane falan şu an YouTube'da seyretmiş olduğunuz tarzda şakalar yapıyordum. Ama günümüzde canlı yayında şaka adı altında yapabileceğim şeyler, kurabileceğim cümleler, söyleyebileceğim kelimeler sınırlı ve kısıtlı. Yapılabildiği kadar. Ama eski tattaki, eski lezzetteki telefon şakalarım YouTube kanalımda var. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Şarkıdan sonra bir ara, aradan sonra Alem FM'de.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ama dememek için ama sigorta.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Eşim arar mısınız bugün doğum günü? Ne diyorsun?
1: Arayalım.
0: Arayalım mı? Peki.
1: Doğum gününe olan insanları sevindirelim be.
0: Değil mi?
1: Vallahi.
0: Evet. Bu nasıl bir numara ya?
1: Evet. Ama trafik durumumuzu da unutmayalım.
0: Dur bakacağız şimdi.

Bir kere daha çaldırıp kapatırım. Ne anam gitti. Bacan abi yeni ev aldı. Ev alırken 13 numaralı daire almak için baktılar, anlaştılar. Daha sonra yine 11 numara daire göstermek istediler. Tapu dairesinde 13 numara yerine 11 numara daire satılmış derseniz olur.

0: Bacanağım bu akşam, hep de bacanak ya. Bacanağım bu akşam Çeşme'den Yunanistan'a gidecek feribotla. Eşi Betül 7 yaşında Ege, oğlu personeli aracı var 38 yaşında, vizede sıkıntı çıkar diye ödü kopuyor. Araçla ilk kez gidecekler.
1: Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola. Sen düz git ben ancak.
0: Eşim gelinlik atölyesinde şef. Arar mısınız demiş. Ne diyorsun gelinlikçiyi?
2: Arayalım mı?
0: Dur bir dakika, önce bir enişteyi arayalım. Şöyle.
2: Gelinlik atölyesinde şef nasıl, evet, oluyor ya?
0: Ne bileyim, bakacağız.
2: Şef.

0: Efendim.
1: Alo.
0: Alo.
1: Abi merhaba.
0: Merhaba Serdar.
1: Merhaba. Bir arkadaşım tatilde. Evde muhabbet kuşunu tek bırakıp gitti. Evin anahtarını da bana bıraktı. Arayıp hakkınızda şikayet var. Hayvanı terk etmişsiniz diye yürür müsünüz?
0: Evet. Tam da ben mesajı kopyalayıp geri yazacaktım ha.
1: Yok, bu başka bir türlü yürüyelim şeye. Bir saniye.
0: Mesela hayvanı terk ettiğiniz için...
1: Yok yok abi, yok falan. Yok, hiç gerek yok. Sen evli misin abicim?
0: Evet.
1: Tamam. Bu arkadaşınızın adı ne? Sadece adını söyleyin.
0: Adı Mehmet.
1: Mehmet.
0: Evet.
1: Tamam abi. Evi nerede?
0: Ankara Eti Meskut.
1: Ankara Eti Meskut. Doğru mu?
0: Evet.
1: Sokak adı söyle. Sadece sokak adı söyle.
0: Sokağı bilmiyorum ya.
1: Tamam. Bina adı söyleme. Kaçıncı kat, daire kaç?
0: Daire numarasını bilmiyorum da ikinci kat.
1: İkinci kat. Tamam, ikinci kat. Adı Mehmet, doğru mu? Senin adın ne,
0: evet,
1: abicim?
0: Sedat.
1: Tamam Sedat. Bu arkadaşın nerede tatilde?
0: Antalya Kepez'de sanırsam.
1: Evli mi?
0: Evli, evet. Eşi ve çocuğu da var yanında.
1: Tamam, Antalya Kepez. Şaka kaldırır mı? Yani aranız iyi mi? Samimi misiniz?
0: Evet, evet, evet. Samimiyim.
1: Tamam, bir sağlık durumu, bir problemi falan yok, var mı arkadaşınız?
0: Yok, bir sıkıntı yok. Ankara'da kaportacı, kendi iş yeri var.
1: Tamam.
0: Dükkan kendinin.
1: Tamam, bir şey, konuyu komşuyla orada arası iyi mi?
0: Konu komşu hep akrabası binada.
1: Akrabası.
0: Eşinin akrabası binadaki. Eşinin teyzesi de aynı binada oturuyor.
1: Tamam abicim. Siz ne iş yapıyorsunuz Sedat Bey?
0: Biz savunma sanayi Serdar.
1: Savunma sanayi.
0: Evet.
1: Tamamdır. Abi kolay gelsin, görüşürüz.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Bu biraz iyiymiş ya. Dur bakayım. Dur.

0: Alo.
1: Efendim?
0: Alo.
1: Efendim?
0: Mehmet Bey.
1: Buyurun.
0: Mehmet Bey'le mi görüşüyoruz?
1: Evet.

0: Abi konudan komşudan şikayet var. Şikayet unsuru olan arkadaş da savunma sanayinde görevli olduğu için direkt önce bir ev sahibini arayalım istedik. Bu Ankara Etimesgut'ta bu ikinci katta olan daire sizin kendi aile eviniz galiba, doğru mu?
1: Evet.
0: Ya çok bir şikayet geldi hani, bir iki tane.
1: Ne şikayeti?
0: Bir saniye bekler misin, evrakla bakayım şöyle. Hani bizim takibimize göre Sedat diye bir beyefendi giriyor çıkıyor. Gece çok alakasız saatlerde, abuk sabuk saatlerde.
1: Kim diye?
0: Sedat. Hani bizim takibimize
1: Sedat.
0: göre öyle. Bu şimdi savunma sanayinde görevli olduğu için de normal bir departman aramadı. Bize geldi olay. Şimdi konuyla alakalı biz bu Sedat'a ekiplerle beraber bir suçüstü yapacağız. Hani sizin haberiniz var mı bu adamın evinizi kullandığından? Bizim araştırdığımıza göre siz şu anda verilen sinyale göre Antalya civarında bir yerdesiniz.
1: Evet.
0: Şimdi biz bu adamı ilk senin evine senden habersiz girdiğinde alacağız. Bunun için senin bir onayın lazım. Bize bir onay
1: Benim
0: ver.
1: haberim var. Benim evimde kuş, muhabbet kuşumuz var.
0: Abi gece
1: Ona
0: saat
1: bu.
0: 3.30'da farklı, yani karşı cinslerle giriyor evine.
1: Efendim?
0: Gece saat 3.30'da karşı cinslerle evine giriyor. Gece 3.30'da çıkarken elinde poşetler moşetler falan. Önce girmiş olduğu kadın çıkıyor evden. Ondan sonra kendisi çıkıyor falan. Gece 3.30'da bize de şikayet geldi konuyla alakalı.
1: Tamam beyefendi, eşiyle beraber haberimiz var.
0: Abicim pek eşi gibi değil güzel kardeşim benim. Hani biz adam savunma sanayinde olduğu için olay bize geldi. Yoksa bizim çok ilgileneceğimiz bir şey değil de. Hani kim olduğunu, nerede çalıştığını biliyorsun değil mi abicim sen bu adamın?
1: Evet.
0: Ha tamam, onun için biz ilgileniyoruz yani. Bizim departman onun için geldi, adamın çalıştığı meslek grubundan ötürü. Mesela sen
1: Anlıyorum da yani
0: mesela
1: ben
0: sen
1: şimdi
0: bir
1: olayı...
0: dakika abicim, bir saniye. Mesela siz şimdi otomobil kaporta işiyle uğraşıyorsunuz. Siz aynısını yapsanız bizi ilgilendiren bir şey yok. Ama bu adamın çalışmış olduğu iş grubundan dolayı hani biz bununla ilgilenmek zorundayız güzel abicim.
1: Tamam, ilgilenebilirsiniz yani, eşiyle beraber geldiğine ben eminim.
0: Emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Tamam abi, o zaman biz dokunmuyoruz yani buna.
1: Yok, aynen. Yani gerek yok çünkü eşiyle beraber geldi. Yani gecenin üçünde yani eşiyle beraber gelmiş.
0: Kaç gündür siz evinizin anahtarını...
1: Ben cuma günü çıkış yaptım Ankara'dan. Cumartesi günü gece
0: Yalnız
1: çıkış
0: şimdi
1: yaptım.
0: Mehmet Bey, siz öyle deyince ben şimdi kayıtlara bakıyorum. Cumartesi başka birisiyle, pazar başka birisiyle giriş sağlıyor eve. Cumartesi gece saat 2'yi çeyrek geçe, pazar yani dün gece saat 3.47'de. Eve
1: Yani
0: girmiş
1: öyle bir
0: olduğu
1: şey. Öyle bir şey.
0: kişiler farklı.
1: Farklı olamaz beyefendi ya.
0: Yani bize gelen şikayetten sonra biz bakıyoruz, bu çıkıyor ama nasıl olacak?
1: Vallahi nasıl olacağını bilmiyorum. O zaman polis arasın beni ya da savunma sanayide siz kimsiniz ben bilmiyorum ama sizi isterseniz kendinizi tanıtın ilk önce.
0: Mehmet Bey'di değil mi?
1: Evet.
0: Sen adam gibi adam, arkadaş gibi arkadaşsın işte. Sedat abi de dinliyordur şu anda. Bize Sedat abi verdi bunları. Dedi ki anahtarı dedi bende dedi. Bir dedi arkadaşımı arasana bakayım dedi. Sen adam gibi adam, arkadaş gibi arkadaşsın işte. Sedat abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Mehmet abinin, Sedat abinin seni kaybetmemesi lazım hayatının sonuna kadar.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Neredesin abi tatilde?
1: Antalya Belek.
0: Serdar Gökalp ben bu arada abi, Alem FM'den. Hani öyle suç takip, buç takip falan filan yok.
1: Çözdüm ben, çözdüm seni de sonradan
0: ya,
1: çözdüm.
0: Çözer adam o kadar açık. Abi bak, benim telefon şakalarında hep genelde böyle oluyor. Mesela konuşuyoruz en sonunda ben kim olduğumu söyleyince diyorlar ki abi çözmüştüm zaten.
1: Yok ben
0: ya,
1: vallahi bak hissettim de hani polis arar böyle durumlarda, anladın mı? Yani yok savunma sanayide falan deyince savunma sanayide olduğunu biliyorum ama ya bu kadar da önemli biri olmadığını bildiğim için. Bunun için yok savunma sanayiden arıyorum. Oraya polisler bakmıyor, biz bakıyoruz. Ben diyorum Allah Allah ne alaka diye düşünüyorum.
0: Yalnız abi kaç tane kuş var evde?
1: Bir tane muhabbet kuşumuz var. Ona bakması için anahtarı verdik. O da demek ki geceleri ne yapıyorsa artık arkadaş.
0: Yok şaka.
1: Biliyorum şaka olduğunu.
0: Şaka. Abim iyi tatiller diliyorum. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah abi. Teşekkür ederim abi. Sağ ol, var ol. Görüşürüz üzere. Ne oldu Yusu?
2: Reklam.
0: Ara mı?
2: Evet.
0: Tamam, bir ara, aradan sonra geliyoruz.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot garaj şoför ekspertiz. Ama
2: dememek için ama sigorta. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Ama dememek için ama sigorta. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklam. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hemen trafik durumunu aktarabiliyor musun? Hemen.
1: Hemen aktarıyorum.
0: Tahmini boş ver, vaktimiz yok. Hemen.
1: Evet, İstanbul'da şu an itibariyle trafik yoğunluğu %65 seviyelerine ulaşmış durumda. Avrupa tarafında %63, Anadolu tarafında ise %65. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli karşılıklı olarak akıcı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü karşılıklı her iki yönde de yoğun akıcı durumda. 15 Temmuz Köprüsü'nde Avrupa geçişlerinde yoğun akıcı ve Anadolu geçişlerinde ise şu an itibariyle akıcı. Şişli, Basın Ekspres yolu, Beşiktaş, buralarda yoğunluklar fazlalaşıyor. Şöyle baktığımız zaman da evet bu kadar. Bu kadar şu an.
0: Baktığımız zaman bu kadar.
1: Baktığımız zaman bu kadar. Hızlı bu.
0: Anlıyorum. Kardeşim arar mısınız? 30 yıldır İsviçre'de yaşıyorum ve dün eşimle 30. yıl dönümümüzü kutladık. Kardeşim bana çok düşkün. 30 yılında eniştemle geçirdin, artık kalan 30 yılında bizimle geçir diyor. Avukatım olarak arar mısınız? Ablanız talimat verdi, kesin dönüş yapıyor. Geçim kaynağı olarak da sizin isminizi verdi değil. Vakit yok şu an. Vakit yok. Bitiriyoruz yani yavaştan.
1: Evet.
0: Evet, bitiriyoruz yavaştan.

0: Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Akşam saati 10'da Serdar yayında da görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. O zamana kadar olur da ulaşmak isterseniz Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Ne oldu?
1: Evet evet, alt çizgi.
0: Evet, alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Biz gerisini hallederiz. Hadi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik herkese iyi.

0: Kooperatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:
5: hangisini seçeceğim?

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Sayın seyircilerimizin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Górnik Zabze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde 3. turda Tromso Heredek Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Vaduz Atletik Club Descaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımı FIFA Dünya Klasmanı'nda 27. sırada yer aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren İspanya ilk sıraya yükseldi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.086 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 18 kuruş, euro 53 lira 87 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.725, yarım altın 19.956, çeyrek altın 9.972, gram altın ise 6.108 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 35, Trabzon 27, Erzurum 30 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
1: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
2: Paraflying

TF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri, saygılar, sevgiler. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Uzun bir tatil arasından sonra sabah dükkanı açtık ve akşam oldu. Gün akıyor geçiyor. Darısı Ağustos tatili. Şevvacığım ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Önceden siz derdi, artık konu sene geldi. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir yayın olması için elimizden geleni yapacağız. Canım Serdar'a çok teşekkür ederiz. Yalnız programın sonuna doğru birini aradı, bir şaka yapacaktı. Ulan bütün şimdi ben de kamera arkasına birazcık mikrofon arkasına şahidim. Yaptığı telefon şakalarında herkes aynı şeyi söylüyor. Anlamıştım ya diye yine aynısı oldu. Olacak mı diye bekledim. Vallahi aynısı oldu. Ne oldu? Telefon şakası yaptığı kişi finale doğru abi anladıydım ya. Yani kendini açıklayınca söylüyor, anlamıştım abi diyor. Kıymetli dinleyiciler, geldiyseniz bir işaret vermeniz icap eder. Çünkü kalabalığa göre şakanın dozunu ayarlıyoruz. Vallahi öyle. Her gezikler geldiyse mevzuyu başlatacağız. Sen izne ayrılmadı tabii, sen buradaydın.
1: Ben buradaydım.
0: Hüseyin de buradaydı. Evet. Sena yoktu. Şimdi evet. Arkadaşlarımız yeni başladıkları için onların bu sene izni galiba yok yavruların. Bir süre izinsiz takılacaklar. Belki bir özel izinle, ne bileyim, bir protokol izniyle bir ne, hastanelerde var ya, ne birleşiyor şey.
1: Divan mı?
0: Divan değil, yok değil. Heyet raporuyla belki olabilir. Herkesikler burada, çok teşekkür ederiz. Geldiysek bire, gelmediysek ikiye mi basalım? Olur, neden olmasın tabii ki de. Sevgili karım mucuk yazıp göndermiş. Çok çok teşekkür ederim. Çünkü tatil dönüşü biliyorsunuz zor olur ya, alışmak, adaptasyon falan. Bunlar hep zengin şımarık insan alışkanlıkları. Bizde böyle şeyler olmaz tabii. Ankara'da selamlar, çok teşekkür ederiz. İstanbul yanıyor demiş efendim Onur. Yanıyor, bugün sıcaktı İstanbul.
1: Yanıyor gerçekten.
0: Evet, hakikaten sıcaktı. Bizde de niyeyse klima açılmıyor. Sebebi nedir bilmiyorum. Faturayı ben ödüyorum. Bizimki klimayı açmıyor yani. Yok yok, iyi böyle diyor. Açıver diyorum ya, ne olacak. Ama yani klimanın da böyle sentetik bir soğuğu olduğu da aşikar. Onu da söyleyelim. Benim babamın yaptığı en güzeli. Normal pervane var. Önüne buz koyuyor. Böyle poşetin... Fileli bir şeyi var onun, bu poşeti var, onu buz koyuyor. Bu meşhur var ya, bu mağazalarda satılıyor, yani buhar veriyor.
1: Evet.
0: Onu yıllardır yapar o bizimkisi zaten. Bizim evde ondan var. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederiz. Önder Beyciğim saygılar. Abi balığa ne zaman gidiyoruz? Vallahi ne zaman organize ederseniz bana uyar. Yeter ki konu balık olsun.

0: olsun. Zevkle. Ankara'dan sevgiler, doğum günü kutlu olsun. İstanbul'da kral sizsiniz Mustafa Hocam. Çok teşekkür ederiz. Var olun Zafer. Kaç oldunuz? 40 olduk. 40.
1: Hiç göstermiyorsun.
0: Göstermiyorum. Kaç
1: gerçekten
0: görünüyorum?
1: Dürüstçe söyleyeyim. 32, 33.
0: Aa, iyi, güzel. Harika.
1: Gayet.
0: Sakalı kessem 7 dersin. Yani o kadar düşüyor sakalı.
1: 12.
0: Evet. 40 oldu kıymetli dinleyiciler. 40 güzel bir yaş. Ben çok seviyorum. Yaklaşık 3 yıldır 40 yaşındayım. Çünkü önüme gelene 40'ım, 40'ım, 40'ım. Anlattım bütün hikayelerde. Bak 40 yaşına geldim falan diye anlatıyorum. 40 güzel bir yaş. Yani tarihte de baktığın zaman insanların böyle nasıl anlatayım? İz bıraktığı yaş.
1: Evet.
0: İnsanın kitaplarda, psikolojik kitaplarında hep yazan yaş, işte 40 yaşında insanın biraz daha sakin, biraz daha rahat, biraz daha boş vermiş olduğu bir yaş. 40 yaş böyle geriye dönüp bakıp ya bundan sonra ne kaldı ki diyeceği ve yani benim psikolojime göre rahatlayacağı bir yer. Bazıları da panik oluyor. Lan acaba sonuna mı geldi? Böyle kimse bilemez tabii de. 40 yaş güzel bir yaş. Ben seviyorum. Yalnız anlam veremediğim bir şey var. Mesam'ı biliyorsunuz, sanatçıların, şarkıcıların haklarını koruyan bir platform. Var olsunlar. Sayın Başkan da bir kartvizit göndermiş, hediye Instagram'da paylaştım. Mesam 40 yazıyor. Ulan Mesam'ın 40. yılı mı? Benim 40. yaşımla ilgili mi Mesam 40? Anlamadım ben onu. Hikayede...
1: Senindir ya.
0: He?
1: Senindir bence.
0: Galiba Mesam'ın 40. yılı. Bilmiyorum. Çok emin olamadım orada. Kendilerine teşekkür ederim. Şirketimize de teşekkür ederiz. Türk medya ailesine, Alem FM ailesine hediyeleri için çok teşekkür ederim. Var olsunlar. Bir şey vermişler, kredi kartı gibi böyle bir hediye kartı vermişler.
1: Evet.
0: Business kart vermişler, gift kart vermişler. Sağ olsunlar, onu hemen tabii birileri elimden aldı. İsmini vermeyeyim de. Evde şu an. Harika bir yaş dileriz. Çok teşekkür ederiz efendim. 40'ını çıkardın mı? İnşallah çıkacak yani.
1: Aa evet, 40'ın çıktı.
0: Yani yıl sonuna kadar ölmezsek 40'ımız çıkar inşallah. İnsan kaynaklarından bir hediye kartı mı geldi sadece? Evet efendim, bir hediye kartı geldi. Niye küçümsediniz o kadar, onu anlamadım ben.
1: Gayet de iyi bence.
0: Bedava para var içinde. İstediğin gibi harcaya, çılgınlar gibi harcaya.
1: Evet.
0: Evet efendim. Abi seni ilk dinlediğimde 29'dun demiş bir dinleyicimiz. Vay be.
1: Vay gerçekten.
0: Alem FM'e 28 yaşımda girmiştim.
1: Benden 2 yaş büyükmüşsün.
0: Ne diyorsun yahu?
1: İnanılmaz bir duygu.
0: Şimdi burada ben Alem FM'e ilk girdim ve kim hangi yaştaydı diye konuşmayayım. Çünkü Sibel Hanım dinliyor, Banu Hanım dinliyor. Şimdi durduk yere kendimizi uyuz ettirmeyelim kendilerine. Ama güzel bir yaş. Yani inşallah 50'yi de görürüz. Şimdi bugün çok güzel şeyler de aldım, yorumlar aldım. Böyle tatil dönüşü insanların görüntüsüyle ilgili yorumlar yapılır ya. İşte kararmışsın, kilo almışsın,
1: evet,
0: falan. Sana ne olmuş ya, bir şey olmuş falan. Hep bir yorum vardır yani. Çünkü 8-10 gün görmüyorsun arkadaşını, iş arkadaşını ve sonra görüyorsun. Birçoğunuz iş arkadaşını ailesinden daha fazla görüyor. O yüzden daha çok konuya hakim. Bugün ilginç yorum geldi. Sadece bir iki kişiden değil yani. Neredeyse radyonun tamamından. Senin omuzlarına bir şey olmuş diye bir şey geldi. Allah Allah, benim omuzlarıma ne olmuş olabilir diye. Ben de düşünüyorum tabii yani. Tahmin ediyorum ki tatil boyunca kanoda kürek çektiğim için herhalde, öyle tahmin ediyorum. Çünkü sabah 5:30-6 namazdan sonra biz denize kanoyla beraber çek babam çek. Sol sağ, bir de hanım önde ben arkada, ona uyumam gerekiyormuş. Bilmiyorum yani ben bu işi, hayatım ilk defa kano kullanıyorum. Kullanmaya çalışıyorum. Onun kürek hareketlerine göre kürek çekmem gerekiyormuş. Hiç bilmediğim bir şey, sürekli küreklerimi çarpıyor.
1: Evet, bu arada çok zor bir şey.
0: Evet, sonra dedi ki yer değiştirelim mi? Sen öne geç, ben arkaya geçeyim. Hani ben sana ayak uydu dedim. Asla kabul etmedim. Çünkü o beni görmediği için bazen çekmiyorum. Çekiyor gibi yapıyorum. falan yapıyorum. O garibim de yiyor. Bizi götürüyor çünkü. Kanoya bağladım ben kürek hareketi. Yani sürekli bir hafta boyunca yapınca...
1: Omuz kası.
0: Omuz kası yapmış olabilirim belki. Açılmış mı? Bak bakayım şöyle.
1: Bakayım.
0: Bir tık. Aa, sanki ha.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Genişlemişsin biraz.
0: Bir tık.
1: Bir tık.
0: Bir hafta daha yapsam ne olur? Hulk'a dönüşebilirim.
1: Dönüşürsün
0: herhalde.
1: Dönüşürsün. Bir de yeşile boyadık mı?
0: Ama size bugün birazcık şeyden bahsedeceğim. Hemen değil, darlamayacağım girişte sizi, merak etmeyin. Kamp tatili nedir? Nasıl yapılır? Yapılmalı mıdır? Avantajları, dezavantajları kardeşiniz bugün birazcık size bunu anlatacak. Aranızda daha önce kamp tatili yapmış olan var mı bilmiyorum ama bir yazsınlar lütfen, rica ederim. Bir kitleyi göreyim yani. Hani herkes yaptıysa kamp tatilini burada anlatmayayım ben. Ama izlediklerim, gördüklerim, izlenimlerimi size birazcık anlatmak istiyorum. 40 yaşındayım ve ilk defa kamp tatili yaptım. Nasıl yaptık?
1: Full kamp mı?
0: Full kamp.
1: Hiç başka bir yerde konaklamadan.
0: Sonda finalde Antalya'da kayınpederde bir gün konakladık. Onda da uyudum artık o kana yorgunluğumu tabii. Hepsini anlatacağım efendim. Bütün kamp yerlerinin ipliğini pazara çıkaracağım. Kurbağayla duş alışımı anlatacağım size, kurbağayla. Bak vallahi billahi bak. Çünkü bekleyin, birazdan anlatırım. Bir insan kurbağayla duş alır mı? Aldım. Canım Volkan Konak'tan hemen sonra efendim. Yarıma.

0: Kamp denince Adrasan'a tek geçiyorum. Fatihciğim bu sene de oradaydım. Her sene gittiğim gibi demiş efendim. Mesela kampçılar yazıyor. Oo, kamp işi severiz diyen var. Mesela Gül Hanım yazmış efendim. Ersan Bey yazmış. Diyor ki kamp işi güzeldir, ucuzdur, uygundur demiş efendim. Ondan sonra şimdi dur bakayım dur, o kampçıyız kampçıyız hiç gitmedim diyenler de var tabii. Şimdi kamp olayı güzel kıymetli dinleyiciler, hakikaten keyifli. İnsanın hayatında en az bir kere deneyimlemesi gereken bir şey kamp olayı. Kampta herkesin merak ettiği şey esasında börtü, böcek, yılan, ayı, mayı, kurt, burt bir şey gelir mi? Şimdi eski kamplar yok, onu söyleyeyim bir kere. Yokmuş daha doğrusu. Ben eski oradaki kamp sahipleriyle ve yıllardır kamp işi yapanlarla konuşuyorum. Mesela bir İtalyan bir çift vardı orada, böyle bir karı koca gelmişler. İtalyanca çok iyidir. Yok, onların biraz Türkçesi vardı. Eski kampçılık yok. Şimdi eskiden çok iptidai koşullarda, ilkel koşullarda kamp yapıyormuş insanlar. Duş yok, tuvalet yok, yaprak var. Yemek yok, doğru düzgün temiz su bulamıyorsun falan. Kampçılık eskiden böyleymiş. Şimdiki kampçılık öyle değil yani. Şimdiki kampçılık şöyle bir şeymiş. Bir şey yani gördüğüm kadarıyla. Şöyle duşun var, tuvaletin var, ortak mutfak var. Dağın ortasındasın, dondurucu var, buzdolabı var.
1: Yani, otel gibi.

0: Yani otel gibi biraz da toplu yapıyorsun bunu tabii yani. Fakat şunu söyleyeyim, zaman uzuyor. Şimdi zaman izafi, bunu yıllar evvel Einstein konuştu, burada konuşmanın alemi yok. Adam zaten söylemişim. Zaman uzuyor, daha fazla şey yapıyorsun, bu kesin. Şimdi arkadaşlar, bir kere çok ekonomik bu kamp olayı. Yani bedava yakın diyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Şundan. Siz zaten tatilde neye para harcıyorsunuz? İki şeye para harcıyorsunuz. Konaklama ve gıdaya para harcıyorsunuz esasında. Konaklama dediğin şey, yani bir çadır sen kendin kuruyorsun. 2-3 kişilik çadırlar, hem fiyatı çok uygun. Sen kuruyorsun. Uyuyorsun ve kalkıyorsun. Bir daha yattığın yerle bir işin yok. Yani inşallah yoktur, bilmiyorum. Bazılarının belki vardır bir daha yattığı yeriyle, yerle işi. Bizim yoktu. Yaptık ve kalktık ve doğayı gezdik. İşte orada ne var ne yok incelemeye başladık, keşfetmeye başladık filan gibi şeyler. Yalnız birazcık malzeme sıkıntısı çekmişiz. Yani bunu orada anladık. Bazı malzemelerimiz eksik. Bir mangal alanı var, ortak bir mangal alanı var. Orada mangalınızı yapıyorsunuz. Bütün malzemelerinizi oraya götürüyorsunuz. Orman içi olduğu için öyle her yerde mangal falan yok kamp alanlarında. Ortak alanda yapıyorsunuz. Bizim hanım her şeyden bir tane koyduğu için salataya tabak yok. Bak, çıra yok, odun yok, sadece kömür var. Hiçbir şey yok. Şartlar biraz zordu. Eğer gidecek olan varsa yani tam donanımlı gitsinler. Böyle her şeylerini yanlarına alsınlar ki rahat etsinler. Hatta bir yerde en son gittiğimiz kamp alanında mangal yeri yoktu. Mutfak vardı sadece yani.
1: Çok iyi.
0: Tam tersi, özür dilerim, yanlış söyledim. Mangal yeri var, mutfak yok. Yani sadece mangal yeri var. Yanınızda mutlaka tüp olmalı. Mini tüpler var ya böyle...
1: Evet,
0: piknik, küçücük. Minik küçük böyle, kamp tüpü minik, ondan lazım yani. Son anda fark ettik mutfak olmadığını, ne yapalım ne edelim, bir 10-15 dakikaya şehir merkezine gittik, arıyoruz o küçük tüplerden, bulamadık tabii. Dedik ki piknik tüpü alalım abi. En son onunla çözebiliriz, piknik tüpü alacağız. En sonunda bir yerde bulduk ve yaptık ama... O yapamamanın verdiği güzellik çok güzel bir duygu, çok güzel bir... Daha önce yaptın mı kamp tatili?
1: Hiç yapmadım. Ben de bir şey sormak istiyorum. Çok merak ettiğim bir şey. Nasıl yatıyorsunuz? Yani şöyle, nasıl yatıyorsunuz derken...
0: Ben yüzüstü.
1: Yani şöyle, hani yatarken canınız acımıyor mu?
0: Hayır, yok.
1: Nasıl oluyor?
0: O şöyle oluyor. Herkesin bir kere çadırında şişme yatak var kesin. Çünkü... Şimdi çadırlara girip bakmadım ama orada diyaloglarda, muhabbetlerden, bir de çadır topluyor. Sen geliyorsun ama birileri de gidiyor. Çadırlarını topluyor insanlar. Çadırın içinden şişme yataklar çıkıyor.
1: Tamam.
0: Ve kötü tarafı şu şişme yatağın. Abi ona alışıyorsun. Buraya gelince insan şişme yatak arıyor, biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Vallahi billahi. O şişme yatağın güzelliği, bir havanın üstünde yattığın için,
1: evet,
0: ve senin de şeklini aldığı için çok keyifli oluyor. Güzel. Bilmiyorum, belki bazıları yerde yatıyordur filan. Ama bizde şişme yatak vardı. Güzel.
1: O zaman
0: keyifli,
1: süper.
0: Evet, ama öyle börtü, böcek, bilmem ne filan, zaten oraları ilaçlıyorlarmış filan. Herhangi bir kamp alanıyla ticari bir anlaşmam yok. Bir deneyimim var. Deneyim yaşadım ve bunu sizinle paylaşmak istedim sadece. Eğer denemediyseniz bu sene, seneye bir kamp tatili yapın. Vallahi güzel oluyor. Bak, ben çok ön yargılıydım. Hiç istemeye istemeye gittim diyebilirim yani.
1: O kadar mı keyif aldın? O kadar
0: vallahi
1: mı
0: o kadar keyif aldım. Bunu anlatmam. Çünkü ben yıllardır dışarıda ne yaşadıysam gelip burada onu anlatıyorum. Hani böyle yaşadım, bundan keyif aldım, bunu sevmedim, bu komikti, bu değildi. Dört tane başlıkta yayın yapıyorsun esasında. Bütün yayıncıların da formülü bu. Güzeldi, keyifliydi ve bir şeye de çok üzüldüm ama onu söylemem lazım. Marmaris'e uğradık. Marmaris'in halini görünce birazcık üzüldüm. Bizim Marmaris'te çok ciddi bir dinleyici kitlemiz var. Biz orada çok... Yayınlar da yaptık bu arada. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda galiba en son oradaydık. Marmaris bomboştu. Ve biraz da pahalıydı. Oradaki esnafla birazcık sohbet edince durumun niye öyle olduğunu acık anlattılar. İnşallah öyle değildir. Sosyal medyaya düşen videolar, birazcık oranın pahalı olması gibi şeyler söylediler. Ben Marmaris'i çok severim. Çok güzel ama ya bu kadar boş bir Marmaris'i gördüğüm için üzüldüm. Ülkem adına üzüldüm. Yani... Turizmin cennetlerinden bir tanesi orası ama bu kadar zayıf bir yerli yabancı turist kitlesi birazcık üzdü. Yani bize güzeldi yani, sakindi, kimse yoktu, bu anlamda iyiydi ama ülke ekonomisi ve turizm açısından üzüldüm birazcık. Otoparka 600 lira verince dedim ki tamam yani.

0: Neden böyle? Şukurbağayı da anlatayım da ya da dönüşte mi anlatayım? Dur anlatayım çıksın aradan. Kampta şimdi sıcak su gündüz var. Tamam. Gece çok yok. Yani böyle ben aşırı kaynar suyu sevdiğim için birazcık bana öyle geliyor olabilir. Ilık da sevmem yani üşürüm falan. Akşam sürekli balıktayım tabii. Balık tutmaya gidiyorum falan. Geldim 12-1 gibi dedim ki bir duş alayım da. Çünkü o suya da girmeseniz deniz dalgasındaki su vücudunuza yapışıyor. Tuzlar böyle harita yapıyor vücudunuza.
1: Evet.
0: Dedim ki bir duşa gireyim. İki tane duş var. Erkek duş alanı. Kapıyı bir açtım. Işık da sensörlü. Ya kardeşim bir tuvaletin ışığının sensörlü olmasını anlarım da. Yıllar evvel onu da anlamıyorduk. Ama duşa koyma ya.
1: Evet.
0: Çünkü duşta bazen bir sabit duruyoruz. Çünkü duşta böyle bir kafayı sabunlama anında bir dalma vardır ya. Bir uzakları seyretme,
1: evet,
0: bir yere fayanslara bakma. Kendi vücudundaki beni ince. Ulan buramda da bir şey çıkmış ya. Sensörlü duş ışığı. İçeriye girdim. İşte ayarladım. Tak ışık söndü. El kol. Bir de geç algılıyor. Ucuz sensör takmışlar galiba. El kol bir daha. Bir açıldı ki minik yeşil bir kurbağa bana bakıyor. Bir de bunların çenesinin altı böyle 70-80 yaşında dede çenesi vardır ya biliyorsun.
1: Öyle bir sarkmış,
0: sarkmış
1: böyle.
0: Olur ha. Abi bana bakıyor, korktum tabii, hemen çıktım.
1: Köpüklü müsün?
0: Yan tarafa gireyim. Yok daha soyunmadım. Yan tarafa gireyim dedim. Yan tarafta da aynı yerde aynı abandon oldum bir anda ya. Ne oluyor ya? Aynı yere mi girdim acaba diye. Orada da duruyor. Şeyle ne derler ona? Duş başlığıyla su tutarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştım. Baktım gitmiyor. Biraz daha şiddeti artırınca yukarıya kaçtı. Ay. Tepeden bana bakıyor ama. Abi arada bir ışık kapanıyor. Kafada da insan şunu kuruyor. Işık açıldığında acaba üstümde mi göreceğim?
1: Ay,
0: çünkü bizde
1: evet,
0: çocukluğumuzda şöyle bir inanış vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Kurbağaya falan temas ettiğinde vücuduna sihir çıkar derlerdi. Bilir misin?
1: Bilirim.
0: Evet, hala bekliyorum. Tatil dönüşü. Yani pazar akşamdan beri. Ulan vücudumun bir yerinde sihir çıkar mı acaba diye bekliyorum. Süreyi bir hayli açtım. Çenemin bağı çözülmüş olabilir. Kısa bir ara, ara dönüşünde şov devam eder. Mevzuyu veririz efendim. Çok ciddi bir kalabalık var. Yani yazılanları görüyorum. Herhalde özlediniz diye böyle. Yarın öbür gün bu kalabalık azalır. Çünkü bayağı bir kalabalık var. Çok mutlu oldum hakikaten. Aradan sonra geliyorum, ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: biletspace.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşünü

0: geçmişine eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında... ...Klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum...

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
4: getir. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ya arkadaş, hadisenin versiyonu beni kesmiyor ya. Roman çocuk lazım bize. O roman çocuğun versiyonu var ya, beni bitiriyor ya.
1: Çok
0: o nasıl
1: iyi.
0: Güzel
1: Beyto.
0: Söylüyor ya. Beyto mu adı?
1: Beyto adı.
0: Yani bir gün görürsünüz efendim sağda solda Beyto'yu. Nasıl güzel söylüyor. Nasıl bir...
1: İnanılmaz bir ses.
0: Vallahi billahi.
1: Hadise bile çocuğu yorum yapmış.
0: Öyle hocam, mi?
1: Tabii.
0: Yani öbür gün görürsünüz efendim sağda solda o kardeşimizi. Sesi güzel. Sesi güzel.
1: Çok.
0: Ya Umut Bezgin'in ağzına 4-5 pimpon topu sokmuş. 4-5 pimpon sokmuş suratından korkmadım. Kurbağadan mı korktun diyor. Vallahi korktum biliyor musun? Ya hayvanlardan korkmuyorum ama bazı hayvanlar beni çok ürkütüyor. Yani hakikaten... gördüğüm anda böyle bir şey oluyor böyle. Hepinizde oluyordur o şey.
1: Tüyler ürpertici.
0: Tüyler ürpertici. En son kamp alanında Kaş'ta, çok da güzel bir yerdi. Hakikaten var olsunlar, çok da ilgililer. Adam dedi ki, bak dedi, burada akşamları domuz oluyor dedi. Domuz. Ay. Biz dedik ki tamam olsun yani, domuzdur, geçer gider, ne olacak falan. Saat 12-1 civarı arabadan bir şey alacağım. Gittim yani, karanlık. Hemen kamp alanının karşısında, yolun karşısında araba. Arabaya doğru gidiyorum.
1: Tamam.
0: Yolun yarısına geldim. İki tane siyah kocaman bir şey. Kafayı bana çevirince o gördüm.

0: üzerinde diyor parlaklığı gördüm o. Şey fotoseli gördüm. yaptı. Hani böyle sürrealist filmlerde bazı dünyada şu an olmayan yaratıklar vardır ve onların sesleri vardır. I'm coming. I kill you. Şimdi domuz tahmin edersiniz ki yaban domuzu kocaman bir de arabanın yanında duruyor. Ben de arabadan bir şey alacağım. Ya oldu ki ben telefon elimde böyle telefona bakarak arabaya doğru yürüsem ve arabanın önünde kafamı kaldırsam ne olurdu acaba? Kesin zarar verirdi tabii.
1: Tabii ki.
0: Ha, kampın böyle şeyleri de var, onu da söylüyor. Ama adam bizi uyardı. Sürgülü kapı var, onu mutlaka çekin, içeriye domuzlar girer dedi.
1: Ve çok büyük bir hayvan.
0: Hem yani büyük hem ürkütücü.
1: Fotoğraftakinden daha kötü bir görüntü
0: hemen
1: var.
0: Hemen nasıl koştum biliyor musunuz? Hani Şener Şen'in bir sahnesi var ya, biliyor musunuz? Ayakları böyle poposuna vurarak koşuyor.
1: Evet.
0: Aynen, beni öyle hayal et. Bak yemin ediyorum, koştum. Kamp alanının önünde otel gibi, yarı otel bir bina var. Ya insan psikolojisi, hani böyle dışarıda kayarsın, kaydıktan sonra toparlanırsın ya. Kendine bakman lazım, bir yerine bir şey oldu mu. Onun yerine ne yaparız? Millete bakarız, bana bakıyor mu diye. Ben de otele baktım, balkonda oturan var mı, bana bakıyor mu diye. Korktum ve yeri...
1: Çok kötü bir hayvan ama çok haklısın.
0: Aklıma hemen ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
0: Hatırlar mısınız, bir iki ay önce bir domuzu yakalayan bir Türk vardı, hatırladınız mı? Dünya basınına düşmüştü bu abi. Hatırlamıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Google'larsanız bulursunuz efendim. Bütün BBC'ye falan haber oldu adam. Domuzu tutuyordu. Domuz da bağırarak kaçıp gidiyordu. Bırak lan beni diye.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Dedim ki yani bazısı korkarak gidiyor, bazısı şey yapıyor, üstüne gidiyor.
1: Çok, ben çok çirkin korkmuştum. Bir hayvan. Yani hayvanlara çirkin demeyi sevmem ama domuz çok çirkin. Ben gördüm.
0: Yo, fare de çok çirkin. Hayvanlara çirkin diyebiliriz ya gayet.
1: Gerçi doğru.
0: Bak abiyi hatırladım diyor. Evet efendim. Biz de geyiklerin çiftleşme zamanına denk geldik. Demiş Enes. Devamında yazmış da okumayayım şimdi. Biraz sinirlilerdi diyor. Birazcık gerginlerdi. demiş. Evet. Abi hatırladım, ağzında da sigara vardı. Evet doğru, öyle bir kareydi. O videoyu mutlaka bakın. Bir de onun tersi olarak beni hayal etmenizi rica ediyorum efendim. Nasıl korkup geri kaçtım. Tabii hemen çadıra geldim ve Ekru dedi ki ne oldu? Şey domuz vardı dedim ya. Arabadan alman lazım. Ya boşver, sabah alırız dedim öyle. Korktuğumu söyledim, ne var yani. Saldırır saldırır. Allah korusun, böyle bazı hayvanlara delikanlılık sökmez. Onu söyleyeyim. Yani hallederiz, yaparız. Ne
1: yılan
0: olacak ya vay?
1: Mesela.
0: Yılan, ayı falan, bunlardan birazcık korkmak lazım tabii yani. Şu, bak Engin diyor ki kamp tatilini özendirdin. Son hikayeyle korktum demiş efendim. Ya ama şimdi saat 12'de arabaya gitme. Gitme abi, ne işin var arabada Allah aşkına?
1: Sabah git yani, gün ışığında.
0: Benim anlamlandıramadığım Kaş, ya bu Kaş'ın ortasında o kadar kalabalık turistik bir yerde domuzun sokaklara inmesi falan. Hadi ben neyse kamp alanına geri girdim ama merkezden yukarıya villalara doğru yol var. O yolu insanlar kullanıyorlar. Bir de alkollü yürüyorlar orada.
1: Tabii yani.
0: Şimdi o kafayla bir domuz görsen aklını
1: üşütür. Selamlaşırsın bence.
0: Ya inşallah. Domuz selamını alır mı yani?
1: İşte orada.
0: Büyük sıkıntı o. Parasızlıktan mı çadıra gittik? Vallahi biraz öyle oldu. Ekonomiyi biliyorsunuz. Dünyada ekonomik sıkıntılar var. Ülkemizde de insanlar böyle problem. Ya arkadaşlar, konu gerçekten para olsa çok mutlu olurdum. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Ya bundan dolayı bunu deneyimlemiş olduk, bir şey öğrendik diye bir şey söyleyebilirdim. Şimdi konu şu. Yengeniz Antalyalı olunca kızcağız doymuş. Ya ulan yine mi Antalya diyor. Halbuki bütün dünya oraya akıyor baktığında. Yani Rusya'sı, Almanya'sı, İtalyan'ı, İngiliz'i bilmem nesi. Kız dönmüş, bu sefer kamp tatili yapalım dedi. Yapalım dedik. Çok da güzel oldu. Size de bir kere daha söylüyorum altını çizerek. Kamp tatili yapın. Hem hakikaten çok ekonomik, hem de özgürsünüz. İstediğiniz,
1: evet,
0: zaman istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Otel tatili gibi değil. Hurra yemeğe, yemek saatini kaçırdın başka bir şeye. Ya da işte uyanma saati belli, yatma saati belli filan. Evet, çok ultra bir hijyen yok ama orta halli. Bizim en azından kaldığımız 3 kamp yerinde orta halli bir şey vardı, size de tavsiye ederim. Çok güzeldi hakikaten. Çadır yerleri o kadar pahalı ki çadırcılara kızdım, kiralık ev tuttum diyor. Ev daha hesaplı bir şey. Mesela Serdar Bey öyle bir şey yazmış. O da bir seçerek çadır yerleri.

0: Fiyat soranlar var mesela. Yani fiyatlar çok uçuk değil, onu söyleyeyim. 1000 lira, 1500 lira falan gibi.
1: Çok iyi bence.
0: Fiyatlar var kişi başı. Haberiniz olsun. Kaş ve Fethiye'de domuz meşhurdur diyor. Hepsi de evcil, korkmasaydınız keşke diyor. Vallahi işte üstünde yazmadığı için evcil mi değil mi diyor. Ben korktum
1: tabii. Tasması olmayınca tabii.
0: O insan korkuyor tabii yani. Evet. Kaş Bukhara gitti tatilde, onu söyle. Vallahi totalde 12.500'e bir haftalık tatil yaptık. Size de tavsiye ederim. Çok güzeldi. Yakıt hariç.
1: Ben dün Bozcaada'da bir ev sordum. Hmm. Böyle bir villa gibi bir ev.
0: Kaç günlük?
1: Bir işte 4-5 günlük sordum.
0: Senin tatilin yok ki, niye soruyorsun? sen gidemiyorsun ki.
1: Bir sorayım dedim, piyasaya bir bakayım dedim.
0: Tatile çıkarsam hani belki.
1: Ha, olursa diye.
0: Yöneticiler insafa gelirse.
1: Yüce divan kurulursa.
0: Kurulursa belki.
1: Yani sordum, 15.000 bir gecelik.
0: Bir gecelik. Ya işte herkesin durumuna bağlı ama buradaki asıl konu özgür olmak yani. Ben bu kamp işinin özgürlük tarafını çok sevdim. Evet. Bir de bu meşhur bir şey vardır ya hani, herkes filmlerde falan dizilerde de görürüz. Yandaki çadırla bir muhabbet etme durumu vardır. İşte 12'ye 1'e 2'ye kadar bir şey vardır. Bizde de böyle bir şey yapalım dedik. Hani bir yan çadırla komşu olduk hemen, muhabbet sohbet falan. Şimdi saat 12 1'e gelince konuşmalar şuraya geliyor. Vallahi işte bizde Kocaeli'de annemler falan. Ya o kadar saçma bir muhabbet oluyor ki. Böyle fısır fısır konuşuyorsun. Aynı şey gibi. Çocukluk döneminde kuzenlerin sende, annenler duymasın gibi bir şey yani. Fakat o sese bile bazı çadırlardan şöyle sesler geliyor.
1: Evde değil, davet falan. De edemiyorsun ki.
0: Tabii bir de o var.
1: Tabii yani.
0: Çadırlar tabii dip dibe. Aslında burada dip dibe değil, başka bir kelime kullanılır da. Dip dibe. Şimdi söyle. Hani sen fısır fısır konuşuyorsun ama gecenin sessizliğinde o ses yayılıyor tabii. Çadırlardan böyle sesler gelince insan bir şey oluyor tabii. Ulan bize mi yapıyorlar acaba? Bir kere gece uyandım. 3 gibi 4 gibi uyandım. Ve uyku tutmadı. Çadırdan çıktım. Çadırdan çıkması da bir der. Çünkü çadır fermuarlarının sesini biliyorsunuz. Sadece açman yetmiyor ki.
1: Kapatma
0: sesi de var, içeriye sinek girmesin diye yani. Çıktım dışarıya. Kapattım. O sessizlikte o ses nasıl yankılanıyor? Arkadaşlar, asla bir kamp alanında gece 3'te 4'te uykunuz tutmazsa çadırdan çıkıp gezmeyin.
1: Neden?
0: Çadırlardan tuhaf sesler geliyor. Bu söylediğimin kötü bir çağrışım olmasın sizde. Sadece şunu söylüyorum. İnsanlar uyurken tuhaf sesler çıkarıyorlar. Horlama.
1: Tamam.
0: Ve diğerleri diye iki gruba ayıralım.
1: Uyku apnesi olanlar da var mesela.
0: Ya ona okeyim. Lan o ne biçim... Hele bir tanesi vardı. Ya yürüyorum kamp alanında, yürüyeyim biraz dedim. Çünkü yani sıfır uyku, doğadasın, temiz hava. İnsan tabii o havadan iyi uyuyor, uykusunu alıyor. Ya biraz yürüyeyim dedim. Böyle bir sağ ayağı kendi içine çekip bir korkma vardır ya böyle, bilirsin. Abiden öyle bir ses geldi ki. Kesin gündüzden karpuz yemiş. O ona gaz yapmış. Kısa bir ara geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
4: Dünya Katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: sanıyorum bizim ülkenin Pitbull'u da APU. Biliyorsunuz Pitbull'la herkes bir düet yapıyordu ya bir yere hatırlıyoruz. Mr. Warwick! Mr. Warwick! Herkes Pitbull'la düet yapıyordu bir ara. Shakira'sından Beyoncé'na, Jennifer Lopez'e herkes yapıyordu. Şimdi APO ile yapmayan var mı? Herkes APO ile düet yapıyor, çok da güzel oluyor. Çok var güzel olsun APO, canım APO. Çok seviyoruz kendisini. Çok tatlı bir adamdır he. Bir gün konuk alsak buraya ya.
1: Çok güzel APO'yu. Olur. Eskiden bizim orada oturuyormuş.
0: Neresi orası?
1: Zeytinburnu tarafı.
0: Böyle bir bilgi. Dinletinizler bunu kullanmak istersiniz bir yerde.
1: Hava ya, atabilirsiniz benim gibi.
0: Ama çabuk ayılamıyor şimdi. Birkaç defa kendisiyle telefonda konuştuğumuzda. Baba yeni uyandım yazmış ama yani biz 4-5 arkadaş bir araya gelip mesaja bakıp yeni uyandım yazdığını anladık. Yani uyku sersi. Neyse 3 saat sonra aradım artık yani ayılmıştır diye yani. Hakikaten o kadar rahat, o kadar X-Tarç yaşıyor ki ya. Çok...

0: sağlık işte şu an biraz kendimize geldik havalı falan. Çok güzel, çok cool bir adam. Çok da komik bir adam. Seviyoruz efendim. Mevzuyu vermedin abi, farkında mısın demiş Mert. Mert'ciğim tatil dönüşleri yayınlar genelde böyle olur. Mevzuyu geç veririz, bazen hiç vermeyiz. Tatilden konuşuruz. Orada ne yaşadığımızı konuşuruz ama Ayhan Bey'in... bak Ayhan Bey de bizimle aynı, benimle aynı fikirde, diyor ki... kamp olayını denemişler daha önce. Esasında özetle şöyle söylüyor, biraz uzun mesaj. Diyor ki kamp olayı... hem ekonomik doğru, fakat gittiğiniz zaman zenginlerin yaptığı bir şey olduğunu anlıyorsunuz diyor. Valla ben de bunu orada gördüm. Kamp alanındaki en fakir araba benim arabaydı. Yani herkes gayet ultra lüks arabalarıyla gelmiş. Böyle bir kompleks var insanlarda. Yani ne kamp abi ya falan yani. Böyle
1: tam tersi bence.
0: Şey mi yaşayacağız diyor. Ne derler ona? Eziyet mi çekeceğiz şimdi orada? Hiç eziyetlik bir durum yok. Çok eğlenceli, tavsiye ederim. Çok keyiflidir efendim. Şevval'de Epion'un apo olduğunu yeni öğrenmişti. Evet. Kalktı bize de diyor ki şey diyor, komşumuzmuş diyor. Evet. Öyle, kızımız öyle maalesef. Ben bir kere çadırda kaldım, ne açabiliyorum hava alsın diye, ne kapatabiliyorum, çok kötü demiş efendim. Efendim. Biz gittik bir kere, yani çadırdaki kükürüyor diyor. Ayı zannettik demiş efendim. Tabii böyle şeyleri de var. Herkes bir arada uyuyor ve sesleri duyuyorsunuz, çok normal. Evet, oteller çok pahalı ve ne yediğim belli değil demiş. Bu da yani züğürt tesellisi. Bunu da kullanabilirsiniz yani. Bozcaada'da askerlik yaptım, çok pahalı demiş bize. Bozcaada için yazan var.
1: Sen gerçekten çok pahalı ya. Bir yer.
0: Evet. Ondan sonra şimdi Asos'ta kamp yaptık. Karşıma porsuk çıktı diyor. Biliyor musun ne porsuk
1: evet,
0: ne?
1: Evet, çok tatlı.
0: Porsuk.
1: Evet.
0: Sev bakalım, bir tatlı mı diye mi görürüz o zaman. Çok tatlı.
1: Çok şirin durmuyor mu?
0: Evet, evet, çok şirin hakikaten. Porsuk.
1: O vahşi bir hayvan.
0: Sen
1: mı?
0: Sen Eskişehir'deki porsuk çayını diyor olabilir. Hayvan olan porsuk diyoruz
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet. Minicik gözleri var.
0: Çok çok güzel, çok.
1: Aa, çok tatlı bir şey.
0: Ya bir hayvan, bir kere şöyle bir hikayem var. Bundan yaklaşık olarak 4-5 sene önce bir dizi çekimi için İstanbul'da Kaymak Donduran diye bir yer var. Bir orman içi bir yer. Ben de orada bir ayağı sakat, işte ses telleri arızalı bir adamı canlandırıyorum. Sahnenin birinde ormanın içine doğru yürüyeceğim ve kamera beni takip etmeyecek. Gölgem görünecek ormanın içinde sadece. Işığı ona göre kurmuşlar. Yönetmen de dedi ki yani ortam sesi yok, benim komutlarıma göre hareket et dedi. Yani rahat, sesli tamam. Kayıt çekmiyoruz yani. Neyse 3-2-1 kayıt motor dedi. Ben tabii bir ayağım sakat, sağ ayağım sakat yürüyorum, sürüyorum ayağımı. Ormanın içinde böyle çimenlik var, sağa dönüyor. Herhalde dedim ki orada duracağız. Ama benim gölgemi takip edecekleri için biraz yürümem gerekiyormuş. Elinde megafonla hoca, Alpan Hoca komut veriyor bana. Diyor ki git. Gece 3. Gidiyorum. Git. Ormanın içinde kayboldum. Korkarak geri döndüğümü hatırlıyorum. Çünkü işte orada işte porsuk morsuk, tilki milki, ayı mayı oradan çıkar yani, gelir.
1: Ben karıştırmışım.
0: Neyi?
1: Benim dediğim mirket. Bambaşka bir hayvan.
0: Şimdi mi baktın ne olduğunu? Neymiş porsuk? Dur bir de ben bakayım. Ben
1: porsuk
0: de...
1: çirkinmiş. Mirket
0: doğru,
1: daha tatlı.
0: Doğru mu hatırlıyorum? Porsuğa bakayım. Abi bunu gece görsen. Yok, bunu korkarsın ya.
1: Bundan kaçarım.
0: Bak TRT belgeseli de varmış porsuğun.
1: Evet, bu değilmiş benimki. Bu sanki bak, biraz büyük. Mirket'in daha gelişmiş hali gibi.
0: Mirket evet daha böyle tatlı, sempatik. Porsuk var ya, bu onu ne biçim kareler ya bunlar. Yırtıcı ya, onu söyleyeyim.
1: Hiç affetmez gibi
0: gözüküyor. Affetmez gibi duruyor, tırnaklar da kocaman yani. Evet. Şevval'le öğreniyorum köşesinde bugün.
1: Mirket'e benzemiyor ama. Mirket'le benzemiyor mu sence de?
0: Mirket'e benzemiyor canım ya.
1: Mirket böyle şaşkın şaşkın bakıyor ya bir anda kalkıp.
0: Abicim senin dediğin mirket evet, gözler böyle evet, evet. Misket gibi. Mirket böyle en güzel mirket taklidini kim yapar peki?
1: Kim?
0: Bunu dinleyicilere sorayım. Sevgili dinleyiciler, en güzel mirket taklidini bu ülkede kim yapıyor? Güzel bir soru bu. Kim
1: bir
0: yapıyor?
1: Tahminim var.
0: Söyleme, sen söyleme bakayım.
1: Tamam.
0: En güzel mirket taklidini, hatta mirketten daha güzel yapan bir isim. Çok iyi aslan taklidi de yapıyor bu arada. Onu da altını çizeyim. Kimdir efendim? 536-901-8902. Umut Bezgin yazıyorsunuz değil.

0: efendim. Değil değil değil değil. En güzel mirket taklidi, mirketten daha iyi yapan bir isim. Söyleme, sen söyleme.
1: Bence doğru, bilmiyorum.
0: Ha, sen yine mi? Kim mi, söyle bakayım?
1: Ali Biçim derdim.
0: Yok be ya, ne Ali Biçim? Ali Biçim kimdir Allah aşkına? Gerçi bizim oraların çocuğu, o da İzmitli galiba.
1: Bayılırım.
0: Evet, Atademirer, doğru. Doğru. Atademirer'in mirket taklidi muazzamdır.
1: Gerçekten.
0: Bir Google'layın da o kareye bir bakın Allah aşkına. Şu an herkes, bütün dinleyicilerden rica ediyoruz ya. Yani Atademirer mirket yazın, enter'a basın efendim. Ben şu anda bastım. Hiçbir kare çıkmadı efendim. Niye çıkmadı?
1: Bende de çıkmadı.
0: Vallahi çıkmadı ya. Atademirer yazmışım doğru. Dur bakayım bir dakika. Vallahi çıkmadı ama bir gösterisi de bir mirket taklidi yapıyordu. Yok yok, çıkmadı. Bende yok. En güzel mirket taklidini mirkelen mi yapıyor diyor. Ne alakası var efendim?
1: İsim benzerliği.
0: İsim şakası mı yapıyor acaba diye düşündü galiba. Ceylan da senin dedin diyor. He, Ceylan taklidi. Dur bakayım. Ceylan yazayım bakayım. Ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Evet. Ceylanmış Ceylan. Mirket değilmiş. Ama nedense hepimiz mirket taklidi yapabileceğine inandık.
1: İnandık.
0: Herkes yazıyor çünkü. Atademirer mi diye. Kafamızda canlandırdık ama sıkıntı değil demiş Işıl Hanım.
1: Biraz bende oturmadı bu arada, hani tipoloji olarak mirkete dönüştüremedim.
0: Kilo olarak değil yani, göz olarak.
1: Bakışları.
0: Bakış olarak, mimik olarak yani.
1: Oturur.
0: Atademirer yani hakikaten tek kişilik dev kadro olur o anlamda, çok.
1: Gerçekten.
0: Severiz, hepimiz çok severiz. Yani film konusunda ısrarcı bir tavrı var ama yani aynı hikaye, aynı yer, aynı konum, aynı mekan. Onun haricinde taklit olarak ben Türkiye'de üstüne ben tanımıyorum vallahi. Yani ya bir insan şu tonlamayla bize şeyi nasıl canlandırıyor? Çevirsene hayvanı! Bak, hepimiz onun aslan olduğunu anladık yani. Müthiş, müthiş. Çok büyük büyük hareketleri de yok. Taklitçilere dikkat edin. Hep böyle büyük büyük abartı, biraz şey yaparlar yani. Ne derler ona? Köpürtürler yani. Atademirer'in öyle bir durumu yok. Minik minik yapıyor, hemen yakalıyoruz. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Ne, bu neyle ilgili dediniz anlamadım efendim.
1: Birbirimize inandık az önce.
0: Öyle mi?
1: Sen bizim beni söyledi. Ben seni, hepsi yanlıştı. Evet,
0: benim de en sevdiğim hayvan bal porsuğudur demiş efendim.
1: Çok psikopat.
0: Evet. Kararar. Peki abi, Şevval doğum günü hediyesi aldı mı sana demiş. Vallahi kimseden kabul etmiyorum. O yüzden sağ olsunlar. Kimse almadı, onlara da yazıklar. Onların varlığı yeter. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra yeni saatte telefonlar. WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni yazmanız kafi kıymetli dinleyiciler. İlk bir saat anlayışınıza sığınıyoruz. Birazcık çenemizin bağı düştü. Tatilde ne oldu ne bitti onları konuştuk. Bazı tavsiyelerimiz oldu. Dertleştik, konuştuk, muhabbet ettik yani. Konuyu veremedik. İkinci blokta telefonlar gelsin isteriz. Mevzuyu verelim de öyle o zaman bari telefonları alalım değil mi? Hafta içi her gün. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bang, bang.

0: Akıllanamadım bugünün mevzusu. Şu konuda bir türlü akıllanamadım. Hala aynı şeyi yapıyorum. Hangi konuda? İnsanlara güvenmek yazanın ağzına terlikle vurulur. Akıllanamadım bu akşamın mevzusu. En sıradışı, en acayip cevabın sahiplerine Alim FM sticker'ı yapıştırırız efendim, göndeririz. Ben müsaitim diyenleri yayına dahil edecek bizim Şevo. 536-901-8902. Kısa bir ara, çay molası. Yeni saatte buradayız.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Sayın seyircilerimizin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde 3. turda Tromso Heredek Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Vaduz Athletic Club Descaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol takımı FIFA Dünya Klasmanı'nda 27. sırada yer aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren İspanya ilk sıraya yükseldi.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 35, Trabzon 27, Erzurum 30 ve Diyarbakır 41 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: akıllanamadım bir türlü bu akşamın mevzusu. Hangi konuda akıllanamadınız efendim? 54 yaşındayım. Sattığım arabaların parasını daha hiç tam ödeyen olmadı diyor. Artık akıllandım dedim. Son sattığım arabanın parasını da alamadım. Vallahi ben akıllanmam diyor. Abi sen bu işi yapmasan mı acaba? Mustafa mı geldi? Mustafa'cığım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar abi.
0: Saygılar Mustafa'cığım, ne haber?
1: Vallahi iyidir abi, işten çıktım, eve doğru gidiyordum.
0: Oğlum uyuyaydın la, bizi niye aradın? Sese bak abi, ne yapıyorsun?
1: Vallahi uykum geldi abi, eve gidince uyuyacak. Aslında bu konu olabilir yani benim için, bu değildi söyleyeceğim de. Her gün işten çıkınca eve gidip uyuyacağım diyorum.
0: Uyumuyorsun.
1: Uyuyamıyorum.
0: Niye uyuyamıyorsun? Uykularını kaçıran bir şey mi var? Vicdanın mı dile geliyor?
1: Yok, uykularımı kaçıran bir şey yok ama işte evde çor çocuk uğraşacağız derken bakıyoruz saat 12-1.
0: Şey gibi bu değil mi? Önümüzdeki ay namaza başlıyorum.
1: Aynen.
0: Ulan bu ay da olmadı ya. Vallahi olmadı. Ya. Allah ne olur şu işim olsun, namaza başlayacağım. Allah ne olur ya.
1: Oluyor başlamıyorum.
0: Niye başlayamıyorsun? Canım kardeşim benim. O kadar çalışıyorsun. Evde tabii çocuklar da eğlenmek istiyor. Seninle oynamak istiyor, bir şey yapmak
1: evet
0: istiyor
1: abi,
0: tabii.
1: Günün büyük bir çoğunluğunu iş yerinde geçiyoruz maalesef.
0: Lan nereden yaptık bu çocuklar diyor. Yok demiyorsundur canım.
1: Demiyorum. Onlar bizim

0: mutlu kaynağımız.
1: Lan bırak! Bırak şimdi ya, Allah Allah. Bunu yer miyim ben ya?
0: Gerçekten öyleler abi ya.
1: Eyvallah. Kaç çocuk var?
0: İki tane.
1: Ulan bayağı da yapmışsınız ya.
0: Evet abi, biri 10 yaşında, biri 1,5.
1: Arada uçurum var oğlum, niye böyle bir şey oldu ya?
0: Ya eşim çalışıyordu. Ara vermek istemedi. Sonra dedik artık çok geçiyor.
1: Tabi ne ya, tabi çiftlerde böyle bir şey var, zamanı kaçırmayalım durumu da var tabi sizde, değil
0: aynen.
1: Mi?
0: Ama biz unutmuşuz abi çocuk büyütmeyi.
1: Nasıl ya, bu bisiklete binmek gibi bir şey değil mi?
0: Abi değil, başına gelince anlıyorsun.
1: Sanki şey gibi anlatmıyor mu yani, evin bir yerinde bir nükleer sızıntı olmuş, onu anlatıyor gibi değil mi? Abi başına gelince anlıyorum vallahi, her yerim radyasyon biliyor musun? Gibi anlattı biraz. Mustafa'cığım akıllanmam, mevzu bu. Hangi konuda akıllanmazsınız efendim?
0: Abi benden çok borç para istiyorlar.
1: Veriyorsun.
0: Vermeyeceğim diyorum. Sonra hı-hı, o kişiyi test etmek için artık sileceğim, hani geri gelmeyecek miktarda bir para gönderiyorum.
1: Hı-hı.
0: Gelmiyor, bundan sonra vermeyeceğim diyorum. Yine istiyorlar, yine veriyorum.
1: Açıklamaya masanın yakılacağı bir şeyler yaz. Bence.
0: O hiç aklıma gelmemişti.
1: Müsaidim yaz mesela.
0: Bunu deneyeceğim.
1: Verme yani, vermiyorum de, yok de, olmuyor mu, öyle de mi olmuyor?
0: Ya abi içimizde bir insan sevgisi var işte.
1: Lanet olsun içimdeki insan sevgisi. Aynen. Şevval'de kafayı salladı. Ben de salladı. Vermeyin
2: hayır,
1: arkadaşlar.
2: Hayır diyememek bir hastalık bence.
1: Arkadaşlar hayır diyebilen insanlar hayatta başarılı oluyor. Bakın ben çok güzel hayır diyen bir kardeşiniz. bunu samimiyetle söylüyorum. Hayır diyebilin ya. Hayır. Hayır. Yok bende, veremem. Kusura bakma bu kadar.
0: İşte diyoruz. O zaman bunu deseydik şu an konu çıkmaz abi.
1: Doğru söylüyorsun. Sırf programa katılım sağlamak için dolandırılıyorsun. Aynen. Ben bunu unutmam güzel kardeşim, biliyor musun? Sen insan evladısın Mustafa'm. Var ol. Adın gibi ol inşallah.
0: Eyvallah abi, çok
1: var olsun. Mustafa Koç bağlandı efendim, Konya'dan. Evet. Kendisi pazarlamacı, normalde çok uyanık bir adam olması lazım ama insani tarafı çok daha ağır basıyor belli ki.
0: İş konusunda uyanız abi işte. İş,
1: insani ilişkilerde. Evet, evet. Var mı civarında boş daire, kiralık? sana gel. Komşu olalım.
0: Gerek yok abi, çoğu uzakta.
1: Evet.
0: Telefon numaramı biliyorum.
1: Konya'da neredesin bu arada, Konya'da?
0: Merkez abi, Selçuklu.
1: Merkez. Yani kime sorsanız ya, borç, hani kimden borç alabilirim diye.
0: İsmail'e borç verildim.
1: Mustafa Koç. İki çocuklu, çocukların arasında 10 yıl var. Hani oradan bulursun.
0: Çok detay vermeyelim abi, yeterince.
1: Yok canım, daha ne Mustafa Koç dedik, Konya dedik, pazarlama işi dedik, merkezde oturuyor dedik.
0: Abi daha... soy ismimiz çok. O yüzden biraz kurtarığımız var yani.
1: Eyvallah, Koç ismi diyorsun. Soyadına güvenerek mi veriyorsun oğlum? O Koç, o Koç değil.
0: Evet, onun da esprisi yapılıyor abi. Ama maalesef.
1: Aynı Koç değilsiniz yani ona göre.
0: Hiç abi, aynının içinde bile geçen Koç değil.
1: Peki Mustafa'cığım, çok teşekkür ederiz. Güzel kardeşim. Ben teşekkür ederim. Var ol. Çok öpüyoruz. Konya'ya selam. Eyvallah. Bahadır değil mi? Bahadır geldi. Bahadır'cığım merhaba.
3: Merhabalar Fatih Bey.
1: Nasılsınız Bahadır Beyciğim?
3: Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız?
1: Dana gibiyim. Konya'dan inşaat efendim kendisi. Var mı hali hazırda devam eden inşaat?
3: Evet, şu anda mevcutta bir projede şantiye şefliği yapmaktayım.
1: Eyvallah. Şantiye şefliği herhalde önemli bir şey mi oluyor? Ne oluyor?
3: Adı önemli gibi de.
1: Askeriyeden rütbe ver bana yani. Ne, teğmen mi, albay mı, ne yani?
3: Şöyle söyleyeyim, asubay çavuş.
1: Ooo tamam, şimdi anladım. Her şeyi sen ilgileniyorsun yani, şeyi değil mi?
3: Tam olarak o.
1: Kolay gelsin. Eyvallah. Akıllanmam bugünün mevzusu. Hangi konuda akıllanmıyorsunuz efendim siz?
3: Şimdi biz malum inşaat üzerine çalıştığımız için inşaatta milyon tane insanla muhatap oluyoruz. Bununla alakalı insanlara iyi niyet göstermeme noktasında akıllanamam.
1: Suistimal mi hemen?
3: Evet, kesinlikle. Evet. Yani insana azıcık bir iyi niyet olduğunu göster, hemen arkasına bir suistimal, bir art niyet, geliyor.
1: Adama 2 litre sarı kola alıyorsun, bir tane daha mı istiyor? Öyle mi oluyor? Nasıl oluyor?
3: Ya şöyle 50 defa kazık attın, 50 kere iyi niyet gösterdin, 51. yine iyi niyet gösteriyorsun ama yine kazık yiyorsun.
1: Kendi sektörün olarak bunu tabii değerlendirme bence Bahadır da, bütün sektörlerde var o iyi niyeti suistimal. Onu işte adam tartmak lazım böyle, bu beni suistimal eder mi etmez mi falan gibi.
3: Tartamıyorsun ki, adam yok.
1: Adam yok diyor değil mi? Öyle bir dolu dolu dedi ki, doğru, adam yok hakikaten.
3: Maalesef adam yok.
1: Peki bu suistimali fark ettin şey, çalışanlar tarafından.
3: Evet.
1: Sert olabiliyor musun? Asıl konu bu. Yani ikincide de aynı tuzağa düşüyor musun?
3: Aslında bu şöyle bir şey. Bizim mesleğimiz gereği biz vicdanı kapının önünde bırakıp içeriye girmemiz gerekiyor. Ama biz vicdan sahibi insanlar olduğumuz için ne kadar sert olabilirsin kısmına gelince çok fazla sert olamıyorsun haliyle. Çünkü vicdan taşıyorsun. Karşıdaki de bir insan olduğunu, insan evladı olduğunu düşünerek onunla konuşuyorsun.
1: Oğlum her ama... gün tuğla 5-10 kalas görmüş adam gibi konuşmuyorsun ya. Bayağı normal, kurallı cümle, insan, işte Avrupa Birliği uyum paketi... dünya barışı, sağlık, Kızılay.
3: Ya şimdi inşaat diliyle konuşursak.
1: Öyle bir burada... anlattı ki sanki şey, ağır ceza hakimi bağlandı. Ben öyle dinliyorum bu arada. Efendim bizler kapıda vicdanımızı bırakıp tamamen hukukun gereklilikleri neyse onunla ilgili.
3: İnşaat diliyle konuşursam sizin o elinizi geciktiriciden çekmemeniz lazım.
1: Eyvallah ya. Öyle bir anlattı valla. Peki.
3: Ya biz şimdi Asubay Çavuş örneği verdim ya. Biz üst kademe ile alt kademe arasındaki bir
1: denge, köprü. Evet. Anladım. Yani, şimdi çok daha iyi anladım seni. Ha, tamam.
3: O yüzden yani nabza göre şerbet dediğimiz olay var aslında bizde. Aşağıdaki adama aşağıya göre, yukarıdaki adama yukarıya göre konuşman gerekiyor.
1: Tamam, şimdi bunun adına idareci diyoruz. İdare eden. Ya tamam oğlum, olur oğlum. İdare, bu böyle bir şey yani. İdare et. Ayarlarız oğlum, tamam oğlum falan gibi. Peki.
3: Tam olarak öyle. Aynen.
1: Bahadır, iyi ki bağlandın güzel kardeşim.
3: Teşekkür ederim.
1: Yanıcıktan dönüp yiyoruz. Çok sağ ol. Akşal oluyoruz. Ta Konya'ya selam çakıyoruz. Görüşürüz Bahadır. Bak Melih diyor ki çok cıvığım. Bu konuda akıllanmıyorum diyor. Olur olmadık yerlerde espri yapıp gülüyorum.
2: Cıvık kelimesine bayılıyorum.
1: Ben de bayılıyorum. Bir de kendini iyi tanıyanları çok seviyorum. Bazı insan vardır ya, ben çok iyi yalan söylüyorum ya falan.
2: Değil mi?
1: Bize çok cıvığımdır. Vardır benim de abartma huyum falan. Kendini böyle tanıyanların hayranıyım ya. Vallahi. WhatsApp'tan ben müsaitim yazarsanız Şevo sizi arar. 536-901-8902. Sanatçımız Mert Demir seslendiriyor. Yeni şarkısı. Hazır mı inan kaybolmaya? Thank you.

0: Ya bazen çenemi tutayım, politik olayım diyorum da akıllanamıyorum diyor. Bu konuda akılsızım demiş efendim. Eşimin kızacağını bile bile ona bir olayı anlattım. Akıllanmam ben. Hacer Hanım. Karım 50 kere uyardı. Akşam 8'de evde ol. Ramazan Bey yazmış. Asla akıllanmıyorum. Yine kavga ettik demiş. Erkul mu geldi? Erkul Gürkan. Erkul Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Saygılar efendim, nasılsınız?
1: Çok şükür abi, sen nasılsın?
0: İyi de geliyor sesin güzel kardeşim. Dana gibiyiz biz de, çok teşekkür ederiz. Akıllanmam, bugünün mevzusu akıllanmam. Var mı akıllanmadığınız bir konu? Hala ben, yapıyorum, tekrar ediyorum.
1: Yani ben akıllanmıyorum abi ya. İş konusunda akıllanamıyorum.
0: Evet.
1: Pazarlamacıyım. Yani birine güveniyorsun, tamam diyorsun. Her şey çok güzel konuşuluyor, anlaşılıyor, ilerliyor. 3 ay sonra, 5 ay sonra hiçbir şey beklediğin gibi olmuyor.
0: Ya ülkede herkesin bir güven problemi var ya. Yani
1: ama yaşanmışlıklar da var şimdi.
0: Ya sadece senin işinle ilgili değil. Azıcık gündemi takip ediyorsan bir güven problemimiz var yani insanlara. Haklıyız, haklı sebeplerimiz de var. Bak bağlanan dinleyiciler, yazanlar da öyle. Herkesin bir güven problemi var. Bir de işin garip tarafı şu. Lafını böldüm bu arada Erkol'cum.
1: Bizi bağladın, kendin konuşuyorsun.
0: Hakikaten ya, ben niye öyle robota bağlı? Ama bunu söylemem lazım abi. Bu tamam, büyük bir büyük bir hata ya. Beni niye bozuyorsun ki şimdi yani? Ya ben seni savunuyorum burada kardeşim.
1: Eyvallah.
0: Tamam konuş abi, konuşmuyorum ya. Konuşuyor. Vallahi yok, tamam yok, konuş abi, sen her zaman konuşursun zaten.
1: Abi,
0: İki dakika şuraya konuşmaya geldim. Evden çıkıp buraya geldim. Bana burada lafını yapıyorsun ya.
1: Kırlent gibi koydunuz bizi köşeye, oturuyoruz tamam.
0: Oğlum biz güvenmiyoruz ya da dolandırılıyoruz. Bir daha niye aynı insanlara ya da başkasına gelip aynı şeyleri yaşayıp yeni güveniyoruz ki?
1: Vallahi öyle oluyor abi, diyecek bir şey yok.
0: Sen de çok bir şey diyecekmişsin de ben bölmüşüm.
1: Yok abi, ne diyeceksin ki işte akıllanmadığımızın sebebi bu. Evet. Güveniyorsun, gidiyorsun, kendinden bir şeyleri veriyorsun. Sonra geriye dönüp baktığın zaman giden senden oluyor.
0: Evet. Çok matah bir şey de demedim bu arada yani. Sanki ben seni böldüm ama dünyanın sırrını verecekmişsin gibi bir şey yaptın, bozdun.
1: Yok abi, düz pazarlamacıyım ben o kadar, dünya sırrı.
0: Ne pazarlıyorsun?
1: Ben makine parçaları üzerine çalışıyorum. Rulmancıyım ben.
0: Rulman.
1: Rulman, evet.
0: Ya yol kenarlarında görüyorum ben rulman. Neyin mesela, nasıl tabelalar var rulmanla ilgili?
1: Ya onların ismi var hepsinin. Yani nasıl diyeyim sana, bir isim var, arkasına rulman ekliyor. Şimdi reklama girer söylemeyeyim. Bilmem ne rulman. Ne rulman ithalat.
0: Rulman ne abi rulman? Hep görüyor musun, süper kahraman adı gibi rulman. Ne bu rulman?
1: Yani nasıl anlatayım abi sana? Dönen her şeyin içerisinde bulunan bir parça.
0: Dönen sürtünmeyi, şeylerin içinde olan parça.
1: Evet, sürtünmeyi azaltır. Birbirinden bağımsız dönme hareketi yapan iki parçanın arasında duran bir parça.
0: Bizim pop müzik dünyasını anlattın sen. Sürekli dönme, iki parça arasında kalma.
1: Yani kendin... klimada da var, evindeki bulaşık makinesi,
0: her şeyde var.
1: Makinesinin kamburunda da var.
0: Tamam, rulmanı anladık.
1: Eskiden stres şarkı diye bir şey çıkmıştı, bilirsiniz hepiniz.
0: Ne çıkmıştı?
1: Stres şarkı diye bir şey çıkmıştı.
0: Stres şarkı, evet.
1: Bu parmağınla tuttuğun ve döndürdüğün şey, o parmağınla tuttuğun onun dönmesini sağlayan şey, o küçücük parça rulmandı.
0: Ha, rulman, tamam şimdi anladık. Şevval'e soracağım rulmanı öğrenmiş mi diye de çok, şu an telefonda kızacağız, soramıyorum rulmanı. Ama
1: İstanbul'a geldiğimde bir iki tane kendim yapmış olduğum böyle küçük şeyler var, oyuncaklar böyle. Getireyim onlardan.
0: Tamam getir. Bir arada dinleyicilerimiz diyor ki bilye var ya diyor, bilyalı diyor. Onun evet, tekerleğidir diyor rulman diyor. Şevval neymiş rulman?
2: Rulman. Şey değil mi, bir yaratık?
0: Telefondaydı tabii, dinleyemedi yayının o bölümünü de.
1: Yaratık satıyor.
0: Bilyaymış, bilya. Dönen şeye rulman diyorlarmış. Vallahi ben de bilmiyordum.
2: Ben de bilmiyordum.
0: Kardeşimiz
1: ben
0: Erkul.
1: Ben size fotoğraf atayım şimdi.
0: Yok
1: fotoğraf
0: lan o kadar değil. Google'da baktım şu anda. Google'dan bakıyorum bir taraftan. Öğrendim rulmancım. Erkulcum ne rulmancım. Şimdi dur bakayım. He tamam şimdi.

0: Aynen anladım Erkul. Dur bakayım.
1: Çözdün mü abi?
0: Evet evet çözdüm, mevzuyu çözdüm.
1: Tamam.
0: Tamam. Eyvallah. Sen bunun bilyalarına şey yapıyorsun. Anladım.
1: Ya onun bütün halini de satıyorum.
0: Satıyorsun. Peki.
1: Tek tek içerisindeki yuvarlanma elemanını da satıyorum.
0: Eyvallah. Rulman. Neymiş Rulman evet. Şevval?
2: Yuvarlanma elemanı.
1: Aa çok iyi.
0: Aferin kız. Vallahi şaşırttın bizi.
1: İlk bir canavar dedi sonra yuvarlanma elemanı. İki uç.
0: Bir anda üçüncü sınıfa geçti. Anaokulundan üçüncü sınıfa geçti. Çok hızlı oldu. Tornet tekeri demiş mesela. Peki. Programın sayesinde her şeyi öğreniyorum. Bugün de rulmanı öğrendim demiş. Şerif Bey yazmış. Sağ ol,
1: bu arada abi kızımın da selamı var. O da yanımda.
0: Aleyküm
1: selam. Çördüğünü de giyiyor bu arada.
0: Eyvallah. Yanaklarını öpeyiz kendisini.
1: Çok selam var kendisine.
0: Rulman bu arada kız çocuğu adı gibi de ya. Değil mi yani Rulman?
2: Köpek ismi gibi de aynı zamanda.
0: Ya bir de öyle de duruyor yani. Kızım olursa adını Rulman koymak isterim biliyor musun? Rulman yapma kızım.
2: Bir de rule hani kural İngilizce'den.
1: Vallahi hiç oradan bakmamıştım ha.
0: Bakma zaten iğrenç olur zaten.
1: Olmadı ama. Olmadı. Dedim de olmadı.
0: Erkul iyi ki bağlandın baba, çok teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz, kolay gelsin.
0: Var olasın. Alkışlar ruluyoruz Erkul'u. Eyvallah.

0: Canavar dedi ya Rulman'a. Mina Hanım iyi akşamlar diliyoruz Mina Hanımcığım.
1: İyi akşamlar Fatih'im, Viyana'dan selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz efendim, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler?
0: Taş gibiyiz valla. Viyana'dan sizler Allah'ım aramışsınız.
1: Allah'ım iyilik versin. Tatili bitirdiniz, geldiniz.
0: Valla bitti. Bitiyor ya işte
1: sıra,
0: tatil.
1: Sıra bizde inşallah. Ben de haftaya geliyorum Türkiye'ye.
0: Türkiye'ye? Nereye geliyorsun peki?
1: Ya ben Kahramanmaraşlıyım Fatih.
0: Ha, Türkiye Viyana'da çok güzel. Gel Türkiye. Türkiye harika bir cennet bir vatan Türkiye. Kahramanmaraş'a evet. Gideceksiniz.
1: Aynen öyle.
0: Ya, akrabalar orada tabii.
1: Ailem orada benim. Ben evlenip geldim buraya.
0: Aa,
1: 30
0: güzel.
1: Yıldır buradayım. Bütün ailem benim Maraş'ta. İnşallah gideceğim bu sene.
0: Her yıl geliyor musunuz Maraş'a?
1: Ya ben kışın da geliyorum Fatih için. Bu sene arabayla gideceğiz. Allah nasip eder.
0: Güzel. Yeni
1: İnşallah.
0: Araba alınmış belli ki. Akrabaları onu göstereceğiz.
1: Ya, arabamız 6-7 yıllık araba. Yeni değil.
0: Akrabalara bir gösterme durumu var mı öyle bir
1: yok,
0: şey?
1: Yok.
0: Hadi
1: yok,
0: vardı.
1: Öyle bir derdimiz yok. Ben ailemi ziyaret etmeye gideceğim, inşallah geleceğim.
0: Yaptırdı mı köye peki ev?
1: Yok, benim ailem orada olduğu için gerek yok.
0: Zaten evim
1: yani
0: var.
1: Yani İstanbul'da var evimiz. Hmm. Bir de Malatya'da. Eşim Malatyalı, bir de orada var.
0: Daha ne olacaktı vardı. Daha ne olacaktı? Orada da var, orada da var. Bir tane İzmir'de bir yazlık düşünmez miyiz? Bir emlakçı dinleyicimiz vardır bizim. Bağlayayım.
1: Yok artık yok Fatih. Çocuklar büyüdü artık. Çocuklar kendiler yapsınlar. Çocuklarım büyüdü.
0: Evet.
1: Yeter.
0: İyi, iyi güzel. Keyifler yerinde. Oradaki Türkler birbirini kolluyor mu? Nasılsınız? Birbirinizle içli dışı mısınız?
1: Ya çok güzel. Ya burada arkadaşlık, komşuluk burada güzel. Aslında. Türkiye'de ben artık öyle bir şey görmüyorum ama burası
0: uzak diye görmüyorsundur. Biraz yakından bakarsanız burada da var efendim. Burada da var lütfen. Arada kilometreler olmasına rağmen ben sizin arkadaşınız değil miyim? Kardeşiniz değil miyim? Rica edeceğim.
1: Tabii ki. Ya ama benim ablam İstanbul'da yaşıyor. Hatta sizin Rabia'ya bayağı yakın da orada insanlar birbirine ne bir selam veriyor mahallede ne bir komşu.
0: Doğru halkalı böyle var. Halkalı böyle sadece halkalı böyle. Halkalı da var ya böyle şeyler Halkalı'da oluyor. Ben de Halkalı'dayım. Şu anda da Halkalı'dayım. Burada var o ya ama çık buradan Sefaköy'e git. Beylikdüzü'ne
1: yani
0: git.
1: İllaki de vardır her yerde de. Bilmiyorum ben öyle gözlemledim.
0: Peki Viyana'da böyle kozmopolit bir yerde mi? Her milletten şey var mı? İnsan var mı Viyana'da?
1: Ya her şeyde. Ya bu aralar Suriyeliler çok geldi Fatih'ciğim. Yani inan adım atsan hep bir olay artık bir bıçaklı falan saldırılar. Her gün şeyler öyle şeyler duyuyoruz artık. İnan çocukları dışarı göndermeye korkar olduk.
0: Evet her milletten oluyor böyle vakalar da. Tabii böyle kozmopolit yerlerde hemen bir insanları bir ırka takılma durumu oluyor. Nereli acaba? Şimdi bizi Türklerde
1: aynen
0: de oluyor. Şimdi
1: öyle,
0: biri bir şey yapsa bütün Türklere mal ediliyor tabii biliyorsunuz. Böyle bir şey var.
1: Doğru.
0: Viyana'dan dinleyicilerimiz yazıyor efendim. Hüseyin Bey yazmış hemen baktı. Hemen gelir. Viyana'nın neresinde? Lan ne yapacaksın oğlum? Onuncu Viyana'dasınız. Doğru mu efendim? Evet.
1: Evet doğru.
0: Yıl iki yılda bir atlıyorken. Şey yok üç yılda bir. 30 yıl oradasınız değil mi?
1: 30 yıl oldu evet.
0: 3 yılda bir Viyana atlıyor. Şu an 10. Viyana'da. Peki 11'e ne zaman? Var mı böyle bir geçiş 11. Viyana?
1: Ya 11 bize çok yakın Fatih için. Hemen
0: kaç Viyana var?
1: Yani. 23.
0: Bitiyor mu? 23'te bitiyor mu?
1: 23'ten sonra son artık Viyana dışlarına, köylerine geçiyoruz.
0: Hollanda başlıyor.
1: Almanya, yok Macaristan.

0: biraz tembeller. Yani bir isim koy, bir şey koy. 10. Viyana, 11. Viyana. Bak bize Mecidiyeköy, Bakırköy, Adana, Zonguldak.
1: Bir de niye 28'de durdun?
0: Bir de yani.
2: Öyle yapmışlar zamanında, ne diyelim artık.
0: Siz de tabii şeyde ses de çıkaramıyorsunuz şimdi, sınır dışı edilmeyin diye. Birbirini soramazsın da yani, efendim niye böyle. Ne kadar tatlı bir insansınız Mine. Benim de annemin adı Mine'dir bu arada.
2: Teşekkür ederim Fatih'im, çok sağ ol.
0: Annemin adı Mine dedim, bir şey diyeyim ama yani üstüne bir şey söylemeniz lazım.
2: Ne diyeyim, güzel isim.
0: Ay ne hoş falan, hani ne kadar güzel adaşmışız. Hadi baştan alalım diyalogu. Böyle çok havada kaldı çünkü. Ne kadar keyifli bir insansınız. Annemin de adı Mine'dir.
2: Teşekkür ederim. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Ya şöyle diyeceksiniz, ne kadar güzel ya, memnun oldum. Annenize de selamlar falan. Evet başta. Tabii şimdi ya 30 yıldır Viyana'da abi, oranın kültürünü almışsın. Bunları unutmuş Mine Hanım. Mine Hanım bir daha alalım lütfen, rica ediyorum. Annem çünkü dinliyor, o da alınır çünkü böyle şey alınır. Koskoca kadını burada şey yapmayalım. Mine Hanım ne kadar keyifli bir insansınız. Benim de annemin adı Mine'dir.
2: Teşekkür ederim. Çok hoş bir isim.
0: Teşekküre
2: var.
0: Gerek çok, yok. Hayır, yok. Hayır, Mine
2: annemin
0: Hanım.
2: Annemin ellerinden öpüyorum.
0: Estağfurullah. Kaç yaşındasınız bu arada?
2: 49 yaşındayım Fatih'cim.
0: Evet, annemden geçmişsiniz efendim. Teşekküre girmeden direkt. Ne kadar hoş. Annenize selamlar. Adaş olduğum için mutlu oldum. Bunu baştan alıyor. Evet. Mine Hanım ne kadar keyifli bir keyifli bir insansınız. Benim de annemin adı Mine'dir.
2: Evet, çok çok hoş bir isim. Annenize selam var.
0: Eyvallah. Aleykümselam. Aleykümselam. Ne kadar doğal bir muhabbet oldu. Eyvallah. Gerçekten çok mutlu olduk bağlandığınız için. İnşallah yolunuz İstanbul'a düşerse radyoya da buyurun gelin, bir çay çorba
2: i̇nşallah,
0: yapalım.
2: İnşallah. İnşallah bir kere gelmiştim zaten 4 yıl önce. İnşallah Allah nasip
0: eder. Radyoya mı gel? Tanıştık mı biz sizle?
2: Evet. Kız Umut ne? Vardı, Bahadır vardı o zaman.
0: Aa, çok mutlu oldum. O zaman 7. Viyana'daydınız değil mi? Doğru mu hatırlıyorum?
2: Yok, hep ben 30 yıldır 10. Viyana'dayım. Hiçbir yere çıkmadım ben.
0: Anladım. Tamam. Viyana kuşatmasından beri orada sevgiliniz. Hala orada. Evet.
2: 10. Viyana kurulduğundan beri buradayım ben.
0: Eyvallah. Peki. Ben pek yakalayamadım. Tekrar alabilir miyiz diye. Mesajlar gelmiş. Kız hadi git artık, tamam Mine.
2: Fatih'cim çok çok teşekkür ettim.
0: Estağfurullah, biz teşekkür ederiz.
2: Öpüyorum. Sağ olun. İnşallah görüşmek üzere.
0: Biz de sizi çok öpüyoruz.
2: Selamlar, Umut'a da selamlar.
0: Hayat enerjiniz bitmesin efendim. Selam ederiz.
2: Çok
0: var olun. Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.

0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız telefonlarla. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız kafi.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle.

0: Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Evet, Mustafa abimiz geldi galiba. Dur bakayım. Evet, Mustafa Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar Fatih
0: Merhabalar, Bey. Merhabalar Mustafa Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Tanıyalım sizi, buyurun. Nereden arıyorsunuz?
1: Ben Ankara'dan arıyorum Fatih Bey.
0: Ankara, güzel, sevdiğimiz bir başkentimiz. Ankara ile ilgili birkaç sorumuz var. Sizlerden doğru cevap alırsak sizlere 4 çeyrek altın replikası.
1: Ama hep bu vaatlerle kandıramazsın.
0: Replikası dedim zaten. Kendisi demedi. Replikası dedim, dikkatinizi çekerim efendim. Ankara ile ilgili sorular geçmeden yanınıza başka bir dinleyicimiz var. Amasya, o 56. noterden Betül Hanım var. Betül Hanım merhaba.
2: Ankara güzel Ankara.
0: Bakırköy'den Betül Hanım bağlandı.
2: Yanlış konudan mı girdim acaba?
0: Betül Hanım lütfen ciddiyetinizi koruyun, siz notersiniz. Mustafa Bey, Ankara ile ilgili bazı sorularım var, hazırsanız başlıyoruz efendim.
1: Buyurun, dinliyorum.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor. Ankara'nın plaka kodu. Gülmeden ama ciddi bir program bu.
1: Ya bu kadar zor sorularla gelmeyin bana Fatih Bey. Yani çalıştığımız yerlerde sorun.
0: Ankara'nın plaka kodu diyorum. 06 diyor. Bakalım panomuzda var mı? 06. Bravo, doğru. Şevval Hanım buyurun, Ankara ile ilgili Mustafa Bey bir soru da sizden alalım.
3: Ankara'da çok meşhur bir park var. Bir hayvan isimli.
0: Payla başlayınca park olacağını değil de başka bir şey soracaksın diye bir korkmadım da değil Mustafa Bey. Parkmış efendim, evet.
3: Nedir o parkın adı?
0: Parkın adı.
1: Kuğulu Park.
0: Kuğulu, bakalım panomuzda var mı? Bravo Kuğulu. 20 puanınız var şu anda Mustafa Bey. Betül Hanım, Ankara ile ilgili bir soru da siz Mustafa Bey lütfen.
2: Ankara'nın bağları nerededir?
0: Ankara'dadır.
1: Siz nereyi istiyorsanız oradadır.
2: Yani böyle demir ağlarla örmüş mü bağlar böyle etrafını? Nerelerde tam olarak hani?
0: Yok, soruyu dallandırmayalım mesela. Lütfen. Ankara'nın bağları nerededir?
1: Ankara'nın bağları Demirlibahçe'dedir.
0: Demirlibahçe'dedir. Evet. Bakalım. Bravo, çok doğru. 30 puanınız var. Joker sorusu geliyor. Hazırsanız efendim. Ankara'ya komşusu olan bize iki il söyleyin.
1: Lütfen Joker hakkımı kullan. Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Tabii ben. Kimi arayacaksınız efendim?
1: Kimi arayın? Bacana mı arayın?

0: Maalesef arkadaşlar faturayı ödememiş, arayamıyoruz. Kendi imkanlarınızla cevaplandırmanız lazım.
1: O zaman sallamak zorunda kalacağım.
0: Sallayın efendim, buyurun.
1: Peki o zaman. Bir Eskişehir diyorum, bir de Konya diyorum.
0: Soru neydi bu arada ya? Ben soru...
1: ya ben de bilemedim.
2: Ankara'nın komşu iki ili.
0: Komşu illeri. Doğru efendim.
1: Ha, peki, ha, tamam.
0: Gayet iyiydi. Bravo. Tam 50 puanınız var. Şevval Hanım buyurun.
2: Ankara'nın çok tehlikeli bir mahallesi var.
0: Güzel.
2: Adı nedir?
1: Ha, ben şimdi şu anda orada yaşıyorum.
0: Oo. Soruyu geçelim.
2: Ama bahsettiğim mahalle mi acaba?
1: O sizin bahsettiğiniz mahalle artık kalmadı. Kalmış. Şevval Hanım ya. Dağıttılar o Çinçin mahallesini.
0: Bravo, doğru, doğru cevap. Çinçin'di. Buradan bizi Çin'den dinleyen dinleyicilerimize de selamlarımızı gönderelim. Betül Hanım, var mı son bir sorunuz?
3: Eğer izniniz olursa sormak isterim Fatih
0: buyurun,
3: Bey.
0: Buyurun efendim, buyurun.
3: Ankara ülkemizde nerede bulunmaktadır Türkiye haritasında?
0: Hangi bölgede diyor, evet, bu soru?
1: Ege bölgesinin biraz daha altında.
4: Senin düzenleme şansın sıfır.

0: Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?
1: Acun Bey araya girdi, kusura bakmayın. Buyur lan. Musa Bey buyur.
2: Ege bölgesinin biraz daha altında kalıyor.
1: Ege'nin
3: İç
1: altında.
3: İç Ege mi demek istediniz acaba?
0: İç Ege.
2: Yani İç Ege de olabilir. Doğu Akdeniz de olabilir.
1: Doğru cevap. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz efendim. Tam 100 puan kazandınız bizden.
2: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: İstediğiniz kuyumcuya gidip çeyrek altınları ve gramları alabilirsiniz.
2: Kendi sizin paranızı. Adınızı mı veriyoruz Fatih Bey?
1: Hayır efendim, kendi paranızı alıyorsunuz. Karıştırmayın. Mustafa Bey, bugünün mevzusu akıllanmadım. Bir türlü akıllanamıyorum. Konumuz bu. Radyoyu dinleme imkanınız oldu mu bilmiyorum ama ben sorayım.
2: Bugün hiç dinlemedim. Şevval Hanım'a da söyledim de. Konuya hiç... hakim değilim dedim. Dinleme fırsatım olmadı akşam.
1: Püh, yazıklar olsun diyorum. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Siz bu programın mihenk taşısınız efendim. Ne demek dinlemedim
2: ama
1: ya?
2: Ama şimdi şöyle bir durum var. Benim bir kız çocuğum var. Ben kız çocuğumla ilgileniyordum. Yani affedersiniz ama hiçbir şey ondan önemli değil.
3: Ben de kız çocuğum var. Ben de kız çocuğumla ilgileniyordum ama konuya hakimim yani.
1: Evet evet. Ama Mustafa Bey diyor ki ben diyor kız çocuğum varken diyor sen kim köpek diyor lan sen.
3: Allah'ın şükürgesinden.
1: Sana da başlarım, programına da başlarım. Hiç ağlanamam diyor ama buna rağmen bağlandı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Mustafa Bey, şöyle düşünelim. Yani bazı konularda akıllanmayız ya. Hep aynısını
2: yapıyoruz. Bazı konularda akıllanmadım. Ne konularda akıllanmadım? Buyur. Eşim diyor ki şunları yapma, bunları yapma diyor. Dediklerinin hepsini yapıyorum. Akıllanmıyorum. Tamam yapmayacağım diyorum. Akıllanmıyorum. Yine yapıyorum. Yine olmuyor. Tabii eşin yani buradan da bir... Tabii sosyal bir mesaj verelim.
1: Buyurun, buyurun.
2: Eşinizin onaylamadığı hiçbir şeyi yapmayın arkadaşlar. Olmuyor.
1: Cin çarpar. Evet. Başınıza işler gelir, türlü belalar gelir diyor. Yapmayın diyor.
2: Onun için akıllanmadım. Hala akıllanmadım.
1: Akıllanmadım. Evet. Belki de sizin o tarafınızı seviyor efendim. Bilemeyiz ki. Belki de bu hırçın tavrınızı seviyor. Israrcı tavrınızı seviyor. Hani vardır ya bazen mesela evet. Çiftler arasında. Ya işte Mehmet orama dokanma. Ya mesela aslında evet. Dokan. Mesela bizim hanım onu yapar. Gıdıklarım. Gıdıklama der ama gıdıkla der.
2: Ben seni 20 sene sonra görürüm. Evet tamam öyle.
1: Tutturamadım öyle değil. Onu demiyor demek ki.
2: Şimdi yani belki benim o tarafımı seviyor.
1: Ha.
2: Valla zannetmiyorum. Benim hiçbir tarafımı sevmiyor gibi ama neyse olsun.
1: Olsun.
2: İnşallah orayı seviyordur.
1: Eyvallah. Betül Hanım eşiniz neyinizi seviyor Betül Hanım? Eşiniz neyinizi seviyor?
3: Yani bence akıllı çevik olduğumu bence.
1: Akıllı çevik.
3: Bence öyle.
1: Peki yani akıllı çevikten kastımız şu mu? Aşkım acıktım hemen köfte yapıyorum hemen. Öyle bir akıllı
3: çevik. Onu demeden yani K demeden köfteyi anlarım.
1: Köfte hazır. Anladım efendim. Tabii. Mustafa Bey mutfakta iyi misiniz?
2: Ben orta seviye ama eşim muhteşemdir.
1: Ya bu var ya eşine aşık ya. Vallahi konuyu sürekli oraya götürüyor.
3: Çok ciddi bir şey yaptı eve gittiğimde. Ya da.
2: Evdeyim şu an evdeyim. Hiçbir sıkıntı yok.
1: Mustafa Bey yaptığınız en iyi iki yemeği söyler misiniz? İki yemek.
2: İki yemek.
1: Hmm.
2: Yani ne diyeyim?
1: Yumurta yani, patatesi yemekten... geç. Onları geç. Onları geç. Böyle yemek olarak.
2: Patatesi yani. Yemek olarak öyle yemek. İyi yaptığım bir yemek yok ama. Menemen, enfes menemen yaparım.
1: Ya menemen yani ya sizin klasınıza uymadı menemen. Hani daha ciddi bir cevap.
3: Soğanlı
1: soğansız. Soğan geçelim yani ha. Yemek olarak. Mesela kadın budu köfte.
2: Yok canım ya.
1: Niye yok canım?
2: Yapmam yani yemek yapmam.
1: Hayır yaparsınız.
3: Bir de kadın var ama lütfen.
2: Yok yemek yapmam yani genelde yemek yapmayı beceremem.
1: Yemek yapmıyor ha beceremem.
2: Ama şey böyle... aparatif diyelim onlara da o tarz şeyler hazırlayabilirim. Sofra hazırlayabilirim. Ne bileyim evleri süpürü silerim falan filan. Ama yemek yapmam.
1: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Seni şu an bir elin içeride bir el dışarıda cam silerken hayal ettim de yani şıkta görünürsün bu arada yani yakışır gibi geldi.
3: Ama yemek abi. Yaparken de hayal edince fena olmuyor aslında.
1: Ya işte bazı erkek mutfağa girmek istemiyor. Hani sevmiyor
2: evet, ya mutfak olmayı. Bizim işimiz değil ya. Yani el lezzetimiz hiç yok bence.
3: Ama bazılarında gerçekten hiç becerisi olmuyor Fatih Bey.
1: Ama derler ki iyi aşçılar da erkeklerden çıkar derler bize. Böyle de bir garip de bir şey var yani. Girmeyeni hiç sokamıyorsunuz mutfağa. Ben babamdan biliyorum. Yapsa iyi yapar ama girmiyor. Orası benim alanım değil diyor mesela. O yüzden Mustafa Bey'i anlıyoruz. Peki Mustafa evet. Beyciğim size tişörtleriniz geldi mi efendim?
2: Henüz öyle bir şey olmadı. Zaten gelseydi telefona bakmayacaktım ama gelmedi.
1: Şevval'cim onu halledelim.
4: Tişört ama vakti bize gelince.
1: Tişörtler gelmedi mi daha?
4: Tişört vakti değil ya.
1: Ha tişört
4: daha
1: vakti.
4: Daha elimizde.

0: değil.
1: Eylül müthiş öflak. Cemre gibi söyledi
0: kuşluk
1: ya.
0: Vakti
1: daha
0: gibi.
1: Cemre düşmedi diyor. Peki. Mustafa, Betül Hanım bir şey söylediniz arada kaynadı. Çok özür dilerim efendim.
2: Ben sticker varsa o da olur Fatih Bey. Tişört
1: size göndereceğimi nereden yani düşündünüz efendim? Size bir şey göndermiyoruz.
2: Peki.
1: Size bir şey göndermiyoruz. Bu arada peki. Betül Hanım bana çok güzel bir tişört tasarlıyor. Kurt amblemli. Kendisinden evet. Rica etmiştim.
2: Henüz işleniyor.
1: Bitmedi. İnşallah o gelince paylaşacağım. Betül Hanım çok teşekkür ederiz bağlandığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Rica ederim.
1: Çok zarif yavrum efendim siz. Mustafa Bey, dur kız gitme bir dakika. Mustafa Beyciğim.
3: Efendim.
1: Kızınızın yanaklarından öpüyoruz.
3: Biz de sizin yanaklarınızdan
1: öpüyoruz. Bir daha sizi de rahatsız etmiyoruz.
3: Ay estağfurullah, ne demek olur mu ya?
1: İnce.
3: Her zaman bekleriz. Hatta ortanca çocuğum yani küçük oğlum. Baba işte pazartesi günü Fatih abi arayacak mı? Arayacaklar mı? Baba ne zaman arayacaklar deyip duruyordu. İsteği yerine gelmiş oldu şu anda. O da dinliyor. Eyvallah. İçeride.
1: Mahallede bir yürüyüşünüz değişti mi? Böyle bir hareket.
0: Büyü bozuldu ya.
3: Herhalde yani şu anda ben Alem Efe'nin kadrolu personeli oldum şu anda.
1: Eyvallah. Bayılıyoruz sana Mustafa abi. Çok öpüyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Betül Hanım ve Mustafa Bey. Alkışlarla oluyoruz. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Eyvallah. Sağ olun efendim. Kısa bir ara dönüşünde final için burada olacağız. Mustafa abi sağ olsun. Hatta önden Şevval'e demiş ki ya ben bugün hiç dinleyemedim ama bağlanmasam mı acaba demiş. Şevval de
0: yok, her türlü gel dedim.
1: Vallahi geldi adam. Betül Hanımcığım da sağ olsun, bizim çok kıymetli eski bir dinleyicimizdir. Ailecek görüşürüz. Aradan sonra buradayız efendim.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Maraş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Barış

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Aa, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Yalan söylüyor. Yalanı söylüyorsun. Bitti bitti ya, programın sonuna geldik. Şevocuğumla beraber.
2: Evet.
1: Ballı lokma tatlımız.
2: Ya teşekkür ederim.
1: Özledin mi?
2: Evet çok özledim.
1: Hadi canım oradan bırak.
2: Gerçekten.
1: Şimdi. Vallahi ama.
2: Evet yemin ederim.
1: Hakikaten özledim ya.
2: Yemin ederim.
1: Tam inanıyorum. Gerçekten 4 kere özledim. Yemin edince inandım. Sevgili dinleyiciler, şahaneydiniz. Hakikaten çok teşekkür ederiz her birinize. Keyifliydi yani. Ben çok keyif aldım. İnşallah siz de çok keyif almışsınızdır. Veda zamanı. Uğur'dan serinleten bir kampanya vardı, hatırlar mısınız? Tabii ki hatırlarsınız ama ben birazcık üstünden geçeyim. 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9545 lira değerinde su sebili hediye ediliyor efendim. Daha büyük serinlik isteyenlere de müjde, 18'lik 24'lük büyük ölçekli klima alanlara tam 12.610 lira değerinde bir su sebili hediye ediliyor. Fakat acele etmeniz lazım. Kampanya stoklarla sınırlı. Yani haftaya alırız falan. Bir gezin stok yok. 31 Temmuz son gün efendim. Fırsatı kaçırmayın. Mağazalar dolup taşmadan en yakın Uğur Bayi'ne giderseniz efendim şey yaparsınız. Faydalanırsınız. Sadece bununla bitmiyor. Mutfakları da yenilemek isterseniz eğer Ankastre ocağınızı, Ankastre fırınınızı alıyorsunuz. 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediliyor. Ankastre setinizi tamamlayabilirsiniz. 31 Temmuz'a dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Burada önemli olan şey, 31 Temmuz'u aklımıza tutuyoruz. 31 Temmuz'a bırakmıyoruz. Bitti mi? Asla. Bir kampanya daha var. Büyük hacimli buzdolaplarından birini alırsanız 16.425 lira değerinde bir derin dondurucu ücretsiz kazanıyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, alışverişin en kazançlı zamanı. Seçili X Search veya XX Search No Frost buzdolaplarında dev bir kampanya var. 31 Temmuz'u unutmayınız, stokları da unutmayınız. Var mı Şevocuğum ekleyeceğim bir şey?
2: Hiçbir şey yok.
1: Hak etmiyor muyuz anlamında yani? Öyle bir söyledin ki hiçbir şey yok. Allah da belanızı... öyle bir söyledin ki.
2: Çok keyifliydi. Harika bir gündü. Seni gördüm, özlemişim. Burayı
1: yok,
2: da
1: buna
2: özlemişim.
1: İnandım. Bunu uzatmana gerek yok. Buna inandım. Tamam.
2: Bu kadar.
1: Veda zamanı. Serdar'ım var. 22'de bizim Serdar'ımı unutmayın. Yetenekli çocuk. Birkaç zamandır takip ediyorum. Güzel. Gelecek vaat ediyor. 22'de Türkiye Radyoları'nın en tatlı, en şahane gece şovunu kaçırmayın efendim. Instagram'da radyonuzu bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. alemfm.com. Yarın sabah 7'de tekrar burada olmak için şimdi aranızdan ayrılıyoruz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam Net.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
5: Cümle alem burada. Cümle alem.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Al bir de buradan yak sadrazamım ikram. Ben dilenci şair hicvin sonundan.
0: Birazdan. Reklam.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam. Ama dememek için
1: Ema Sigorta. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için Ema
0: Sigorta. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz. Nefes.

0: Gülüşlerim vardır elbet.
1: Elbet gülüşlerim vardır be sevgili dinleyenler. Burası Alem Efem, bendeniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba. Tarih 20 Temmuz yıl 2026 günlerden pazartesi ve Serdar yayında başlar. Merhaba Hüseyin.
2: Su içiyordum. Merhabalar.
1: Su mu içiyordun?
2: Evet.
1: Yalan bile dokunmazken benim merhaba deme.
2: Yani. Okunmuş su.
1: Bize mi zarflıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun?
2: Ya, ne yapayım, seni bekliyordum.
1: Nasıl geçti hafta sonu?
2: Hafta sonu biraz hareketli, biraz doğru. Hafta pazarı saymıyorum. Pazar zaten yeterince burada trip yedik.
1: Ne tarz hareketli mesela, ne tarz hareketler oldu?
2: Abi sabah 7'de kalktım, spora gittim.
1: Hafta sonu.
2: Hafta sonu.
1: Manyak mısın oğlum sen?
2: Ya bilmiyorum böyle.
1: Hayır, spor yaptığın için değil, sabah 7'de kalktığın için yani.
2: Otomatik uyanmaya başladım artık.
1: Seni eve gelenler falan böyle senin evle alakalı falan bazı fikirleri oluyor mu?
2: Yok, eve çok kişi gelmez. Hı.
1: Bana gelenler şey mesela. Abi vallahi ne güzel, burada oturuyor olsam var ya sabah 5'te kalkarım vallahi.
2: Öyle.
1: Böyle inerim aşağıda sahilden yürürüm, öbür taraftan dolanırım, şöyle yaparım. Hele ofise gelenler de öf. Öf. Ofise geliyorlar mesela efendim, Üsküdar'da ofis. Her gelen şey, vallahi abi burada olsam tatile gitmem ben ya. Yani delirmiş ya millet.
2: Evet.
1: Vallahi delirmiş.
2: Ama senin oturduğun yer, ofis de öyle, tam İstanbul.
1: Hep işte böyle yiyorlar beni. Yani. Hep böyle yiyorlar, hep ya, böyle yiyorlar. Öyle. Ya bırak ya. Bırak Allah aşkına. Sana bir şey soracağım teknoloji çocuğu.
2: Tabii.
1: Android telefonda Yandex navigasyon var ya.
2: Evet.
1: Kilit ekranında da böyle açık kalsın, yolu tarif etsin. iOS'da oluyor da Android'de olmuyor galiba, doğru mu? Dediğimi anladın değil mi?
2: Dediğini anladım ama Android'de yani.
1: Hani konuma gireyim Yandex'ten, yol tarifini alayım, telefonu kilitleyeyim, kilit ekranında o açık kalsın, göstersin yani. Bunu istiyorum.
2: Olmuyor diye biliyorum.
1: Nereden biliyorsun? Denedin mi daha önce?
2: Denemedim. Yani ben uzun zamandır Android kullanmıyorum.
1: Ben de işte sistem için Android kullanıyorum. Evdeki sistem o bu falan filan. Hmm. Söyleme sahip çok direndim ama en sonunda bugün motosiklette telefon tutucu aldım. Çünkü yol tariflerinde mesela bana konum gönderiyorsun ya. Şu konuma şöyle gidiyorum. Açıyorum mesela. Birinci ışık, ikinci ışık, üçüncü ışık. Üçüncü ışıkla bir daha bakayım. Gidiyorum. Üçüncü ışıkla duruyorum. Ulan bir ışık fazla gelmişiz diyorum. Geri dönüyorum. Onun için bir telefon tutucu aldım. Ya ben bu işleri Android'den yapıyorum. İşte sistematik bazı şeyler Android'de bende. Bu yüzden şey, hani motosikletle giderken
2: evet,
1: önümde devamlı açık olsun ama kilitli kalsın istiyorum böyle. Yani kilitli ama önümde açık olsun.
2: Niye açık olsun, niye kilitliyorsun?
1: Ya ne bileyim, bilmiyorum yani, açık kilitli olsun. Öyle olsun istiyorum oğlum, sana ne? Allah Allah.
2: Hayır ya, tabii öyle olsun.
1: Yani. Allah Allah ya.
2: Ama ben bugün kullandım mesela, direkt telefonu alıyorum, koyuyorum önüme.
1: Telefon tutucu var mı sende?
2: Var.
1: İki tane şeye gittim, ustaya gittim bugün. İlk gittiğim usta bozdu. Hani şey, motorun ayna sistemini falan bozdu. İkinci usta 5 dakikada taktı, gönderdi beni.
2: Evet, biraz zor.
1: Falan filan. İlk 22 mesajına bakayım mı hemen?
2: Hemen bakalım.
1: Ha, hemen ilk 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenler. Hayır diyemeyenlere gelsin bugün demiş efendim. Bak
2: ah,
1: bakayım.
2: Ah ah onlar.
1: Hayır diyemeyenlere gelebiliyor mu?
2: Hemen bakıyorum.
1: Bugünkü yayın. Evet, bak bakalım sevgili kardeşim.
2: Hayır dileyenler anladım öncesinde.
1: Yok. Var mı?
2: Evet.
1: Bakıyorum yani. Seni bekliyorum.
2: Yapabiliriz. Gelebilir.
1: Gelebilir mi?
2: Gelebilir.
1: Hayır diyemeyenlere. Doğru mu?
2: Doğrudur.
1: O zaman gecenin yayını hayır diyemeyenlere geliyor. Başlıyor hayır diyemeyenlerin yayını. Bu 22 mesajının da olayı şu değerli dinleyenlerim. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde bana göndermeniz gerekiyor. Tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde sevgili dinleyenler ilk mesaj olmanız, ilk mesajı tutturmanız gerekiyor. 22 çift sıfırı gösterdiğinde değerli dinleyenler.

0: Gecenin konusu ne oğlum? Pardon, kapalıymışsın. Heh. Nedir gecenin konusu?
1: Gecenin konusu...
0: Yes.
1: Az daha ne oluyordu?
0: Az daha ne oluyor muydu?
1: Evet.
0: Yok ya, sarmadı. Yok. Beni sarmadı moruk.
1: Sarmadı.
0: Başka? Evet.
1: Az daha ne oluyordu?
0: Hadi oğlum, Mayıs Şaket. Hadi.
1: Evet.
0: Bak Şaket'e de hadi bakalım diyor.
1: Bakalım.
0: Evet, hadi bakalım.
1: Neyi bitmeden yenisini alıyorsun?
0: Neyi bitmeden yenisini mi alıyorsun?
1: Evet.
0: Bir örnek ver bana.
1: Mesela evdeki parfüm bitmeden yenisini alırım.
0: Hemen bak, görüyor musun? Jonjon'u görüyor musun?
1: Niye Jonjon?
0: Ben mesela diş macunu.
1: Ama diş macunu da çok ya. Tuhaf bir şey ya. Tadını da alıyorsun ya onun.
0: Oğlum, bir arkadaşım da bir diş macunu var, organikmiş. Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir şey yani. Very iğrenç.
1: Organik ne ya?
0: Yani. Ne bileyim, öyleymiş. Alan bununla fırçala, pis fakir dedi. Verdi bana. Onunla fırçaladım. Ben hayatımda bu kadar iğrenç çok az şey biliyorum yani. Tövbe estağfurullah, Allah günah yazmasın.
1: Yani bu beyazlatıcılar moda oldu bu aralar.
0: Beyazlatıcı mı? O
1: beyazlat
0: ne ya?
1: Yani diş beyazlatıcılı diş macunu diye bir şey çıktı. İşte beyazlatmıyor.
0: Moda oldu dediğimiz şeyleri konuşalım mı bugün?
1: Konuşalım.
0: Evet değerli dinleyenler, çevrenizde, etrafınızda, orada burada falan da filan da nokta nokta nokta da moda oldu dediğiniz ne var? 0536 900 189 02 536 901 89 02 değerli dinleyenler, 536 901 89 02 sevgili dinleyenlerim. Evet, nokta nokta nokta moda oldu dediğiniz ne var değerli dinleyenler? Buyurun yapıştırın bakalım. En güzellere, en samimilere, en eğlenceli cevaplara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaye. Bir adet milli takım tişörtü hedaye sevgili dinleyenler. Evet, moda oldu dediğin ne var? Söyle bakayım bana.
1: Son zamanlarda sosyal medyada bu sürekli ilişki uzmanları çıkmaya başladı.
0: O işte. Ne oğlum, onlar daha yeni mi çıkıyor sanırım?
1: Yok,
0: 5 sene önceden.
1: Şey, kadınlar şöyle, erkekler böyle. İşte şöyle yaparsanız, özellikle kadınlar şey, bir date'e çıkma işte hareketleri. Hı. Date'de yapılması gereken. Böyle herkes bir ilişki uzmanı oldu yani.
0: Oğlum o yıllardır var. Herkes o, ilişki uzmanı, danışman oldu. Benim danışanlarım var şöyle. Bir de çekip çekip şey paylaşıyorlar ya mesela, teyzeyle şey yapmış. Seans yapmış teyzeyle, teyze şey diyor, evladım iyi geldin bağ filan diyor. Ya teyze kimle konuşsa iyi gelir zaten, gözüküyor orada, onu çekmiş paylaşmış filan. Ben inanmıyorum öyle şeylere.
1: Ya
0: ben...
1: işte şey var, şöyle yapan erkek aldatmaz, böyle yapan kadın işte.
0: Ne yapan erkek aldatmaz mesela?
1: Şeymiş böyle, biraz daha maço davranan erkek aldatmazmış.
0: Aldatmaz mıymış?
1: Öyle diyorlar.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Ciddi misin?
1: Tabii tabii.
0: Allah Allah. Ben moda oldu, ne moda oldu biliyor musun?
1: Ne moda oldu?
0: Kamp sandalyesi kardeşim. Her yerde, bisiklette, motosiklette, arabada, yürürken, o bu. Bir arada termos modaydı, bir arada.
1: Termos ama çok iş görüyor ya.
0: Neyi?
1: Termos.
0: Termos. İnşallah su vardır içi ya da kahve.
1: Kahve, inşallah. Benim kahve.
0: Ya ha ha.
1: Vallahi
0: ha.
1: Filtre kahvemi
0: koyuyorum. Hala hala hala. Ha ha ha. Ha ya ha ya.
1: İyi oluyor.
0: İyi oluyoruz.
1: Tabii ya, şimdi kamp sandalyesini koyuyorsun, termosunu alıyorsun. Varsa bisiklet, motor, araba neyse. Sahile gidiyorsun.
0: Bir şeyle olur. Nasıl onun adı? Neyi onun adı? Özür dilerim. Bazı kamp sandalyeleri motora sığmıyor. Ben arıyorum ama motor için bir tane.
1: Sırtına alıyorsun.
0: Ben sırtımda bir şey varken şey yapamıyorum, gidemiyorum.
1: Sırtında ne var ki?
0: Yani bir şey, onu aldığım zaman gidemiyorum işte oğlum. Bu sırt çantasını bile önden takıyorum ben.
1: Doğru. Böyle. Biliyorum. Ya. Yakından gördüm.
0: Instagram'daki psikologlar, evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim bir arkadaşım var sevgili dinleyenler. Benim bildiğim hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Çok samimi arkadaşım olduğu için, yüzüne de söylediğim için bunu söylüyorum. Ben kendimi bildim bileli hiçbir işe yaramaz, hiçbir işten anlamaz. Hiçbir şeyden bilmez. Bu gitti birkaç tane sertifika aldı. Nereden, ha, belediye mi verdi? Tanıdıktan mı aldı? Vallahi bilmiyorum. Birkaç tane sertifika aldı. Şimdi Instagram'da görüyorum işte, atıyorum saat 22'de online bir şey var, katılmak ister misiniz filan. Para kazanıyor musun dedim, ooo dedi bana. Çok yakında Müge Anlı'ya çıkar bu, söyleyeyim sana. Çünkü benim bildiğim hiçbir işe yaramıyor bu çocuk. Hiçbir işe. Son zamanların modası kot şort. Görünce yaz geldiğini takvimden önce anlıyoruz demiş efendim, kot şort.
1: Kot şort vardı ya önceden beri.
0: Evet vardı. Kamp sandalyesiyle termos. Dur bakayım. Kolanın etrafına bantlanmış eşantiyon bardak gibi oldu demiş efendim.
1: Evet, öyle şeyler çok yok artık.
0: Hmm. 4 sandalye, 1 masa, 2 litre termos, 0 masraf abi. Her akşam dışarıda millet bahçesinde çay içiyoruz. Bak şimdi bir öksüreyim bir dakika. Ofisten çok geç saate çıkıyorum ben. Hani gece 3'te falan. Üsküdar sahilde insanlar görüyorum. Kamp sandalyesini koymuş. O bu falan. Anlarım. Deniz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Oradan karşıya geçiyorum. Tarabya sahilde insanlar görüyorum. Anlarım. Yani şey, deniz var. İşte manzara var. O bu Tarabya'da, işte İstinye'de, Üsküdar'da. Cumartesi gecesi sabah saat 4:30-5'te Caddebostan'a gittim. Sabah 4:30'da. 4:30-5 falan. İki motosikletli arkadaştık. Onun motoru yeni rodajdan çıktı. Dedik şöyle bir tur atalım mı ya dedi. Atalım dedim. Ben seni takip edeyim dedi. İyi dedim. Çıktım böyle şeyden, köprüden geçtik. Hani Mecidiyeköy'den köprüye bağlandık, geçtik. Üsküdar sahile indik. Oradan Kız Kulesi'nin orada durduk. Birazcık oturduk, muhabbet ettik. Motora bindik. Tekrar gittik Harem'den böyle dolandım. Hasanpaşa'nın oradan Kadıköy. Boğa'nın oradan yukarıları. Oradan Fenerbahçe. Oradan Caddebostan. İnsanlar Caddebostan'da, lan manzara yok, bir şey yok. Yolun ortasında arabaları çekmişler. Yolda. Anlam vere, bu bizim bilmediğimiz bir şey mi? Racon mu var? Yolun ortasında arabaları çekmişler, tabureleri koymuşlar otu. Sabah 5 lan. Sabah 5. Yolda. Ve şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sabah saat 5'te maşallah, polisime selam ederim. Abartısız söylüyorum, 100 metrede bir uygulama var. Şeyde, Caddebostan'da. Evet. Sabah 5. 2 tanesine girdim. Hani birine girdim, dedim ki arkadaşlar biraz önce şurada aldılar dedim. Tamam devam edin dedi o zaman. Yani şimdi dediğim gibi deniz kenarını anlarım, onu anlarım. Şey, ormanı anlarım. Yani manzarası olan bir yeri anlarım. Caddebostan'da 3 şeritli yolda en sağa arabadan inip sandalyeyi koyup oturmak. 1 değil, 2 değil, 3 değil, bal reklamı gibi oğlum, 10 kişi filan. Moda sahile gittik, bir biz varız, kimse yok. Moda sahilde. Adamlar şeyde oturuyorlar. Böyle yolun ortasında oturuyorlar. Niye? Bunun bir raconu mu var?
1: Yani sabah kalkıp mı gitmişler oraya, yoksa geceden mi kalmışlar oraya?
0: Vallahi bilmiyorum yani. Hani bilmiyorum.
1: Yaş
0: hani,
1: ortalaması?
0: Ne bileyim oğlum, bilmiyorum işte, arabalardan inmiş. Hep erkek tabii, hiç şey yok.
1: Tabii.
0: Hep erkek.
1: Yani.
0: Bunda değişik. Ne var vallahi bilmiyorum yani, bu Caddebostan. Bunda bir racon var ve biz mi bilmiyoruz acaba?
1: Ya Caddebostan sahili güzel bir sahil.
0: Lan sahil değil oğlum. Yolda.
1: Yol.
0: Yolda normal cadde. Bağdat Caddesi var ya, Bağdat Caddesi. Ha orada. Adam yolda oturuyor. Sahilde otursa niye gelip yayında anlatayım? Yolda oturuyor diyorum adam. Yolda koymuş böyle. Sandalyeyi de koymuş böyle. Arabanın bagajı açık. Müzik falan da açık değil. Böyle muhabbet ediyorlar. Böyle sohbet muhabbet. Bir kişi değil, iki kişi değil. Bizim dedim ki şunu durunca çocuğa söyleyeyim dedim. Dit kornaya bastı. Bana sağa çektim, durdum. Oğlum bunlar niye böyle oturuyorlar dedi. O, ben daha bir şey demeden. Dedim ki bizim bilmediğimiz bir şey var.
1: Herkes sahilde oturuyor. Biz de burada mı oturalım dediler.
0: Şimdi güzelim. Normal bir saat olsa, hani böyle kızlı erkekli bir sirkülasyon geçiş falan olsa piyasa yapıyorlar diyeceğim, anlayacağım. Sabah 5 ya. Sabah 5. Böyle ben hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Yani niye acaba, bilmediğim, bunu bir araştır. Niye
1: bunu
0: oturuyorlar?
1: Araştıracağım. Evet. Açıklayamadığımız şeylerden biri de bu.
0: Bilmiyorum.

0: Keşke hafta sonları da yayın yapsan, gülecek bir şey bulamıyorum demiş. Ben size hemen bir tavsiyede bulunayım. Benim telefon şakalarımın altındaki yorumları okuyun. Ama artık ilgileniyorlar söyleyeyim yani, uçuruyorlar. Kusura bakmasınlar. Eskiden bakmıyorlardı, sonra dediler ki abi biz bunları uçuralım dediler. Karışmıyorum dedim ekibi. Ama şey yapın yani, hafta sonu gülecek bir şey bulamıyorsanız vallahi bak, ben hemen hemen her hafta sonu bir telefon şakası yayınlıyorum. Bu hafta belki yayınlamayabilirim. Çünkü profesyonel bir ajansla çalışıyoruz biz. Bu hafta istersen bir yayınlama abi. Bundan öncekilerin izlenmesi iyi gidiyor. Onlar birazcık şişsin izlenmede dediler. Çünkü yeni attığım zaman ilgi tamamen yeniye gidiyormuş. Hani onlar yönetiyorlar beni. Benden size tavsiye. Telefon şakasını dinleyin. Dinledikten sonra da günümüzden başlayıp geriye doğru şakaların altındaki yorumları okuyun. Bir insan kendi ürünü için şunu der mi? Yorumlar şakadan daha komik oluyor bazen. Yani bir insan da maalesef öyle. Maalesef öyle, ne yapayım yani. Sıkıyorsa beni ara diyenler, işte ondan sonra ya şey diyen var ya. Bunlar ne? Ya her şakayı aynı adama yapıyor. Bütün telefon sesleri aynı ya filan. İnşallah sorun kulaklardadır. Yani duymayla alakalı bir problemdir inşallah. Yoksa duyduğunu anlamıyorsa başka bir problem. Benden size tavsiye. Bir tane kahve yapıyorsunuz kendinize. Benim şakaların altındaki yorumları okuyorsunuz. Değerli dinleyenler. Ki ben kefilim yani, çok komik. Ben kefilim, çok komik. Bilginiz olsun. Şu an en moda iş şişe topu. Oğlum dün alışverişe girdim bir şeye, markete. Çok kalabalık dedim, boş ver almayayım. Alacağım zaten bir tane bir şey alıp çıkacağım. Alacağım da belli. Çok kalabalık, girmeyeyim dedim. Yanındaki arkadaş şey dedi. Onlar şişe parası behliyorlar ya dedi. Baktım harbiden öyle. Marketin içinde var.
1: Evet, bu ara çok görüyoruz sosyal medyada.
0: Her şey vermiyor ama değil mi para?
1: Yok.
0: Bir de ona şey gelmiş, günlük 200 lira mı ne, bir limit gelmiş ona.
1: Evet, limiti var.
0: Ama 200 tane alıp giden var.
1: Valla onlar da nasıl uğraşıyorlar bunda, ben anlamadım yani.
0: Biz
1: mesai yapıyorlar.
0: Şu an en moda iş şişe toplama demiş efendim.
1: Evet. Hmm.
0: Başka? Denizde herkes... Son dönemlerde sanat bu arada acayip moda oldu Serdar. Denizde herkes karınca gibi geziyor. Ya da hamam böceği mi desem. Ayrıca bugün bir haber okudum. Board satışlarında bu yıl %365 artış varmış. Hepsi Instagram stories aşkı. Benim arkadaşım da aldı. Dur bir arayalım. Boardla takılıyor musun denizde? Ya da hiç yaptın mı öyle bir şey?
1: Boardla mı?
0: Kimle ne konuşuyorsun ki? Kimle ne konuşuyorsun?
1: Kano var.
0: Kimle ne konuşuyorsun? Board.
1: Yok.
0: Board.
1: Çok zengin işi ya.
0: Sizin mi? Kimle ne konuşuyorsun?
1: Onu Serdar Gökalp yapsın.
0: Anio.
2: Merhabalar.
0: Nasıl? Böyle kaynana gibi açtınız telefonu. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, son dönemlerde denizdeki bu boardların meşhur olmasından bahsetmişsiniz. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
0: 3 tane arkadaşım aldı, biliyor musun?
2: Tahmin edebiliyorum.
0: Evet, 3 tane arkadaşım aldı.
2: Görüntüleri çok komik oluyor bence.
0: Ben sana daha komik bir şey söyleyeyim. 3 tane arkadaşım aldı. Bu 3 arkadaşım içerisinde denize en yakın evi olan 14 kilometre. Yani 2 vesait denize gidiyor, evde board var. Anladın mı?

0: Cadde bozuldu.
1: Çünkü sürüyor gibiler.
0: Bir de farkındaysan sahil kenarında değil onlar. Yukarıda Bağdat Caddesi'nde, yani asfaltta geziyorlar bordla.
1: Evet. Yukarı taraflarda kayaya yakın.
0: Şaşırmış ya millet. Vallahi evet. Öyle.
1: Gerçekten öyle.
0: Vallahi şaşır. Başka bir arkadaşım da ucuza bulup jet ski almıştı zamanında. Vallahi bak. Şaka yapmıyorum. Markası çok iyi. Sıfır. Satan yer kapa. Bunlar tatile gittiler. Nerede? Evet. Bir saniye söyleyeceğim ben. Marmaris'te bir yere tatile gittiler. Bu böyle gezinirken bir dükkana giriyor. Dükkanda 4 tane jet ski var. İşte adam hakikaten kapatıyoruz biz falan demiş. Bu çok uygun bir fiyata almış. Ne yapacaksın oğlum diyorum. Lan sorma, gaza geldik aldık. Adam dükkanı kapatacağı için 2 hafta sonra da almam lazım dedi. İlana koydu. Yazdığı fiyat asla yok. Bulamıyor. Sonra jet ski'ye şey yazdı. ATV ile takas yazdı. ATV ile takas. Biri aramış, traktör olur mu demiş. Bana diyor ki sen anlarsın, bu traktör diyor dört çeker mi, bunun diyor kabini var mı, ısıtması var mı falan. Neyse sonra sattı ama jet ski'yi sattı. Bir otele sattı jet ski'yi.
1: İyi bari en azından evinden çıkarabilmiş.
0: Evet, şeyde Eminönü'nde esnaf bu çocuk. Dedim ki oğlum bak, Eminönü piyasasından çıktın artık, yani otellerle falan dedim çalışıyorsun.
1: Evet yani
0: su, doğru. Su sporlarından anlar mısınız, su sporlarından?
1: Ya çok anlamam ya.
0: Ya su sporu dediğimde biliyorsun millet muza binip ben su sporu hayranıyım falan diyor. Mesela muza biniyorlar. Hani...
1: Onlar biraz beni korkutuyor ya. Ben dümdüz yüzüyorum.
0: Dümdüz.
1: Dubalara kadar.
0: Kaç stil yüzmeyi?
1: Sonra geri dönüyorum.
0: Kaç stil yüzmeyi biliyorsunuz abla?
1: Yani kursa gitmedim. Normal öğrendim. 2-3 stil biliyorumdur max.
0: Atlama mesela, çivileme, bombalama, balıtlama, balıklama.
1: Yaparım.
0: Nasıl? Aynen. Aynen. Yaparım. Hiç. Bombalama nasıl atlanır, bombalama?
1: Bombalama bilmiyorum, acaba içeriye girip denize atlayıp alttan böyle bum diye çıkmak mı oluyor?
0: Hüseyin, bombalama nasıl atlanıyor?
2: Bombalama direkt şeyin üstüne, alt kalçayın üzerine atlıyorsun.
0: Şeyden sonra kalça diye belirtmen. Bacakları böyle kıvırıyorsun, blup diye atlıyorsun değil mi? Evet. Gülle gibi düşüyorsun.
2: Bombalama. Evet.
0: Yani su damlası gibi düşüyorsun. Daha bu gibileri çok türetirim, hani ne gibi düştüğünü de.
2: Evet,
0: çok,
2: ben de türetmek isterim.
0: Çok türetirim de. Hanımefendi, tatil planınız var mı?
1: Yani inşallah giderim. Daha yeni geldim sayılır da, 1-2 hafta oldu.
0: Vay hain vay. Nereden geldiniz?
1: Bodrum'dan.
0: Bodrum'dan. Kimle gittiniz?
1: Evet. Arkadaşımla gittim.
0: Kim arkadaşınız? Kadın erkek?
1: Erkek arkadaşım benim.
0: Oo.
1: İnşallah annem dinlemiyordur.
0: Anlayalım.
1: O da dinliyordu da.
0: Kim?
1: Anneciğim, ben toplu arkadaşlarla gittim.
0: Ya hadi oradan. Hadi oradan. Yani şey, erkek arkadaşınıza gittiniz.
1: Evet, erkek arkadaşımla gittim.
0: Anladım efendim. Erkek arkadaş. Nereye gittiniz?
1: Ya Bodrum'da Bardakçı Koyu var. Merkeze yakın, belki biliyorsunuzdur.
0: Biliyorum efendim. Meşhur olmadan önce gitmiştim.
2: Zengin Koyu.
1: Aynen. Güzel bir yer. Orada bir otel var. İsim veremiyorum. Oraya gittik.
0: Biliyorum efendim, arkadaşımın.
1: Aa, öyle mi? 2-3 kere isim değiştirdi Serdar Bey. O bence değil mi?
0: Yok işte, isim değiştirmeden önce. Bundan önceki ismiyle arkadaşımındı. Şimdi, şimdi tanımıyorum şu anda. Bundan
1: biz de 3 yıldır düzenli gidiyoruz yani oraya. Çok memnunuz.
0: Zannediyorum ki 2,5-3 sene oldu ama, değil mi? Değiştirelim. 2,5-3 sene.
1: Yok aslında 3 sene önce başka bir isimdi. Geçen yıl başka bir isim. Bu yıl başka bir isim oldu.
0: Yok, ben biliyorum. Dediğim gibi 2-3 sene önce benim dediğim oydu. Ben o koydan bir fotoğraf paylaştım abla. O koyda ayağımda terlik, tamam mı? O zamanın fiyatıyla söylüyorum. Ayağımda 5 liralık terlik. Üstümde artık kayış olmuş. Hani yaz boyu giyilen tişörtler vardır ya böyle.
1: Evet.
0: Yakası
1: gitmiş artık.
0: Evet, yakası böyle göbek deliğine falan inmiştir, hani böyle öyle rahat kolye gibi. Bir tane öyle tişört, bir tane deniz şortu, bir tane terlik. Ben fotoğraf paylaştım. Koyda da arkamda milyon dolarlık yatlar var. Kimin olduğunu bilmiyorum. Yani benim değil. Kimin olduğunu bilmiyorum. Milyon dolarlık
1: yatlar. Aynen, orada var bayağı.
0: Fotoğraf paylaştım. Dedim ki Instagram'a koyayım. Koyduk Instagram'a. Altındaki yorumlar. Hayat sana güzel. Oh, gez tabii eşi. Lan 5 liralık terlikle gittim. Acımızdan ölüyoruz orada. Arkamda milyon dolarlık yat var. Kimin olduğunu biliyorsun. Ona da yazsana, göreyim seni.
1: Evet.
0: Yazsana ona da. Kimin olduğunu görüyorsun. Kocaman yazıyor önünde ismi.
1: Evet.

0: Yaz.
1: Ona da yaz göreyim hadi. Yaz hadi göreyim hadi. Hadi yaz.
0: Onlar 3 ay 5 ay oradalar zaten. Biz 3 gün 5 gün oradayız sadece.
1: Tabii canım yani. Tabii. Otel arkadaşımın olması var ama 3. günden sonra ona acaba hesap alacaklar mı?
0: Ama aklınızda bulunsun gidecek olursanız şey aynı bence. Kalite halen aynı.
1: Yo sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben bir dönem gitmiştim söylediğiniz yere. Oradan biliyorum zaten.
0: Yoksa, evet, evet.
1: Yoksa bizim normalde paramız mı yeter ablacığım? Yani hiç.
0: Yok. Yani. Orası fiyat performans yeri ya, öyle de.
1: Siz neredendiniz?
0: Ben İstanbul'dan, Nişantaşı'ndan.
1: Nişantaşı'ndan olursa tabii Bodrum'a gider yani. Ne oluyor yani? Mahallede bizi dinliyor ama biliyor musun? Sahip çıkıyor. Malına sahip çıkıyor yani benim mahalle.
2: Tabii.
1: Evet. Neyse, erkek arkadaşınıza gittiniz, 15 gün kaldınız, geldiniz, doğru mu?
0: Yok, 3 gün kaldım.
1: 3 gün mü? Çocuk ne iş yapıyor çocuk, stajyer mi?
0: Yok, diş hekimi, o da benim gibi.
1: Diş hekimi mi?
0: Evet.
1: Allah Allah, yok canım.
0: Diş hekimleri aç ya artık.
1: Ya bırak Allah aşkına, bir şeye diş beyazlatmaya 150 euro para alıyorsunuz.
0: O 150 yine ucuzmuş, yaptırın neredeyse.
1: Bir de euro ha.
0: Ha euro aynen.
1: Sanki şeyde Münih'ten geliyor ya.
0: Evet.
1: Diş beyazlatacak diyor. Kaç para? 150 euro. Oğlum niye euro? Evet. Abi öyle daha az gözüküyor diyor. Türk'te evet normal söyleyince diyor olmuyor. 150 euro diyor, az diyor şey oluyor diyor.
0: Geçen gün bir arkadaşımızın halasına fiyat verdik. Enişte akşam bizi aradı. Yani siz dedi neden euro ile çalışıyorsunuz, biz Türkiye'de değil miyiz, bu fiyatlar ne, çarpamıyorum ben bunu, kaçla çarpmam gerekiyor diyor.
1: Ya işte görüyor musun, bu bir ondan sonra evet. Diş hekimleri ağlıyor, bunlardan bir tanesine yanlışlıkla dişçi de 2 ay boyunca küfür yersin internetten.
2: İmplanttan parayı kırıyorlar. İmplant. Çok
1: sen, siz çalışıyor musunuz efendim şu an?
0: Evet çalışıyorum.
1: Muayenehaneniz var mı? Kendinize mi ait şey mi?
0: Yok, ben çalışan bir hekimim. Kendime ait değil mi?
1: Yeni mezun musunuz?
0: Yok, 5 yıl oldu.
1: Tamam, yeni daha dükkan açacak. Bitik anlanmamış daha Hüseyin bunu. Daha bunun bitik anlanmamış söyleyeyim.
0: Aynen, daha henüz değil. 2-3 senesi var.
1: Benim arkadaşım var, muayenehanesini devredecek. Şaka yapmıyorum.
0: Yemin ederim.
1: Gerçekten Şişli'de.
0: Oo, ben hani görüşmek isterim bu aralar. Gerçekten buna ihtiyacım var.
1: Bize? Bize?
2: Benim 3 kanalım var, ben söyleyeyim.
1: Bize? Görüşmek isterdiniz mi? İşte yıllarca böyle bedava iş halledi öyle Bodrum'a işte arkadaş otellerine gidiyoruz biz de. Anladın mı?
0: Tamam, siz ne isterseniz, ne arzu edersiniz.
1: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim.
0: Tatil ısmarlayalım, isterseniz tedavi ısmarlayalım.
1: Yok sağ olun, ama bak gerçekten bana şey dedi. Oğlum ben buralarla artık ilgilenemiyorum. Şurayı eli yüzü düzgün birine verelim de işletsin dedi. Ciddi söylüyorum bak.
0: Yani gerçekten çok isterim. Ben de ciddi söylüyorum.
1: Tamam işte, o da dedi ki eli yüzü düzgün birine dedi. Bilmiyorum şimdi. Şimdi.
0: Peki görüşürüz, görürler hani elim yüzümde değil mi diye.
1: Şimdi şunun karşılığında ben bir görüşme ayarlayabilirim mesela. Elhamdülillah ben ihtiyaç yok ama ihtiyaç olduğu zaman benim dişler, Hüseyin'in dişler.
0: Tamam.
1: Üstüne bir de 3 kişi daha böyle isim bahsetmeksizin ödenmez alalım. Yarın öbür gün birine bir kıyak yapmamız icap eder. 5 kişi alt üst komple ağız zirkon olarak söz verirsen dükkanı sana bağlayayım. Bak malzemeyi de söyledim.
2: Abi benim ağzımı değiştirebiliriz komple
1: evet,
2: ya.
1: Yani, evet yani mesela Hüseyin'e at ağzı takalım. Bana beni sırtlan yapın.
0: Şimalı da takabilirim.
1: Tamam 5 kişi komple üst alt ağız zirkon sözünü veriyorsan hemen ayarlayayım.
0: İmplantlar dahil mi değil mi ona göre?
1: Tamam işte zirkon zaten diyorum sana, ne demek implantlar benim dahil. Tabii ki dahil. Alt üst diyorum sana.
0: Of. Yani ben şu, bak, şu Hüseyin'in, an damak geçecek gibiyim.
1: Hüseyin'in dudaklar da dahil artık. Tuvalet pompasıyla mı çektirirsiniz? Silikon mu basarsınız bilmiyorum ama. Hüseyin'in dudaklar da dahil. Tamam, buna söz veriyorsanız bu 5 kişiye şey yapayım. Görüştüreyim sizi.
0: Tamam yaparız ya.
1: Tamam.
0: Aha yaparız.
1: Tamam, duydun mu Hüseyin?
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet yaparız gerçekten.
1: Evet sorun tamam.
2: Değil. Yeni bir ağza sahip olacağım.
1: Efendim evet. Peki şey var hani berberlere gidip şey diyorlar mesela, fotoğraf gösteriyor. Benim kafayı buna benzet falan diyorlar ya hani.
0: Aa kesinlikle.
1: Hani diş hekiminde de oluyor mesela, gelip diyor ağzın buna benzesin falan diye.
0: Zaten o estetik diş hekimi olarak çalışıyorum. Hani tam o sektörde çalışıyorum.

0: Bayağı 4,5-5 yıl bu sektördeyim. O yüzden direkt böyle ünlü fotoğrafları böyle olsun, şöyle olsun.
1: Ha, siz insandan bahsediyorsunuz. Ben insan demedim canım. Gösterdiğim fotoğraf ben insan için genç gelmedi aklıma benim. Ay. Hanımefendiciğim, ikinci el ağız var mı peki her şeyin ikinci eli, hani şey ya, daha ucuz ya. Mesela biri gelse dese ki bana ikinci el bir Angelina Jolie dudağı şey ağzı filan, oluyor mu böyle?
0: Yani başka ülkelerde oluyor, bizim ülkemizde pek mümkün değil ama.
1: Anlıyorum efendim, peki.
2: Şey diyorlar bir de ona, gülüş tasarımı diyorlar.
1: Gülüş tasarımı,
2: evet.
1: Mı?
2: Evet,
0: gülüş Allah tasarımı. Allah. Tabii, Hollywood tabii. Smile.
1: Bak neler
2: Hollywood
1: biliyor.
2: Hollywood Smile.
1: Görüyor musun?
2: Benimkini i̇şte, Bollywood yapalım.
1: İşte böyle konuştuğu zaman, böyle konuştuğu zaman parayı euro ile isteyebiliyor. Ama şimdi atıyorum. Ben gittim oraya da Serdar Bey ağzınıza 4 tane porselen yapacağız dese euro diyemez bana. Ama öyle smiley deyince çıkınca anlıyorsun. Ulan benim buramda bir ağrı var ama dişimde kalçam ağrıyor benim diye. İşte kalçanın niye ağrıdığını diş hekiminden çıktığında anlıyorsun. Oysa ki operasyonu ağzına yapıyorlar, acı bambaşka bir yerden çıkıyor. Lahmacun yemiş gibi oluyorsun yani.
0: Evet, diş tedavisi gerçekten zor bir süreç. O yüzden buradan kamu spotu olarak mutlaka günde iki kere dişlerimizi fırçalayalım.
1: Yılda iki kere mi?
0: Günde iki kere.
1: He. Bir de benim yıllardır söylediğim bir şey var. Şimdi siz diş hekimisiniz, çürük dişten para kazanıyorsunuz değil mi siz?
0: Genelde evet, öyle. Yani. Şimdi temel öyle. Evet.
1: Şimdi güzel ablam, sen bir diş hekimi olarak çürük dişten para kazanıyorken ben senin tavsiye ettiğin diş macununa nasıl güveneyim? Hani reklamlarda çıkıyor ya, diş hekimlerinin tavsiyesi, bununla fırçalayın falan diyor. Bu yani ben şimdi nasıl güveneyim? De bana.
0: Ya bunu kanıtlamamız gerekiyor. Vallahi ben de eve sipariş ediyorum bundan falan diye.
1: Bak biri yazmış, diyor ki premium gülüş istiyorum. Ben de böyle güldüğüm zaman şey desin, bu adamda para var lan. Böyle bir gülüş kaça mal oluyor?
0: Yapıyoruz ya. Gerçekten fiyat vermemi istiyor musunuz şu anda?
1: Ama şimdi kaç diş? Her insanın ağzında aynı diş yok ki.
0: Yani bu gülüş tasarımı 20, 22, 24 ve maksimum 28'e sınırlandırılan bir şey. Yani 20 ya da 24 için konuşayım ben.
1: Ya
0: korkuyorum yani tepkinize de.
2: 20 yani para mı?
0: 12 bin euro civarı bir şey.
1: Görüyorum yine euro.
0: Euro.
2: Yani 24 ne, ben 24 bin
0: lira aldım. Bir diş 500 euro gibi düşünebilirsiniz. Ortalama bir fiyat söyledim. 1000 de olabiliyor, 750 de olabiliyor, 350 de olabiliyor, 500.
1: Tamam euro. Ben 5 tane alt üst komple ağız ödenmez aldım abladan ben. Bir tanesi benim, bir tanesini sana veriyorum Hüseyin. 3 tanesini de yurt dışından gelen dinleyicilere uygun fiyata vereceğim.
2: Vallahi olur, çünkü ben bu parayı versem gülemem yani. Gülüş tasarımı falan. Yani.
1: Bunu ağlamaktan dişleri çürür adamın. Evet.
0: Gerçekten çok pahalı, haklısınız yani, hak veriyorum.
1: Anladım efendim, peki sağ olun. Siz bizi dinliyor musunuz bayağıdır?
0: Oo, çok yıllardır.
1: Şimdi hakkımız var üzerinizde, biz size para vermeyiz, söyleyeyim yani ben.
0: Yok valla vermeyin. Şu an gelin yine yapayım yani. O klinik bazında değil, başka türlü de yani, şu an çalıştığım kliniğe de gelin. Hiç vermeyin, yine yaparım.
1: Olmaz. Ben sana klinik çok bağlayıp güzel. Kendim geleceğim patron gibi.
2: Şu an ne de mesela parkta yapabiliyor musunuz dolgu?
1: Hı.
2: Parka gittik. Caddebostan sahilde benim dolgu yapabiliyor musunuz?
1: Bu Instagram'da...
0: mümkün değil ya.
1: Bu Instagram'da çok moda oluyor mesela. Yerinde araba yıkama, işte yerinde masaj filan. Mesela yerinde diş dolgusu oluyor mu böyle?
0: Ya çok mümkün değil maalesef. Biz biraz yere bağlıyız yani, çalıştığımız aletlerden ötürü.
1: Bak o fiyata at satıyorlar yazmış biri. Bizim Cihat abi var Konya'dan, biz onun lakabı dişçi olduğu için dişçi diyoruz. Çünkü insanlarda çok bir alınganlık var. Dişçi diyoruz mesela. Dişçi sensin, Allah belanı vermeye. İnsanlar o kadar okul okuyorlar. Dişçi olur mu? Onlar da diş hekimi. Gerizekalı adam falan diye. Bizim Cihat abinin lakabı dişçi olduğu için ben öyle söylüyorum. Abi gel Konya'ya, 38 zirkonyum, 150 bin lira. He Cihat abi, ben Konya'ya geleceğim. Sen benden 150 bin lira alacaksın. Aşkı öyle mi Cihat abi? Lan büyükler hiç boşa konuşma. Parayı tanıdıktan kazanırsın diyorlar ya. Doğru diyorlar. Bak ben burada
0: ben
1: Cihat abi...
0: ondan daha kaliteli bir malzemeyle yapacağım. Gerçekten almayacağım ama.
1: Ne yapacaksın? Terminator malzemesiyle mi yapacaksın? Ne yapacaksın ya?
0: Yok, zirkanyum artık biraz eskide, çok daha yeni şeyler var.
1: Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Cihat abi yüz, bak normalde 500 bin lira diyorlar ya hani dişe. 500 bin lira.
0: Evet.
1: Cihat abi yani. 150 bine yapayım demiş. Düşün, 150 binden bile kar varsa bu kaça mal oluyor? Bak düşün yani. Düşün lan. Düşün, 150 bin liraya bile kar ediliyorsa düşün. Bak normalde git 500 bin lira. Diyor ki Cihat abi 150'ye diyor yapayım diyor. Demek ki bu 7-8 bin liralık bir işlem bu.
0: Yani evet, malzemesine göre değişebilir. Gerçekten bir konum yapıyorsa yap.
1: Çantayla gezip kahvede diş takanlar var demiş efendim. Dişçiyi bilmiyorum da Bolu'da gözlükçü gördüm kahvede. Bolu'da gözlük gelip şey diyor mesela. Buna bak bakayım. Bu ne? Buna bak. Buna. Al sen bunu tak filan diye veriyordu bu gözlük. Hakikaten bak. Gözlük veriyordu. Peki hanımefendi. Yani evet, sadece diş özelinde değil mi? Değiştirmek istediğimiz başka şeyler varsa yine yardımcı olamıyor musunuz bize?
0: Yok, olurum yine. Yani tanıdıklarım
1: bak,
0: vardır.
1: Bak emin belki misin?
0: Eminim.
1: Ha, eminsen tamam. 500 euro yaklaşık 27 bin lira demiş efendim. 500 euro yaklaşık 27 bin liraysa.
0: Of işte evet. Çok ne,
1: siz demin kaç bin euro dediniz? Biz hiç oralı olmadık, hesaplamadık. Kaç bin euroydu? 12 bin euro mu?
0: Evet, 24 düşük 2 bin euro gibi bir.
1: Hemen Hüseyin hesaplıyor. Hüseyin 12 bin euro kaç para?
2: 12 bin yapıyor euro mu?
1: Evet, 12 bin euro. Abi, kaç para yapıyor euro?
2: Dişlerim ağrıdı ya.
1: 12 bin euroya bir baksana, onun kaç para yapıyor?
2: Hemen bakıyorum. Hı. 12 bin euro mu?
1: Evet. Kaç para yapıyor?
0: 630 küsur.
2: Valla evet, 640 bin liraya yakın bir şey yapıyor.
1: Sen şimdi bir dakika dur. Sen garibandan 650 bin lira para alıp o adam geceleri dişlerini sıka sıka uyurken evinde nasıl mutlu mesut uyuyacaksın be kadın? Bana bunu bir anlat bakayım sen hadi. Bana bunu bir anlat. Anlat bana.
0: Yok ya, garibana yapmıyoruz zaten.
2: Çok açıkça.
1: Garibana yapmıyoruz dedi.
0: Yani yapamıyoruz yani. Üzülüyorum ama yapamıyoruz.
1: Serdar, gariban laftan anlamıyor. Ağzını açıyorum ısırıyor. Tükür diyorum sümkürüyor. Fakire olmuyor ya. Fakire diş de olmuyor Serdar. Diş de olmuyor fakire. En sevdiğim lafı biliyor musun Hüseyin? En sevdiğim laf.
2: Nedir?
1: Fakire sucuk vermişler, bu yamuk demiş beğenmemiş. Bu. En sevdiğim. Hep hayalimde böyle canlanıyor mesela. Birine sucuğu veriyorsun. Bu ne lan, yamuk bu. Hep hayalimde böyle canlanıyor. Düşün yani bak, böyle bir adam var, böyle duruyor. Sucuk veriyorsun ama yamuk bu. Bu hep böyle canlanıyor. Peki hanımefendi. Biz sizi aralarda arayacağız, tamam mı, dişle alakalı bir şey olduğu zaman?
0: Tamam, olur, her zaman arayabilirsiniz. Ben sizi her akşam dinliyorum.
1: Ama öyle değil şimdi. Ben sana her zaman gelsem para istersin illaki, biz o her gün yapamayız.
0: Yok valla istemeyeceğim ya, yemin ederim.
1: Şey yapan var mı mesela, durduk yere böyle ağzını açıp mesela. Az şey, arkada bak siyahlık var.
0: Acayip acayip, komşular asansörde görmeyi versin beni yani sürekli.
1: Asansörde dişini gösteren mi oluyor, ağzını gösteren?
0: Evet oluyor. O 20 saniyelik yolculukta dişini gösteren oluyor.
1: O anda mesela kapı açılsa ya, biri ağzını açmış size, siz böyle bakıyorsunuz falan.
0: Bir de flaşla böyle, telefon flaşıyla böyle.
1: Bir de elini sokmaya çalışıyor. Sığmıyor ama buna.
2: Ağız da çok garip bir şey ama yani. Ortalık ne? Yerde açıyor falan.
1: İşte her branşta olmaz o. Yani.
2: Evet.
1: Şimdi bana örnek ver etme.
0: Çin'deki dayılar var ya hani, E5'teki dayılar çok yapıyor mesela.
1: Şimdi dayılar deyince bir de asansördeki dayılar vardı. Siz. Hadi görüşürüz, bay bay.
0: Görüşürüz, yakın.
1: Sağ olun, teşekkürler. Asansördeki dayılar ne tatlıydı ya, asansöre binip yukarı çıkıyorlardı, aşağı iniyorlardı.
2: Evet evet evet.
1: Evet böyle. Dayılar işte.
2: Çok tatlı.
1: Evet. Kayalıklarda vardı dayılar. Yıllarca.

0: Beni zamansız ayrılıklara ittin Hüseyin. Aha. Terk edip gittin beni. Niye içlendiysem ben? Neyse. Hüseyin döneminde bir arabam var. O zaman böyle işte yok CarPlay'ler, yok Android otolar falan filan yok. Arabanın arkasında bagajında altılı CD changer var. 6 tane CD. Öyle MP3 falan çalma yok ama normal CD track çalıyor yani. Tek bir CD var. İçinde olan tek şarkıda Aşkın Nur Yengi Hiç Ummazdım. Antalya'ya gidip gelene kadar sadece onu dinledik. Sadece.
1: Tek şarkı.
0: Baya başka şarkı yok ki.
1: Ama çok güzel şarkı.
0: Artık arkadaş oldu bana, sorulara cevap veriyordu. Aşkın Hanım nasılsınız? Hiç ummazdım ya. Vallahi ben de filan diye böyle.
1: Bilseydim diye girip.
0: Evet. Öyle benzincide filan durunca böyle ufak ufak aşkınlar görüyordum yani böyle.
1: Evet. Bir de eskiden hemen ön konsolda değildi CD koyma yeri.
0: Arkada o, bagajdaydı.
1: Arkada bagajda, sonra torpidoya geçti değil mi bir ara onlar?
0: Changer'lar orada olmadı galiba. Torpidoda changer olan var mıydı? Aa var bir tane. Var. Var,
1: var değil mi? Bir tane.
0: Genelde
1: var.
0: Genelde bagajdaydı ama.
1: Vay be.
0: Evet. Şimdi genelde bagajda yok. Arkadaşım elektrikli araba almış. 0-100'ü iyi. Çok iyi.
1: Güzel.
0: 0-100'ü iyi. Böyle duruyoruz ışıklarda. Yeşil yönü. Gaza bir basıyor. Naza moruk iyi mi filan. Dedim ki oğlum yani 2007-2008 yılında falan benzinli arabalarda vardı bu. Yani. Tamam oğlum, sana da hiç hava atılmıyor dedi. Elektrikli araç sahiplerinde şey var. Dünyanın en hızlı arabası kendilerini zannediyorlar.
1: Evet.
0: Yapmayın sevgili dinleyenler. Hani 100'den sonra falan yanınızdan bir 500 beygir üstü araba geçer. Vallahi arabayı satarsınız onlara. Haberiniz olsun yani. Yapmayın.
1: Zaten hızları sınırlı onların uzun yolda. Yani 150-180 gibi en fazla. O
0: sürat
1: kadar
0: felakettir ama tabii el verdiği sürece de mesela atıyorum işte 140'lık 130'luk yolda falan gidiyor insanlar. Şimdi bunda bir şey yok. Dikkatli olduğun sürece orada hani 140 yazıyorsa git 140'la. Kendine güveniyorsan, ustaysan. Ama sürat felakettir, onu da sana söyleyeyim. Evet. 140 yazan yerde öyle 200'le falan gitme. Ama bu elektrikli araba sahiplerinde ya da benim etrafımdakilerim bozuk. Bilmiyorum. En hızlı arabayı kendilerininki zannediyor. Ben şimdi bir de birazcık bildiğim, anladığım için arabadan. Gidiyoruz şimdi. Ben yan koltukta oturuyorum. Ben elektrikli araba kullanmayı çok sevmiyorum. Hep yanımdakiler kullanıyor bu sebeple. Ben böyle oturuyorum. Bilindik marka böyle güzel yük, işte motoru işte CC'si beygiri falan böyle yüksek bir araba geçiyor yanımızdan. Şey diyor bana, Serdar bu bizi yer mi lan? Lan yer tabii ki. Yer tabii ki. 6300 motor 840 beygir araba yer tabii ki. Yer yani.
1: Ama yakıt işte.
0: Ne yakıt?
1: Daha az yakıyor elektrikli.
0: Hayır, bu sıfırdan yüze böyle zınk diye çıkıyor ya.
1: Evet.
0: Bunlar zannediyor ki bu yani pilotaj eğitimi almaları lazım kullanması için. Daha işte yeni tarihten geçen hafta 6300 motor 840 beygir araç yanımızdan geçiyor. Bizim elektrikli çocuk şey diyor. Diyor ki Serdar bu bizim arabayı yer mi ya? Lan yer tabii ya, manyak mısın sen? Yer tabii ki yer yani. Tabii ki yer. Tabii ki yer. Deli misin? Tabii ki yer. 3200 motor başka bir araba geçiyor. Bunu yer mi peki? Yer tabii. Yer yani. 3200 motor dedi, arkadan iti safkan maksimum tork üreten 440 beygir 460 beygir araba yer tabii yani, sen ya pilim biter ona gideceğim diyene kadar zaten. Yer tabii.
1: Yani şehir için de ideal diyelim.
0: Sen hayırdır oğlum, elektrikli araç firmasıyla mı çalışıyorsun sen?
1: Yok, daha önce kullandım. Faydasını ne? Da gördüm.
0: Oğlum ben de kullandım canım.
1: Güzel yani.
0: Sıkıntı
1: o
0: yok
1: şey
0: yani.
1: Olarak,
0: evet.
1: Ucuza mal oluyor yani.
0: Ne?
1: Yakıtı.
0: Yakıt ucuza mı mal oluyor?
1: Yani şarj ediyorsun.
0: Hı.
1: Yani gittiğin yere göre değişiyor tabii ama atıyorum 400-500'e dolduruyorsun.
0: Nereye gittin en uzak şeyle, elektrikli arabayla sen?
1: Cunda'ya gittim.
0: Elektrikli arabayla?
1: Tabii.
0: Lan deli misin, hala yolda olman lazım senin.
1: Hayır hayır. Şehirler arası yolda bayağı şarj istasyonu var ya, hızlı hızlı oluyor.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii.
0: Niye bu gidenler filan hep şey diyor mesela, abi 16 saatte gittik İzmir'e ya filan diyor. Böyle hiç.
1: Yani evet. Yok ya, çok abartmamak lazım o kadar da. İlk belki çıktığı zamanlar öyledir ama şu an her yerde var.
0: Kaç kere şarj ettin?
1: 2 kere.
0: Hı?
1: 2 kere. Ve küçük araba aslında. Çok böyle büyük, bataryası büyük bir araba da değildi. 2 kere şarj ediyorsun, bitiyor.
0: Bataryası büyük bir araba değildi.
1: Tabii tabii.
0: Allah Allah.
1: Yani.
0: 2 kere şarj ettin. Gelirken de 2 kere ettin ha?
1: Gelirken de 2 kere. Gezersen bir şey olur şehir içerisinde falan.
0: Hı.
1: Ya bir 5 diyelim biz. 400 ile şey yaptığın zaman 5 kere işte 2000 lira, 2000 liraya falan geliyor yani.
0: Allah Allah.
1: Tabii canım, buradan Cunda'ya git gel gez 2000 lira, 2200-300 falan.
0: Ben niyeyse şey, elektrikli araba benim şeyime göre değil yani.
1: Tarzına göre değil.
0: Yaşantıma göre değil benim.
1: Değil, evet.
0: Ben şimdi Kaz Dağları'na gidiyorum, ne yapayım ben, yanımda batarya mı taşıyayım, ne yapayım oğlum ben?
1: Ama power bank.
0: Bak teknoloji şöyle olduğu zaman çok düşünülebilir bir şey ama. Şu anki benzinciler var ya.
1: Evet.
0: Onun gibi gittin, abi merhaba merhaba, doldur benimkini dedin. Direkt çıkarttı, doluyu taktı.
1: Ama onun için bütün arabaların eşit olması lazım yani, uyumlu olması lazım birbirine.
0: Şu an bütün arabalar ya benzinli ya dizel koç.
1: İşte bataryalar eşit öyle gibi. Değil.
0: Olacak.
1: Olacak.
0: Bana ne, bana mı sordun yapak? Olacak.
1: Olursa alacak mısın?
0: Olursa düşünürüm.
1: Arazi olanı.
0: Arazi, şu anda safkan arazi aracı galiba elektrikli yok. Saf böyle arazi,
1: evet,
0: aracı yok.
1: Evet, tam yok böyle. Onlar hibrit falan oluyor genelde.
0: Dört çekerlerin de ona göre vergi sistemi şey olacakmış. Ben her an satabilirim arabayı. Her an bilmiyorum yani. Ya da başka bir, ya da iki tane ikinciyi de alabilirim, bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Nasıl bir şey yapacağımı şu an karar veremedim ben hiç. Arazi aracı yok. Öyle safkan.
1: Yok, elektrikli. Evet. Sen motor sesi seviyorsun böyle. Arabanın motorunun
0: kaput sesi. Kaput altı sesini severim ben. Ben öyle egzoz sesi, egzoz sesi falan.
1: Yok, evet, benim dediğim o zaten.
0: Evet. Kaput altındaki şeyi seviyorum.
1: Evet. Elektrikli de öyle bir şey yok.
0: Yok.
1: Maalesef.
0: Yani.
1: Ya iyi yanları var. Ses çıkarmıyor falan ama bilemedim.
0: Serdar Bey, dediğiniz pil değiştirme mevzusu Çin'de tırlarda şu an uygulanıyormuş. Geçen gün bir videoda görmüştüm demiş efendim. Sonra abi bataryası hadi tak çıkarı geçtim, en azından menzili 1000 kilometre ve üzeri olsa yine olur ama bir yıldır kullanıyorum, gerçekten çok sıkıldım, değiştireceğim demiş. Abi ben, bakmayın yani siz bana, ben benim hayat tarzıma, yaşam tarzıma uygun değil diye elektrikli araç ben tercih etmiyorum. Çevremde ne kadar insan varsa elektrikli araç kullanan yani yarı yarıya şu an, hakikaten yakıtlı araç da kullanan var, hala sıfırını alan var hatta yakıtlı aracın, elektrikli araç kullanan da var. Elektrikli araç kullanan herkes çok memnun. Çünkü evet, onlara uygun olduğu için almışlar zaten. Hani elektrikli aracı. Ben yine diyorum, ben şimdi hafta sonu gideceğim Kaz Dağları'na. Ben ne yapayım elektrikli, bana eziyet olur.
1: Olmaz olmaz.
0: Olmaz. Yani. Yani bana eziyet olur. Bu sebeple olmaz ama sadece yayına gitsem gelsem, işte İstanbul içerisindeki koşturma işlerimi halletsem falan. Benim hafta sonu nerede yattığım, hangi şelalede yıkandığım belli değil benim.
1: Yani iki tane araba lazım sana. Bir şehir içerisinde elektrikli, Kaz Dağları, dağlar falan, o zaman da normal 4x4.
0: Oğlum şu an iki tane var zaten elektrikli.
1: Ama bir tanesi kamp, bir tanesi arazi, bir tanesi de
0: bir
1: şehir.
0: Bir şey diyeyim mi moruk? Motor çok alıştırdı beni kendine. Ben şaka maka 2 ayın üzerindedir araba kullanmıyorum. Sadece geçtiğimiz haftalarda, ulan araba bayağıdır yatıyor, şunu bir alayım da bir tur atayım diye çıktım öyle bir. Bir ofise gittim geldim. Bir dönüşte yolu uzattım falan ki araba böyle bir hareket etsin falan diye. Yağışlar başladığı zaman benim motosiklet serüveni biter sevgili dinleyenler. Hani yağmur başladığı anda benim şey biter. Motosiklet serüveni biter. Ama rahatlığına o kadar alıştım ki ben gerçekten psikolojik sorunlar yaşayacağım herhalde.
1: Evet.
0: Arabaya geçtiğim
1: evet,
0: zaman.
1: Kesinlikle. Kendimden biliyorum, yaşarsın.
0: Çünkü İstanbul'da yaşayan bir kardeşiniz olarak gün içerisinde aklımdaki her şeyi yapabiliyorum artık. Ya 2 yayın arasında bir yerlere gidebiliyorum. Hani toplantı saati verebiliyorum. Mesela 6'da yayın bitiyor, 7'de bir yerde buluşalım diyorum. Buluşuyoruz, 9'da toplantıdan çıkıyor. Şeyi aldı benden. Bende hep bir takıntı vardır. Sabah saat 9'da da sorsan bana, hadi kalk bir yere gidelim. Aa oğlum Serdar trafikte var, yayın var filan diye gelmiyor. Sabah 9'da bile trip oluyor bende. Bunda olmuyor mesela. Hani rahatlığına, yetişebilme rahatlığına, konforuna. Bu arada motosiklet çok rahatsız bir cihaz. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii sırtın ağrıyor, kalçan ağrıyor.
0: Bir de benim tercih ettiğim motosiklet ekstra rahatsız sevgili arkadaşlar. Öyle
1: evet,
0: çok ekstra rahatsız.
1: Artı bel fıtığı.
0: Benimki böyle dimdik duruyorsun falan filan bir şey. Ama benim her günüme en az 1,5 saat katıyor şu an. Hani her günüme 1,5 saat katıyor. Bu rahatlığı bana verdi, bunu bana yükledi. Arabaya geçtiğim zaman nasıl olacak böyle, gerçekten psiko, manitadan ayrılmış gibi olacağım herhalde. Herhalde öyle olacak. Sen kışında böyle yağışta falan da kullanıyor musun motoru?
1: Kullandığım zamanlar oldu. Yalnız Kasım, falan, yani Kasım ayına kadar kullanmıştım var.
0: Hı.
1: Evet.
0: Hafta sonu mu? Hafta içi ya. Hafta içi galiba. Tabii önümüz geçtiğimiz hafta içi. Vallahi hangi gün hatırlamıyorum. Sarıyer'de işim vardı. Sarıyer'e gittim, işimi hallettim. Geliyorum, baktım ki daha yayına 2,5 saat var. Ya şöyle bir Belgrad havası alayım dedim. Bahçeköy'den girdim, ormana gittim. Yarım saat oturdum ormanda tek başıma. Yarım saat oturdum. Şöyle bir havayı kokladım. Motora bindim, geldim. Yayına yarım saat kala stüdyodaydım mesela.
1: Evet.
0: Yani.
1: Böyle güzel yanları var motorun.
0: Evet, şimdi araba olduğunda nasıl olacak inan ki hiç bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyorum. Ben hafta sonu sağ olsun bizi evinde misafir ediyor. Hafta sonu bak görüyor musun ne kadar şey yapmışım. Ne kadar iş yapmışım.
1: Bayağı gezmişsin aslında.
0: Çok sözüm vardı valla. Gece geç bir saatte aradım. Murat abi, Murat Başaran'ı biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Murat abiyi aradım. O çok böyle misafir etmek istiyordu bizi. Abi dedim, cumartesi akşamı galiba. Abi dedim ben müsaitim. Saat biraz geç ama ben dedim müsaitim dedim. Atla hemen bana gel dedi. Valla evinde misafir etti bizi. Çok güzel. Çok güzel ağırladı. Bir de bize bir şarkısını dinletti. Dedim ki abi ben bunu listeye alırım. Saat başı arası vereceğiz. Saat başına Murat abinin şarkısıyla başlayalım. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Murat abi çok teşekkür ederim. Çok misafirperver bir insansın. Evinde ağırladın bizi. Selam ederim sana da.
1: Sevgiler.
0: Evet. Bir saat başı arası sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.

0: Hanımla ben hanım tarafından bıktık, boşandık. Buna inandırdık boşandığımıza. Şimdi yeniden evlendik ama bir korkuyoruz öğrenecekler diye. Aa.
1: Evet, evet doğru. Sayın pederin 4 tane hanımının olduğunu evlendikten bir ay sonra öğrendim.
0: He, evet.
1: Bilseydim yapmazdım böyle bir çılgınlık. Evlendik. Artık akrabalarında artık kazandığımız parayı ete, sucuğa, tereyağına ver. Hanım adım artık bunun çaresine bakalım nasıl olsun. Bu fikir onda çıktı. Ya mahalleye çıktım abi, arabaya bindim, bir kahkaha atıyorum ben. Yarabbi diyorum kurtuldum yarabbi diyorum kurtuldum. Babam duymuş, babam. Abi babamın da büyük abim geldi. Büyük abim Azrail. Abi bana o odadan bir kodu. Ağızda gözün kulağın yarasında bir çınkı çıktı. Mübarek senin elin böyle mi sertti? Daha ömrümde ağzımda tokat demedim o gün yedi.
0: Elinde ayağında kıl mı çıktı urunca?
1: Abi kıl çıkmadıyız, cehennem ateşi çıktı. Kaynanalardan kurtulacağım. Baldızlardan kurtulacağım. Kayınçodan kurtulacağım.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: zaman trafikte görsem atıyorum toplam işte 5 yılda 50 tane kadınla görüyorum bunu trafikte giderken. Ben de yanda onların yan şeritten geçiyorum. Bir kere iki kere görsem yadırgamam ama sürekli gördüğüm için artık aramaya başladım.
1: Korsan taksicidir.
0: Para ihtiyacı olmayan biri.
1: Ya ne olur öyle olsun yani, devamlı her gün her gün başka bir şekilde yani. Pis adam, pis. Bundan sonra ona pis adam diyoruz, tamam mı hanımefendi?
0: Tamamdır.
1: Pis adam diyoruz ama sadece şaka yolu söylüyorum ya şundan da. Onun bunun hani siz demin ben şaka yapacaktım, baktım ciddileşiyor olay. Hani dediniz ya kul hakkını yese şey olmaz ya. Şimdi adam senede 50 tane kadınla görüyormuşsunuz. Sence bu bekar erkeklerin hakkını yemek değil midir zaten? Yani.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ile Serdar yayında devam ediyor.
1: Dudaktan bir yanaktan bir gıdıktan da derdim. Şimdi burada olsam bunu da affederim.

0: sevgili dinleyenler. Serdar yayında devam ediyor. Araba kullanmak istemezsen hiç yorulma, ben yardımcı olabilirim. Güzel teklif. Yok ya, araba kullanmak keyif ama bazı saatlerde. Mesela gece Serdar yayındadan çıktıktan sonra keyif benim için. Ama Serdar trafikteden sonrası tabii eziyet yani. Evet. O saatten sonra eziyet. İyi akşamlar, konu nedir demişler. Konu nedir?
1: Konu son zamanlarda moda olan şeyler.
0: Evet. Nokta nokta nokta da moda oldu dediğiniz ne var? Nokta nokta nokta da moda oldu dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Estetik yapmak moda oldu. Yani.
1: Yani ihtiyacı olanlar yapabilir ya, bu artık artık aştı ya. Aştı
0: şey yani. Bak, binde bir yakalıyorum. Mesela burnunu yaptırmış. Kadın erkek fark yapmaz. Ne oldu? Abi sağlıksal bir şey vardı, onun için yapar. Hiç mesela abi beğenmiyordum, yamuktu, düzelttirdim diyen binde bir. Kime sorsam abi yok sağlık için ya. Hiç yani sağlık için falan.

0: Birisi yazmış diyor ki merhaba, sosyal medya videolarındaki reklam paralarının faturasının kesilmesine. Yani sence mesela sana soruyorum. Sosyal medya videolarında reklam alıyorsun, sponsor alıyorsun. Bunun karşılığında bir para alıyorsun, değil mi? Bir para alıyorsun. Sence bunun faturasının kesilmesi, hani tabiri caizse şöyle diyeyim, faturasının kesilmesini de geç, bunu değil, daha global sorayım. Sence bunun vergisinin verilmesi, bak sence, ben cevabı sana bir sorayım. Sence bunun vergisinin verilmesi lazım mı? Sence yani. Sana sorayım da ben, senden gelen cevaba göre, bir de Twitter'dan sormuş bak durduk yere. Senden gelecek cevaba göre ben de bildiğimi aktarayım sana. Senden geleceğe göre. Evet, dur bakayım. Eski model arabaların direksiyonunda video çekmek. Eski model arabaların. Ya bir arkadaşım da var. Çok şeyim.
1: Klasik araba mı?
0: Çok şüpheliyim ya, 66.
1: Of.
0: 66 çok. Yani çok şüpheliyim, alsak yürütebilir miyiz onu falan böyle, tamirciden çıkmayacaksak.
1: Yani şahit. Yürür, niye yürümesin?
0: Yani bilemiyorum ya. Yani bilemiyorum, onun ustası falan filan. 66 bir de böyle kuyruklu falan yani. Öf yani.
1: Onun meraklısını bulacaksın, sadece ustası değil ama.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Ha, başka dur bakayım. Manita yapmak moda. Manita yapan Instagram'da fotoğraf paylaşıyor demiş efendim.
1: Ne yapsın ya? Tuşuzunu mu kursun fotoğrafını?
0: Yani evet, manita yapan paylaş. Bir yani... de şey, bazen böyle manitanın şeyine, yüzüne mesela, kadın ya da erkek fark yapmaz. Smiley, böyle gülücük smiley falan koyuyorlar ya hani böyle.
1: Evet evet. Benim öyle bir arkadaşım aynı akrabası çıktı. Yani yakın bir arkadaşımız kız. Evet. Sürekli sevgilisinin yüzüne emoji koyuyor.
0: Hı.
1: Sonra çocuk düğünde görüyor bunları. Akrabasıymış. Yani sevgilisi onun akrabasıymış. O diyor ki niye söylemedin? Ne bileyim diyor, yüzüne sürekli emoji koyuyordun diyor. Ben çocuğun senin akraban olduğunu falan nereden biliyorum?
0: Ne oldu, akrabalca vaz mı geçtiler?
1: Yok yani, bebeğe koyar gibi, yani yeni doğan çocuktur, nazar değmesin diye koyarsın da yani. 30 yaşında adamın yüzüne de böyle kalp emojisi koymazsın ya.
0: Dur, Twitter'dan hani fatura kesmek zorundum. Bana göre... Tabii ki zorunlu, ben yine de sorayım istedim. Şimdi sayın abim, bunu soran sayın abim, ben vergi müfettişi değilim. Ama bir işten para kazanıyorsan tabii ki de bunun vergisini vermen gerekmekte. Hani seni sordun, sen madem öyle sordun ben de sana açık olarak cevap ver. Tabii ki de vergisini vermen gerekmekte. Özellikle sosyal medya içeriklerinde. Mesela bazen bana da soruyorlar. Şakalarda ürün var. Bunun işte gizli reklam mı? Ya gizli reklam olabilir mi arkadaşım? Önümde koskoca duruyor yani, gizli saklı değil. Önümde koskoca duruyor. Onlar tamamen hani bizde, bir de ben şöyle söyleyeyim, devletimizin bize yapmış olduğu bir kolaylık var. Şimdi eskiden bu işlerde şöyle bir olay vardı. Sosyal medyadan sorduğun için sosyal medyadan örnek vereyim ben buna bireysel olarak. Mesela bir ürün paylaştım.

0: falan gibi şeyler yazıp hani çünkü çok kötü niyetli insanlar vardı. Reklam, işbirliği, o bu gibi şeyler yazıp daha sonrasında o parayı da faturalandırman gerekiyordu. Hani faturasını kesiyordun paranın, KDV'sini işte vergisini ödüyordun, artık neyi çıkarsa vergisini ödüyordun, kendi paranı alıyordun. Ama devletimiz şöyle bir kolaylık yaptı sosyal medya içeriklerine, içerik üreticilerine. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bir hesap numarası açıyorsunuz. Bir hesap numarası. Bu her bankada var mı bilmiyorum. Şimdi banka ismini de kullanmayayım. Ek istisnai belgesi diye bir şey var. Onunla beraber başvuruyorsunuz. Hangi vergi dairesine kayıtlıysanız sosyal medyadan gerek sponsorluk, gerek izlenmeler, gerek reklamlardan gelen para o hesaba yatıyor. Yatar yatmaz böyle bir kolaylık var. Fatura veya başka bir şeyle uğraşmadan sizden direkt para yatar yatmaz kaç para olursa olsun %15 işin vergisi kesiliyor. Böylelikle para, hiçbir sıkıntı yok bunda. Hani çok araştırdık baktık, zaten çok yapan var bunu. Hani bu devletin sunmuş olduğu bir hak, fatura kesmeye ona buna lüzum yok. Yalnız burada altı çizilmesi gereken bir şey var. Ben bu meblağı bilmiyorum, bu belirli bir miktara kadar. Şimdi atıyorum ben bilmediğim için atıyorum. Diyelim ki yıllık 10 milyon kazancı olan, 10 milyonun üstünde galiba yine bir şirket açması icap ediyor. Fakat o meblağ, ben 10 milyon dedim diye lütfen 10 milyon algılanmasın. Ben bilmiyorum. 10 milyonu örnek olarak veriyorum sadece. Diyelim ki 10 milyonun altındasın. Söylemiş olduğum şekilde yapabiliyorsun. Bunda yine ufak birkaç şey var. Bir yerde sigortalı çalışmıyorsanız şayet, bir şekilde Bağkur ödemenizi de yapmanız lazım. Sigortalı çalışırsanız bundan da galiba dışarıda kalıyorsunuz. Ama bu gerçekten, özellikle kendi adıma söyleyeyim, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok büyük kolaylık. Vergi dilimi %15. Kaç para yatarsa yatsın belirtmiş olduğunuz hesaba. Gerekirse bazen mesela insanlarda şunu görüyorum. Çok yanlış. Yanlış bir bilgilendirme. İnsanlar diyor ki ya ben reklam almıyorum ki, ben sosyal medyada, YouTube'da izlenmeden para kazanıyorum. Bunu vergilendirmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Bunu vergilendirmeniz lazım. Bazen şunu görüyorum gençlerde. Ya benim param ajans üzerinden yatıyor. İşte ajans vergisini ödüyor. Öyle bir şey yok. Ajans kendi kazandığı paranın vergisini ödüyor. Senin hesabına yatan paranın vergilendirilmesi lazım sevgili sosyal medya içerik üreticisi kardeşim. Vergi müfettişlerime de çok selam ederim. Ben bu haktan yararlanmadan önce hani eskisi gibi işte fatura kesiyorduk. Vergilendiriyorduk. Ama bu özellikle ben ve benim klasmanımdaki insanlar için çok büyük bir kolaylık oldu. Hani para vergi dairesine belirtilen hesaba yatıyor ve o hesaptan %15 vergi direkt kesiliyor. Tabiri caizse sen hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Hiçbir şeyle. Eskiden birazcık daha zahmetliydi. Ama bu eskiden dediğimde zannediyorum bu olay da birkaç sene oldu herhalde bu.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani bu birkaç sene oldu.
1: Güzelmiş, ben bunu ilk defa duydum.
0: Güzel mesela. Bak yine söylüyorum, yanlış bilinen birkaç bir şey var. Ben vergi dairesiyle birebir konuştum bunu açarken. Yani gençler de iki şey dediler. Yanlış biliniyor bu. Sonra başları ağrımasın diye. Birincisi şu, ya ben YouTube'a reklam almıyorum ki. Ben izlenmeden para kazanıyorum. Bu reklam parası değil, izlenme parası. Hiç önemi yok. Sosyal medyadan izlenme de olsa kazanmış olduğunuz bir para bu. Bunu da aynı şekilde almanız lazım, vergilendirip. Kimisi de diyor ki ben ajansla çalışıyorum, para direkt bana yatmıyor, ajansa yatıyor, ajans zaten vergilendiriyor, bana paramı veriyor. Hiç önemi yok. Ajansa yatan para ajansın kazandığı paradır. O onun vergisini ödemek zorunda. Sen sana kaç para yatıyorsan onun vergisini ödemek zorundasın. Ha şöyle olabilir. Google AdSense denilen hesap var ya hani para kazanmak için. Oraya IBAN'ı belirtiyorsun. O IBAN'ı direkt devletin tanımış olduğu, bu haktan dolayı açmış olduğun IBAN'ı belirtirsin. Para ajansa değil, direkt sana yatar. Oradan o para %15 vergilendirilebilir. Ona eyvallah. Onda bir kanunsuzluk, hukuksuzluk yok. Ama para ajansa yatıyor. Ajanstan sana yatıyorsa senin kazandığın para vergilendirilmiyor. Bunu gençler iyi veya kötü niyetli bilmiyorum ama çoğunlukla yanlış biliyorlar. Daha sonra başınız ağrımasın sevgili gençler. Bir de öyle hani gizli reklam, o reklam buraya. Bazen bana da diyorlar. Ya ürünlerde gizli şey, videolarda gizli reklam var. Abi gizli mizli değil farkındaysanız. Yani önümde duruyor. Benden daha çok duruyor önümde. Benden daha çok duruyor. Hani ben de dahil etrafımda içerik üreticileri devletimizin tanımış olduğu bu haktan yararlanıyoruz biz. Bu bize tanınmış bir hak. Aynı şekilde sana da tanınmış.

bir hak. Ama yine diyorum belirli bir tutara kadar. O tutar kaç para bilmiyorum. Galiba son bir iki senede birkaç kere değişti. Ona bir bakarsınız sevgili dinleyen. Ona bir bakarsınız. Vergi dilimi de %15. Haberiniz olsun. Fatura matura gibi şeylerle uğraşmıyorsunuz. Haberiniz olsun değerli dinleyenlerim. Peki Instagram, YouTube, TikTok diye ayırmamıza gerek var mı demiş. Sosyal medya gelirini ayırmana gerek yok. Hepsininki bir IBAN'a yatabilir. O IBAN'a da dediğim gibi bankadan istisnai bir şey diyorlar ona. İstisnai bir şey belgesi alıp bankadan öyle açtırıyorsun. TikTok'ta oraya yatabilir, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, o da bu da. İnternetten kazandığın tüm para oraya yatabilir.

0: aşkın hatı... Tavsiyemdir bu arada bu bu hakkı kullanmanız. Yarın öbür gün bir problem olursa, birisi size derse gel bakayım buraya reklam yapmışsın, bunu bize bir göster. Evet, reklam yaptım. Parası da vergi dairesine belirttiğim hesaba yattı. Buyurun, yatan para, kesilen %15. Hiçbir sıkıntı yok. Hani ispatı çok kolay olur sevgili dinleyenlerim. Çok aşırı kolay olur. Sadece banka hesap hareketleri mi diyorlar ona, Hüseyin?
1: Evet,
0: evet, hesap hareketleri. Onu gösterdiğiniz anda ispatı çok kolay olur. Bir sorun olursa, birileri size sorarsa sevgili arkadaşlar. Yazılımcılar da onu kullanıyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii yazılımcılara da yazılımcılar da sonuçta, o da yani yazılım yapıyor, internetle alakalı bir şey, oradan kazanıyor parayı. Onlar da öyle %15. İçerik üreticileri de %15.

0: Tam emin olmamakla beraber dediğim gibi hani emin değilim 10 milyon örnek verdim diye. Şöyle bir internette bir araştırma yaptım. Yine diyorum kesin bilgi değil. Bağlı bulunduğunuz vergi. İçimizde de amma çok içerik üreticisi varmış bu arada. Kesin bilgi değil. Şu an 2026 yılında internette olan bir bilgiyi aktarıyorum size. Tamam mı? İnternet içerisinde olan bir bilgiyi aktarıyorum. Bunu şu anda vergi dairesinden ya da yetkili birinden almadım. İnternetten aktarıyorum. Bu vergi falan işleri çok şey olduğu için, problemli işler olduğu için bazılarından dolayı 40 kere uyarmakta fayda var. Şu anda karşımda 2026 yılı için 5 milyon 300 bin lira olarak belirlenmiş. Hmm. 5 milyon 300 ama dediğim gibi net bilgi değil. İnternetten bakıyorum buna şu anda. Siz vergi dairenize danışırsanız oradaki insanlar bilir ki size zaten. Evet bu kazanç sınırına kadar olan dijital gelirler %15 oranında stopaj kesintisiyle vergilenir. Ve yıllık beyanname verme zorunluluğu ortadan kalkar. Bu da iyi. Hani yıllık beyanname de vermiyorsun. 5 milyon 300'e kadar. Ama bu siz yine de bağlı olduğunuz şeye bir sorun sevgili arkadaşlar. Vergi dairesini bir sorun. Bir de şimdi her şeyi mi bilmiyorum. İnternetten para kazanıyorsundur. Belki şimdi senin internette para kazandığın şey buna dahil değildir.
1: Evet.
0: İçerik üreticileri ve kod yazanlar dahil, onu biliyorum. Çünkü içerik üreticilerinden en başta hani onu buna örnek vermeye gerek yok. Ben varım. Kod üretenlerden de kuzenim var. Kuzenim de aynı şekilde. O da böyle bir hesap kullanıyor. Ama başka bir şey. Mesela internetten ürün satanlar buna dahil mi bilmiyorum.
1: Tabii şimdi o e-ticarete giriyor ama.
0: Tabii şimdi ona dahil mi bilmiyorum yani. İnternetten ürün satanlar. Sen şimdi Instagram'dan incik boncuk satıyorsundur.

Ondan kazandığın para buna dahil mi bilmiyorum. Çok bununla alakalı soru. Yine diyorum değerli dinleyenlerim, ben vergi müfettişi değilim. Bir dinleyici bir şey sordu. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım. Sorduğunuz çoğu sorunun cevabı bende yok. Haberiniz olsun. Bana birkaç kişi öyle demişti ama. Serdar önünde şey var. Ne onun adı? Serdar önünde ürün var, reklam. Aman abi ya başına. Ne başa belası abicim? Sence ulusal bir radyo istasyonunda ve Serdar Gökalp olarak yani önüme bir ürün koyup da bundan para alıp vergilendirmeden milyonlara yayar mıyım sence? Yani... Öyle diyor, gizli reklam. Ne gizlisi oğlum yani? Şişe komple önümde, benden daha çok gözüküyor. Ne gizlisi?

0: Estetik operasyonlar çok moda oldu ya demiş efendim. Evet, botoks, botoks abi. Botoks çok moda oldu.
1: Botoks lazım.
0: Ne desek botoks diyorlar mesela. Lazım. Başım ağrıyor botoks, dişim ağrıyor botoks.
1: Mesela migren botoksu diye de bir şey var.
0: Ya yalan dolan.
1: Yani öyle yaptıranlar var, bilemiyorum.
0: İyi geldi diyenler migren hastası değil, inşallah da olmazlar. Anladın? Hani mesela ay migrenim vardı, botoks yaptırdım, iyi geldi filan. Onlarda migren yok kardeş. Migren değil o. İyi geldi diye migren değil o. Ben bilmiyorum, kronik baş ağrısı başka bir şey falan filan belki ama.
1: Botoksun var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Yok kardeşim.
1: Ama şey diyorlar mesela.
0: Ben şeyim ya, yani Allah korusun, sağlıksal bir problem olmadığı sürece oramı buramı düzeltmem, yamutturmam, çıkartıp yenisini taktırmam filan. Neyse odur moruk. Göründüğü neyse odur bende. Yani.
1: Ama botoks bazen lazım oluyor diyorlar.
0: Neye mesela?
1: Ya mesela işte alnın da böyle katlanmaya başlıyor.
0: Ya lazım olur yaparım. Kaza lazım falan. Bak lazım olur yaparım. Yarın öbür gün mesela işle alakalı lazım olur. Bir yerden bir teklif gelir, otururuz, konuşuruz, anlaşırız. Derler ki mesela abi burada liseliği oynayacaksın, liseliğe dönmen lazım derler. Anladın mı? Yaparım. Ama
1: tek onu... sorun botoks orada. Ha,
0: yani ama onun haricinde atıyorum mesela hafta sonu Nişantaşı'na çıkacağız, şu kaz ayaklarım gözükmesin falan. Yok öyle şeylere girmem yani. Öyle yok, şeylere
1: o kadar
0: olmam.
1: Da değil yani tabii ki.
0: Peki. Oğlum ben hep söylüyorum, sen hiç makyaj yaptın mı?
1: Yok. Ya şey, sette yaptım.
0: Ben de yani. Çok profesyonel makyaj yaptılar bana.
1: Tabii.
0: Şimdi böyle deyince bazen işte vay Serdar sen de makyaj falan diye. Abi ben 3 sezon Sine 5'te prime time'da televizyon programı yaptım. Yani sinema filminde oynadık. Ne bileyim dizilerde oynadık falan. Fotoğraf çekimlerine şart. Girdik. Şart. Abi, inan ki bana, ben Sine 5'te televizyon programı yaparken mesela bana hani 2 paket falan allık sürüyorlardı. Yine parlıyordum, yine parlıyordum yani. Olabilir o. Bu da geçer, bu da geçer, dayanmalısın. Hemen karar verme, alışmalısın, böyle gitmez. Mersin'de halı sahadan çıktık az önce. Resmen ter atmadık. Ter bizi vücuttan attı. Olur. Bu da geçer, dayanmalısın. Hemen karar verme, alışmalısın, böyle gitmez. Zamanla düzelir elbet. Yo yo, asla yaptırma botoks migren için. Düşünmüyorum abi zaten. Ya da abla, bilmiyorum. Düşünmüyorum yani. Şimdi migrenli olunca bu böyle bir şey gibi. Hani forum sayfası gibi. Aynı marka arabayı kullananlar birbirlerini tanıyorlar filan ya hani. Migren hastası olunca migrenlileri tanıyorsun, biliyorsun. Ben gerçekten migrenli olup da botoks yaptırıp rahatlayanı bilmiyorum. Ama piyasada çok.
1: Ya çok mesela. Bu söyleniyor tabii.
0: Evet. Piyasada çok diyor ki mesela abi migren vardı botoks yaptırıp. Maalesef yani adınıza maalesef değil hatta. Sevinerek söylüyorum, siz migren hastası değilmişsiniz.
1: Ama o normal botoks gibi değilmiş.
0: Migren botoksu işte.
1: Migren botoksu evet.
0: Bak şeyden bir arkadaşım çok memnun. Dişlerini sıkıyormuş gece yatarken. Dişleri çok zarar görmüş. Yamulmuş yumulmuş hep filan. Diş hekimi doktor demiş ki şey.
1: Botoks yap.
0: Botoks yap demiş. O çok memnun mesela. Hani.
1: Yani evet, memnun olanlar var çeşitli şekilde. Ama 30 yaşlarında yaptırımı falan diyorlar.
0: Bilemiyorum. Serdar Bey, Allah iyiliğinizi versin. Botoks konusunda çıkartıp yenisini taktırmam kısmına sesli güldüm. Yani öyle canım, ne bileyim. Bana böyle, evet böyle ince şaka yaptığım zaman bana haber verin. Bazen ben anlamıyorum yaptığımı. Bazen anlamıyorum. Pudradır o sürdükleri. Düşün işte, makyajdan o kadar uzağım. Ama şeyi bilirim. 321 nedir?
1: Nedir?
0: Söyle bana, neyin kodudur 321?
1: 321 şeyin değil mi ya? Fondöten.
0: Ne? Hayır. 321 neyin kodu?
1: 321 Erzincan.
0: Alakası yok oğlum. 321 neyin kodudur?
1: Neyin kodudur ya?
0: Evet. Yenisini taktırmama ben de güldüm demiş efendim. Tamam canım, şimdi hala ona mı gülüyorsunuz? Yenileri dinleyin Allah aşkına. Bak, akıyor. Program akıyor yani. Canlı allık. Organik akıyor.
1: Allık değil.
0: Allık. 321 neyin kodu oğlum?
1: Olayım. Allık.
0: Ne?
1: Allık.
0: Allık mı? Evet. Değil.
1: Far.
0: Değil.
1: Rimel.
0: Değil.
1: Highlighter mıydı, öyle bir şey
0: var. Highlighter ne oğlum? Eyeliner o musun?
1: Eyeliner.
0: Değil. Evet, 3 hak daha veriyorum sana. 3 kere tahmin et. 321 neyin kodu?
1: 321 neyin kodu?
0: Yes. 320. Değerli dinleyenler, 321 neyin kodudur? Kızlar bilir bunu.
1: Renk.
0: Değil. Ne? Renk
1: senin,
0: ne?
1: Senin kullandığın bir şey mi?
0: Oğlum ben o kadar ipucu veremem.
1: Şimdi mesela ruj diyeceğim, sen kullanmadığın için yok olacak yani.
0: İlk hakkın gitti. 2 tane daha kaldı. Evet, çabuk ol. 3.
1: Pudra.
0: 2. Bu da gitti. 3. 2. 1.
1: Gitti. Neyin kodu ya? Her şeyi saydım ben.
0: Oje. Oje.
1: Yapma.
0: Oje. Nar çiçeği. Evet. Ya. Kırmızı oje erkeğim demiş efendim. Nar çiçeği nar. Bir gün mesela bir hatun kişi sana ya Hüseyin gittiğimiz yere oje süreceğim de ne renk süreyim dediği zaman kırmızı deme. 321 de 10 puan öne geçersin.
1: Bunu yazıyorum.
0: Evet.
1: 321 diyorum. 321 ve
0: kırmızı yazanlar var. Hayır hayır hayır lütfen cahil cahil konuşmayalım. Nar çiçeği. Nar çiçeği.
1: Vay be.
0: Ya. Bak yine söylüyorum. Bir gün bir hatun kişiyle bir muhabbet olur. Ay acaba oraya oje sürsem mi filan dedikleri zaman hemen gir araya. De ki sür sür 321 sür de. Bilmiyorsa o kıza da görüşme bir daha.
1: Bunu yazdım.
0: Beni biliyorsun oğlum ben yazdım. ben eski playboy.
1: Tabii.
0: Yeniler aklım yetmezmiş zaten iyi ki eskiden yapıp bırakmışım. Ya yeniler olma baksana. Bu... Date mate diyorlar oğlum.
1: Date evet.
0: Evet.
1: Onları bana sorabilirsin bak. 321 birazcık global bir kod mu bu?
0: Ne 321
1: mesela mi? Ben bunu Finlandiya'ya gittim. Finlandiya'da 321 deyince böyle bir şey var mı?
0: Bilmiyorum da Kanadalı kızlar biliyor ama. Söyleyeyim.
1: He tamam global o zaman.
0: Onu.
1: Tabii tabii.
0: Onu söyleyeyim ya. Kanadalı kızlar biliyorlar. Ha, şimdi mesela 77 pudra pembesi jel görünüm meşhurmuş. Bak 77 görüyor musun?
1: Vay be.
0: 77 diyor.
1: 77 yalova.
0: Hmm. Muhammed yazmış. Kızlar sevmez böyle şeyleri diye. Muhammed eve git oğlum yenge bekliyor eve git. Eve git. 321 diyen erkek uzak dursun mümkünse.
1: Bak.
0: Valla bunu diyen kadın da benden 7 mahalle ötede yaşasın mümkünse.
1: Şu da var.
0: Mümkünse.
1: Şunu da söylüyorum.
0: 7 mahalle ötede yaşasın yani anladın mı?
1: Şunu da belirteyim.
0: Söyle.
1: Bazı kadınlar öyle yazsın dinleyiciler. Gerçekten öyleyse. Kadınlarla ilgili işte bu 321 highlighter eyeliner falan gibi bilgileri çok bilen erkekleri sevmiyorlar.
0: Hiç önemli değil. 7 mahallede ağlayarak günlüklerine yazabilirler Hüseyin'cim.
1: Ama itici geliyor bazı kadınlara.
0: Hüseyin'cim beğenmeyen küçük kızını almasın.
1: Anladın. 321 deyince kız benden uzaklaşırsa bunun vebali senin boynun olacak.
0: Oğlum bana ne? Sen de çevreni ona göre oluştur. Bana ne yani? Benim vebale sanki bütün dünya peşinde kapıda kuyruk var. Sanki yani. Bak ne diyorum açık net. Bana bir daha de ki 321'i bilen erkekten kızlar uzaklaşır de mesela ya da kızlar sevmez de.
1: 321'i bilen erkeği kızlar sevmez ben söyleyeyim.
0: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Hüseyin'cim.
1: Ama kız gitti.
0: Ne oldu?
1: Kız gitti.
0: Gidene boş ver gelene hoş gel Hüseyin. Şarkılar yalan söylemez Hüseyin. Eğiteceğim seni Hüseyin. Ne oluyor lan oldu çocuk bir sallandı böyle bir kendine geldi yani.
1: Kaldık yine biz bize oluruz o zaman.
0: Bak +16 Kanada'da yaşıyorum doğru yazmış Safiye Hanım. Safiye Hanım benim burada yalan söylediğim nerede görülmüş yani? Hangi radyo programlarını dinleyip beni kıyaslıyorsunuz aşk olsun Safiye Hanımcığım yani.

0: French oje var biliyor musun? French oje.
1: O French biliyorum.
0: Ne French?
1: Ucuna bu beyaz beyaz oluyor ya. Beyaz
0: ucuna ne beyaz? Çamaşır suyu mu ne?
1: Hayır ya, tırnakların ucuna yaptırıyorlar işte French. O kadar biliyorum.
0: Neyse, onu biliyormuşsun.
1: Onu evet. Biliyorum abi. O kadar.
0: Fil dişi nedir biliyor musun? Fil dişi.
1: Fil dişi de tırnakla ilgili bir terim.
0: Değil.
1: Yok, bunu bilmiyorum.
0: Saç rengi. Sapsarı, böyle bebek sarısından bir bak. Öyle bir sarı ki niye fil dişi demişler. Bir filin dişinin renginin öyle olması, günde 3 paket sigara içmesi lazım filin. Tövbe yarabbim, sigara sağlığa zararlıdır. Alakası yok yani
1: o
0: fil dişi.
1: O başka bir şey değil miydi, sarı? Bebek sarısı gibi bir şey diyorlar.
0: Tamam işte, onun bir tık ötesi mi, bir tık berisi mi, ne hangisi bilmiyorum ama. Fil dişi.
1: Fil renk dişi. Öyle.
0: Evet. Çok değişik renkler var. Mesela kışkırtıcı kahve gördüm ben. Ama kışkırmadım çünkü şeydeydi.
1: Kışkırmadım mı?
0: Çünkü... Saçta değildi yani. Satılık rafta duruyordu. Kışkırtıcı kahve.
1: Kışkırtıcı kahve.
0: Evet. Kışkırtıcı kahve. Kedi gözü var biliyor musunuz demiş efendim. Kedi bir gözünü bilmiyorum ben. Kedi gözü ne ya?
1: Kedi gözü ben de duymadım.
0: Kedi ben gözü. Yıllar önce liseye giderken bir arkadaşım böyle lens kullanıyordu. Bir gün bir geldi, timsah olmuş moruk. Timsah gözü lens. Timsah gözü mü, yılan gözü mü?
1: Yılan gözü.
0: Lens. Yurt dışından getirtmişti o tarihte, of. Böyle lens. Korkunç. Timsah gözü. Ya. Niye takar ki bir insan timsah gözü?
1: Bilmiyorum, ben normal lens takıyorum.
0: Ondan sonra işte YouTube'da şey mesela, işte Amerika'da reptilianlar kameralara yakalandı. Seviyor musun? Reptilian videolarını seyrediyor musun?
1: Yok.
0: Benim hep karşıma çıkıyor. Niyeyse acaba? Yani çevremi mi değiştirmem lazım bilmiyorum. Tırnaktaymış kedi gözü.
1: Ha, o da mı tırnaktaymış?
0: Yanar döner tırnak oluyormuş kedi gözü. Yanar döner tırnak. Yanar döner tırnak. Bana böyle şeylerle gelin işte yani. Ben mesela kadın olsam herhalde ben hiç olmazmış ya. Hiç ya. Yani.
1: Hayal edemedim şu an.
0: Hiç ya, hiç ben de hiç hayal edemedim. Hiç kendimi hayal edemedim. Ben kadın olsam yine erkek olurmuşum. Yani. O şeyliği, o kadın kibarlığı falan bir... durmaz yani insanda. Mesela sende de durmaz bir kadın naifliği, kibarlığı. Durmaz yani.
1: Durmaz ya.
0: Durmaz Hüseyin.
1: Nasıl dursun?
0: Nasıl dursun, evet ya. Durması bir garip değil mi zaten?
1: Yani ya, bunu yakıştırmak da garip.
0: Bir gün yayında adam bir şeyler anlatıyor yayında. Ben de dedim ki böyle, beyefendi çok özür dilerim. Ben yani, benim ilgi alalım kadınlar dedim ben yani. Kadınlara dedim ilgi duyup. Lan ayıp bir şeymiş gibi millet. Ne diyorsun? Abicim. Size diğeri daha normal gösteriliyor olabilir günümüzde. Ama yaratılış itibariyle bir erkeğin tabii ki de kadınlara ilgi duyması lazım. Ben bir beyefendi öyle diyordu işte, şöyle böyle dedim ki abi anlatıyorsun da benlik dediğim bir şey yok. Ben bir erkek olarak kadınlarla ilgileniyorum. Bu normal bir şey değil mi kardeşim bu?
1: Evet.
0: Bu evet, yaratılıştan beri. Aa, birkaç kişi yapıştırmaya başladı bana. Dedim ki arkadaşlar kusura bakmayın, sizden değilim. Değilim ya. Yani... Şimdi onlar kırılmayacak diye de şimdi bunu da yani. Yaratılıştan beri ya, kadınsan erkekten, erkeği beğenmen, erkekten hoşlanman, erkeğe ilgi duyman. Erkeksen kadını hoşlanman, kadını beğenmen, kadına ilgi duyman. Yaratılıştan beri normal olan şey bu değil mi kardeşim?
1: Tabii.
0: Bakma sen şimdi böyle yani bir anormal, ya bu işlere de çok girmek istemiyorum. Bunlar çünkü laftan da anlamıyor. Siz de beni durup durup polemiğe çekiyorsunuz sevgili dinleyenler. Sonra herkes uyuyor gece 3'e 4'e kadar Twitter'dan, ben küfür yiyorum ondan sonra. Yani herkes uyuyor. Evet. Dur bakalım. Hatırlıyorum, başka bir dinleyicinin de seninle kamp yapma fantezisi vardı demiş efendim. Ben hemen koşarak uzaklaşırım. hemen koşarak uzaklaşırım yani. Hemen. Şimdi mesela genelde hep kadınlara sorarlar. İşte karşı cinste sizce işte şu kadın da şey der mesela, işte işte elleri, işte bıyıkları, sakalları filan. Bir erkek olarak sana soruyorum şimdi.
1: Dinliyorum.
0: Karşı cinste ilk böyle baktın hoşuna gidiyor, budur abi dediğin ne var karşı cinste?
1: Gözleri.
0: Gözleri mi?
1: Gözleri.
0: Olmaz ama şimdi bir mekanınız falan, gözlük var mesela.
1: Çıkarır mısınız derim.
0: Hı?
1: Çıkarır mısın derim.
0: Gözlüğü.
1: Çıkar gözlüğü.
0: İmdat diye bağırdı mesela.
1: Çıkar.
0: Oğlum öyle olur mu? Günümüzde gözlüğü çıkarır mısın diye teklif edilir mi lan?

0: Tabii ya. Şu
1: haberlere çıkarsın.
0: Fiziğine bakarım.
1: Fiziğine mi bakarsın?
0: Evet.
1: Terbiyesiz.
0: Ne yapayım? Neye bakayım?
1: İnsan eli der, ayağı der, kulağı der.
0: Tamam, fizik oluyor işte o.
1: Oğlum tek bir tarafı de. Sen onu söyle, bir sonra türetirler zaten.
0: Ben genel olarak fizik diyeyim.
1: Fiziğine bakarsın.
0: Evet.
1: Anladım. Diyecek bir şey yok. Çocuk doğru diyor. Ya. Hani şu erkeklere inanmayın. Diyorlar ya mesela. Yani benim için öncelikle kadının ellerine bakarım. Ondan sonra ayakları çok önemli falan. Bunlar dünyanın en büyük yalancıları sevgili dinleyenler.
0: Ya ilk bu olamaz ama ya.
1: Bunlar yalancı, yalancı. Ben kadında bir kere kadında kulağına bakarım ben. Benim için kadının kulağı çok... Yalancı! Yalan bunlar. Yalan ya. Önce kadının bence ben ellerine bakarım. Tamam bırak Allah aşkına. Kimi kandırıyorsun sen?
0: Kadınlar da böyle yapıyor. Sonra erkekleri diyorlar ya böyle oldu.
1: Kadınlar için öyle bir şey diyemem. Bunu bir kadının demesi lazım.
0: Ben duydum.
1: Hani şimdi ben şey demem garip olmaz mesela. Kadınlar çok yalancı, benden dinleyin.
0: Hayır, hayır.
1: Ya o garip olmaz mı? Sen de deme bence.
0: Ben de demeyeyim. Ben duydum.
1: Ulan isim verecektim az daha. Diğer radyocu var gidin dinleyin diye ama. Şimdi onun tribiyle uğraşamam, boş ver. Gecenin üçünde arar beni. Abi yayında bana şaka yapmışsın. Önce hiç uğraşmayayım yani.
0: Yani ben duyduğum kadarıyla onlar sadece fizik, genel bir fiziğe de bakmıyor. Belli bölge fiziklerine bakıyorlar.
1: Hüseyin'ciğim bunu evde arkadaşlarınla konuşursun.
0: Evet. Çünkü
1: geçen ay sevdiğim bir radyocu bir kardeşim aradı. Gece işte 3.30 falan. Bey çok normal saatler benim için. Beni tanıyan, bilen herkes bir gece 3.30-4'tü falan beni normal. Baba ne haber diye arayabilirler beni. Benim için hani çocukluğumdan beri sorun olmayan saatler bunlar. Ben sadece şeye alışamıyorum. Saat 4'te arıyor mesela tanımadığım birisi. Alo efendim Serdar. Kim arıyor? Serdar mısın? Kim arıyor? Abi Serdar mısın, değil misin? Kimsiniz abicim siz? Abi hiç yayındaki gibi değilsin ya. Oğlum kimsin lan? Bir söyle de bakayım bir. Neyse aradı beni sevgili kardeşim, meslektaşım. Amin amiyorsun dedim. Ben onu birebir yapıyorum. İyiyim, sen nasılsın dedim. Abi ben tatile gideceğim de bu Söğüt köyü varmış şeyde. Sen yayınlarda da bahsetmişsin. Hani ben bahsedince dinleyici de yazdı falan. Bu Söğüt ne diyorsun? Olur dedim. 5 erkek gideceğiz abi dedi. Dedim ki oğlum kapat Allah aşkına. 5 erkek nereye tatile gideceğim diye Serdar Gökalp'e sorulur mu lan? Sakın dedim beni aradığını da söyleme zaten. Abi 5 tane erkeğe 5 tane sapa tatile şuraya gidin diye tavsiye verebilen komik yani. Bu bence sen de verme Hüseyin, biri seni
0: 5 çok yani. Fazla 3 olur.
1: 3'e de vermem.
0: 3 olur.
1: Ha?
0: 3 olur. 2 zaten saçma.
1: Olmaz olmaz. 5 tane erkek. Oğlum biz bak çocukken bile, hani çocukken dedim, biz lisedeyken bizim racon şuydu. Biz 2 ay çok ağır çalışıyorduk Hüseyin. Nasıl? Hani garsonluk yapıyorduk, evet. Camcıda çıraklık yapıyorduk. Birimiz su satıyordu, öbürküsü babasının yanında çalışıyordu. Hani bir tanesi şişe topluyordu falan. 2 ay çok ağır, çok hani taş taşıdık derler ya. 2 ay öyle çalışıyorduk. Kalan o 1 ayda 15-20 gün tatil yapabilmek için. 8-9 erkektik. Onda bile bir yere gidiyorduk, dağılıyorduk. Sadece uyumaya geliyorduk bazen.
0: Doğru olan.
1: Hani dağılmışım. 8 erkek gitmişiz. Benim ne işim olur?
0: 8 erkek nereye gidilir ki zaten?
1: Oğlum Alanya'nın bizden çektiğini hiçbir yer çekmemiştir. Bizde racono çok uzun yıllar, birkaç kere avşı oldu bu ama çok uzun yıllar. Bizde olay şuydu kardeş. Özellikle lise dönemlerinde, ortaokulda çok yok yalan olmasın ama lise dönemlerinde yaz tatili oluyordu Hüseyin. Karneyi alıyorduk. Bir hafta bile değil. 3-5 gün yatıyorduk uyuyorduk, o da iş aramakla geçiyordu. Hani birimiz garsonluk yapıyorduk bir yerde. Birimiz mobilya atölyesinde çalışıyorduk. Birimiz tekstilde ortacılık yapıyordu. Birisi benzincide çalışıyordu. Bir tanesi su satıyordu. Biri ayakkabı tamircisinde. Tek amacımız şu. 2 ay boyunca para kazanıp 10 gün 15 gün paramız yettiğince güzel bir tatil yapmak. Ama parayı kazanıp tatili Alanya'ya gidiyoruz ya. Şu kadar ayarımız yok. Dönüşe sadece otobüs parası da değil. Otobüs biletini gider gitmez dönüşe alıyoruz ki. Yani dönüşe sadece otobüs bileti var Hüseyin. Sadece. Bu. Cepte mesela atıyorum gidiyoruz, yarın dönsek mi acaba falan, elimi cebime atıyorum sallıyorum mesela 20 lira var, dönmek yok, 20 lira var oğlum da. Ama tabii dünyanın en güzel zamanlarıydı.
0: Evet evet, yani güzel anılar.
1: Bir de 2 ay çalışıp gidip orada o 2 ayda 15, 2 aylık parayı 15-20 günde yemek çok o zaman da bana adaletsiz geliyordu, biliyor musun? 2 ay boyunca çalışıyorduk, 2 ay boyunca çalışıyorduk, Alanya'ya gidiyorduk, 5. gün para bitiyordu oğlum.
0: Ama yani yersin o parayı da.
1: Ya neye yersin oğlum? 2 ay boyunca çalıştın, lise talebesi. Kaç para kazanabilir de yersin Hüseyin o
0: evet,
1: parayı?
0: Evet ama 15
1: günde. Bırak bu işleri, bazı şeyleri iyi gösterme Hüseyin.
0: Hayır, 15 güne yaymayın, 5 günde yiyin.
1: Öyle olma. En moralimin bozulduğu neydi biliyor musun?
0: Neydi?
1: Gider gitmez konaklamak için para veriyorduk yani.
0: Oo, yarısı gitti zaten.
1: Çok moralim bozuluyordu, çok. İnanılmaz moralim bozuluyordu.
0: E çadır falan götürseydiniz o zaman.
1: O tarihler bu kadar moda değildi Hüseyin. Ben liseden bahsediyorum. Benim bu bahsettiğim tarihlerde eski Türkçe konuşuluyordu daha. Hani. Hiç gittin mi öyle arkadaşlarla erkek erkeğe falan tatile?
0: Kampa gittim.
1: O tarihler moda değildi. Bir de kamp dediğin şey araçsız olmaz. Bizde o tarih hiçbirimizde araba yoktu, araç yoktu yani.
0: Araçla gittim, kampa gittim.
1: Yok, siz biraz şanslısınız, zengin tayfasınız siz gençler olarak. Mesela yaşı çok ufak çocuklarda ehliyeti alır almaz araba oluyor. Biz o kadar şanslı değildik araç konusunda. Binde bir bayram seyran olacak. Birimizin anası babası köye memlekete arabasız bir yere gidecek de araba kapıda kalacak. O da evde saklanan anahtarı bulacaksın da.
0: Kaçıracaksın da.
1: Benzin parasını koyabilecek arkadaşların olacak da. Yani bizde araba dönemi buydu bizde. Evet. Öyle arabayı alalım. Ben düşün mesela lise 2'ye giderken. Bizim kadrodan birisinin arabası olacak, biz Alanya'ya gideceğiz.
0: İstanbul'dan.
1: Mümkün değil. Rüyanda hayatta görsen olmaz. Kalk duşa gir yani. Hiç. Mümkün değil yani. Ama en gücüme giden verdiğimiz konaklama para. Çünkü daha harcamadan, yatmadan gider gitmez mesela motel, pansiyon filan. Böyle koğuş sistem, ranzaları birleştirmiş adam biz gelmeden önce falan. Hani bir referansla gitmişiz. Filanca mesela orada kalmış döneminde gitmiş. Diyor ki oo 20 kişi bile kalabilirsiniz orada, hiç sıkıntı yok falan. Böyle yerler yani. Parayı direkt ilk günden mesela adam diyordu kaç gün kaldı? 10 gün. 10 günlük parayı veriyorduk, hani böyle cepte bir eksilme oluyordu ya. O çok can sıkıcı, çok moral bozucu oluyordu.
0: Ya hala ben konaklamayı verirken içim acıyor.
1: Evet.
0: Hala.
1: Ama şey olsaydı nasıl söyleyeyim? Kamp işi olsaydı biz yine kamp yapmazdık ya. Yok ya, kamp yapmazdık.
0: Zaten 2 ay çalışmışsın.
1: Yapmazdık.
0: O kadar iş yapmışsın, kamp yap.
1: Diskotek vardı, giriş paralıydı diskoteğe. Bak şunları konuştuk bir ara. Gündüz denize gidiyoruz ya. Hani yanımıza pantolonları alalım. Kapadaki güvenlikler gelmeden önce pantolonla diskoya girelim. Orada takılalım, diskoyu bizim üstümüze açsınlar. Hani biz içerideyken, anladın mı? Normalde işte 9.30'da mı 10.30'da mı ne açılıyor evet. Diskotek, ama gündüz hiç kimse yok, gündüz gidebiliyor, 9.30 10.30 falan açılıyor, kapıda güvenlik var, damsız almıyorlar. Diyordu ki yapmadık ama bu fikir gelişti tabii. Oğlum giderken pantolonları da yanımıza alalım, denizden çıkınca bir yerde yemek yiyelim, sonra pantolonları giyelim, diskonun içine girelim, orada açılmasını bekleyelim diskonun içinde. Yani hani üstümüzü açsınlar falan diye olmadı da.
0: Olmuyor evet.
1: Avşa'da bir yer vardı, çok da meşhurdur. Avşa'dan beni dinleyen varsa selam ederim, adı değişti mi bilmiyorum. Kapıdaki çocuklardan bir tanesi mahalleden arkadaşımızın abisi çıktı.
0: Oh.
1: Oğlum böyle of. Bir of. Of. Sanki sanırsın gece kulübü bizim, benim. Öyle bir havalar. Biri bir tokat atsa hepimiz ağlayarak odaya gideceğiz ama. Tamam. Öyle havalar. Adam pişman oldu zaten. En başta bizim ikimizi gördü. Yalçın abi, ne haber abi? Oğlum ne işiniz var burada? Abi tatile geldik. Abi damsız almıyorlarmış. Oğlum bizde burası, girin hadi içeriye filan diye. Girin diyor ya, ben mesela Hüseyin gelin oğlum gelin. 6-7 erkek giriyorduk işte. Yalçın abi de gel dedi, mahallenin çocuğuyuz, elinde büyük bir şey. Her gece oradaydık, her gece. Artık gözlerden Yalçın abi şöyle görüyor. Ulan yine geliyorlar, 6 kişi geliyorlar filan diye bir şey de demiyordu.
0: Ben o dediğini Viyana'da 17 yaşındayken yaşamıştım.
1: Bak görüyor musun zenginliği ve...
0: Hayır.
1: Bak kuşak farkını görüyor musun? Verdiğim arabadan kuşak farkı ortaya çıkıyor. Ben sana diyorum ki Avşa, bu bana diyor ki Viyana. Kuşak farkı bu işte.
0: Orada da Türktü.
1: Siz şanslısınız işte.
0: Yok ya.
1: Siz şanslısınız. Bizim zamanımızda 17 yaşında Ben arkadaşlarımla, bu benim yeteneksizliğimden değil, arkadaşlarımla birleşip 17 yaşında yurt dışına çıkamazdım. Şartlar öyle değildi. Anladın mı? Dünya öyleydi, hayat öyle değildi. Hani varsa içimizde dinleyen yazsın. Ben 82 doğumluyum. 17 yaşımdayken, hesap et, ben 17 yaşındayken yıl kaç oluyor? 82'yim. 10 yaşındayken 92, değil mi?
0: Evet.
1: 92, 18 yaşındayken 2000. 1999'da 17'ymişim, doğru mu?
0: 17, evet.
1: Tamam, 1999 yılında 17 yaşında bir çocuk olarak arkadaşlarımı toplayıp yurt dışına çıkabilir miydim sevgili dinleyenler?
0: Ama ben öyle çıkmadım ki.
1: Nasıl çıktın? O zaman bir saattir anlattırıyorsun bana?
0: Ben başarılı bir insandım. Lisedeyken hocalarımız staja götürmüştü.
1: Ha, staja götürdüler.
0: Tabii.
1: Bizde o da yok. Bizde de karneyi bir hafta önceden verip bir daha gelmeyin diyorlardı. Anladın mı? Bizde de öyle. Bak, çocuk başarılı diye tutup Viyana'ya götürmüşler. Bizde de oğlum siz alın, siz gidin, siz gelmeyin diyorlardı bize. Biz çok 3-5 gün önceden karne aldık mesela.
0: Yok.
1: Bir de şey diyorlardı, öyle bir geyik çıkmıştı. Atıyorum mesela lise 3'lere bir hafta erken veriyorlarmış. Hiç alakası yok öyle. Kanunda müfredatta yeri yok yani hiç. Evet, söyle bakayım. Ne diyorsun?
0: Neyi? Ha.
1: Ha, seni staja götürdüler.
0: Staja götürdüler beni.
1: Ne yapayım, eşya mı taşıdın orada, ne yaptın?
0: Yok, ben ne yaptın? Elektronik okudum o zaman lisede.
1: Ne yaptınız, o sigorta mı döşediniz, ne yaptınız?
0: Pardon.
1: Ne yaptın yani? Yani öyle mi diyorsun mesela? Viyana'da bütün elektrik tesisatını biz döşedik abi falan. Ne anlatıyorsun?
0: Yani işte Viyana, Berlin, iki hafta öyle bir stajımız olmuştu. Gezdik, staj yaptık, fabrikalar, okullar. Geceleri de işte gidiyorduk, pizza falan yiyorduk.
1: Bak, biri yazmış, diyor ki var var öyleleri. Bir arkadaşım seninle ilgili o... Ya çok güzel cevabı, çok güzel bir cevap verebilirmişim buna ama... Biz yazan Merve galiba dinleyicimizin adı. Benimle alakalı bir arkadaşı bir tespitte bulunmuş. Sadece sana söyleyeyim, sen anla. Bunu nereden biliyormuş? Bir tanıdığım anlatmış ona. Hani ailesinden birisi mi söylemiş onu? Bunu nereden biliyormuş? Onu bir sorarsan. Dil eğitimleri vardı falan demiş efendim. Ya ne dili ne eğitim arkadaşlar. ne dili ne eğitimi yani. Söyle bana.
0: Dil önemli.
1: Ha, dur bakalım. Selam, 82 doğumluyum. İstanbul Bakırköy'de doğuma büyüme çocukluğum geçti. Sanki beni anlatıyorsun. Araba ve tatil örneğinde. Abi, jenerasyon çok aynı. Hüseyin de kendi jenerasyonunu anlatsa, şimdi onun jenerasyonu da. Abi aynı bizim hayat yazacak.
0: Evet.
1: Bizim jenerasyon öyle. Oğlum biz bir dönem... Uçağa çok zengin işi gördük ki öyleydi zaten. Öyleydi. Benim mahalleden arkadaşlarım vardı. Hani bavulları bagaja veriyorsun ya. Etiket yapıştırıyorlar ona böyle.
0: Evet.
1: Hani uçak etiketini yapıştırıyorlar. 3 sene o çocuk etiketi sökmeden okula geldi, uçağa bindiği belli olsun diye. 3 sene. Muz. Çok zengin yiyeceğiydi muz. Anamız babamız muzu elimize verirken, evladım sokakta yeme, evde ye de çık, olan var olmayan var derdi. Evet. Sen şimdi bir muz için... Hani bulamam, yokluk, o bu falan. Şimdi kapıyı çalıp su gibi birinden muz iste, varsa çıkartır verir sana. Bizim tarihte yok. Siz çok şanslısınız kardeş. Bazı konularda çok şanslısınız.
0: Ama çok arada kalan bir kuşağız. O yüzden bazı şeyler de hep bize denk geldi. O yüzden bence çok da şanslı değiliz.
1: Program bitti diyenler var. Arkadaşlar, evinize gidip radyoyu ben mi kapatayım yani, isteyen? Yani... Evet, sonra Hüseyin kesin özel lisedeydi demişler.
0: Yok
1: özel
0: ya, lisedeydi. Anadolu Teknik Lisesi'ydi.
1: Anadolu Teknik mi?
0: Evet.
1: O ya, bunu çalıştırmaya götürmüşler arkadaşlar. Hocası yüksek ihtimalle oradan öyle konuşuyor. Elektrik tesisatımı döşenecek, tamam. 10 kişi getiriyorum. Para konuşuruz oraya gelince.
0: Hemen özel lise ya, gayet devletin Anadolu Teknik Lisesi'nde okudum ben.
1: Kimse de yayın bitti demiyor mu demiş efendim. Tamam oğlum, madem ben konuşuyordum, peki tamam, bir hadi gideyim o zaman. Bak, yoksa bitirmiyordum. Görüşürüz sevgili dinleyenler. Görüşürüz. Madem öyle, gidiyorum abicim.
0: Öyle.
1: Yani abim. Evet. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Her yerde. Twitter, Instagram, YouTube. Orası, burası, şurası. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerim. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Alda başka bir şey diyordum. Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Biri bir şey yazmıştı, çok tatlı.
0: Ne yazmış?
1: Şimdi oğlum yani... Beni polemiğe sokuyorsun, ondan sonra millet bitmedim program falan filan diyor. Yani bitmedi mi diyor. Mesela bizden önceki kuşak, hani biz 80'lerin kuşağıyız. Böyle 60'lar 70'lerde doğanlar filan. Ama bilmiyorum, bu internetin olduğundan dolayı mı bize çok daha farklı geliyor. Hani mesela internet bundan bir 10 sene 15 sene önce bulunup 10-15 sene önce şu anki haline gelseydi, bir 10-15 sene önce 90'larda çocuk olmak, 90'lar partisi falan filan yerine 70'lerde çocuk olmak, 70'ler partisi falan mı görecektik acaba?
0: Bence öyle olacaktı.
1: Öyle mi olacaktı?
0: Değiştirecekti sonuçta.
1: Yoksa 90'lar gerçekten bütün 90'larda çocuk olmak gerçekten bütün kuşaklardan daha marjinal, daha güzel, daha iyi diye mi böyle? Yoksa internetin moda olması bizim bu kuşağın bu şekline denk geldiği için mi böyle?
0: Şöyle düşünüyorum. 90'lar yeniliğin başlangıcı olan kuşak olduğu için herkes 90'ları başka görüyor.
1: 90'ları başka görüyor.
0: Evet. Yenilik o zaman başladı çünkü. Teknoloji gelişti yavaş yavaş, hareketlendi. 90'larda ilk tanıştığı her şeyle, yani şarkılarla bile, yeni şarkılarla, yani şuna 70'li 80'li yılları şarkılarına baktığımızda çok hareketli şarkı bile yoktu.
1: Yani bana mesela çok hoşuma gitmiyor, çok üzülüyorum, çok o günleri özlüyorum. Evet. En sinir olduğum şey, Instagram'da giriyorum mesela. Wink wink, çizgi film falan var ya, işte bunu hatırlayan var mı falan diye paylaşıyorlar ya. Direkt mesela ilgilenmiyorum diyorum, bir daha karşıma çıkmasın diye. Üzülüyorum çünkü.
0: Evet, üzülüyorsun.
1: 90'lar partisi yapıyor birisi mesela, çağırıyor gelsene diyor. Mümkün değil, gitmem. Çünkü oraya gideceğim, her şey çok güzel ve ertesi sabah yine bu hayat.
0: Yıl 2026.
1: Yani evet, ama tahminimce, benim tespitim, internet bir 15 sene önce günümüzde olduğu, ya bir 15 sene önce bulunsaydı, hayata monte edilseydi, bir 15 sene önce galiba işte 70'lerde çocuk olmak, 70'lerde şu, 70'lerde bu falan filan gibi, hani o zaman şu anki 90'lar 70'ler olacaktı bence.
0: Bence de, katılıyorum.
1: Bence öyle olacaktı. Vay, internetin çıkması, bulunmasıyla alakalı bir şey. Oğlum kendimi hacker gibi zannediyordum. Paint açıyordum böyle. Paint'te böyle bir şeyler yazıyordum böyle. Tamam, kaydediyordum onu falan. Gelenlere gösteriyor mesela. Bizim zamanımız öyle. Bilgisayarda ne yapılıyor oğlum filan diyor. Bak ne yaptım diyor. Açıyorum, beyaz sayfada Serdar Gökalp yazıyor filan. Evet.
0: Nereden nereye? Şimdi kurgu yapıyorsun. O kadar şeyler, kurgular, internette oyunlar.
1: Bak bunu yıllardır anlatırım. Ben bilgisayar çocuğuyum. Çok severim bilgisayarı. Elimden geldiğince de takip ederim şeyi. Hani bilgisayar vari sistemleri. Öyle telefon sabah çıkınca, akşam çıkınca sabahına kuyruğuna girmiştim, kimse görmemiştir ama teknolojiyi çok severim. Elimden geldiğince de takip ederim. İnternet ilk çıktığında 56K fax modemler falan var. En hızlısı o 56K. Düşün, bende 33600 var. 56K bile yok. Robotics. Hani böyle mesela bunu çok merak ediyorum. Acaba şu anda fax modemle telefon hattını takıp internete bağlanabiliyor muyuz? Bunu denedin mi hiç?
0: Denemedim.
1: Bunu ben merak ediyorum mesela. Deneyeceğim bunu. Ama bir fax modem bulup o fax modemin uygun olabileceği bir anakart ayarlamam lazım. Çünkü anakarta da artık girecek yer yok yani fax modem, evet, için. Ya da eski bir bilgisayar bulacağız.
0: Eski bilgisayar bulunur ama fax modemi bilemedim.
1: Neyse, internete o telefon hattıyla bağlandığı tarihte o zaman ayıbı günahı yasağı yok İnternetten MP3 indirmenin. Hayatımda ilk indirdiğim şey Oto Gargara.
0: Aa.
1: Tabii Yılmaz Erdoğan'ın oyunu MP3. Oto Gargara ve ilk sahnesi, ikinci sahnesi yok. Görüntülü değil, yanlış anlama, MP3 ve galiba 128 bile değil. Kardeş, 3 günde falan indi. 3 günde. Bugün bir MP3'ün maksimum olabileceği kaç megabayttır oğlum bir MP3? O kadar uzun süredir
0: 6 megabayt, 5-6 megabayt.
1: O kadar mi? Uzun süredir MP3'le işim yok ki, hadi de ki 20 dakika 10 megabayt de. Değil mi?
0: 10 de 3 saniye 4 saniyede iniyor.
1: 2,5 3 günde filan indi, biliyor musun? Vallahi. Yani nasıl heyecanlıydım, otogargara inecek falan. Ferhan Şensoy'un gösterileri vardı, tek kişilik. Evet. Mesela millet şarkı indirirdi o tarihte. Hani şarkılar falan bulurdu. Ben mesela Ferhan abinin gösterilerini, Ferhangi şeyler filan, onları falan indirirdim. Şey için çok uğraşmıştım, onu indiremedim. Sonra sağ olsun eniştem bana sıfır ambalajında orijinal kutusuyla DVD'sini verdi. Hala açmadım. Metin Akpınar, Zeki Alasya. İki evet. Büyük ustanın deliler, reklamlar, yasaklar. Bunların bende arşivi var. Jelatinin de hala açmadım. Açıp izlemeye kıyamıyorum. Mesela düşün, internetten hani tabii o tarihteki şeyleri kötülemek için demiyorum. Çamur gibi görüntüsünü seyrediyorum. Bende DVD'si var, açıp seyretmiyorum. Hiç kalsın yani o. Bak dial-up servisi sonlandırılmış bu arada. Senin işin mi var oğlum?
0: Yo, niye böyle bir damga vurdun şu
1: an? Niye böyle? Hadi bitir abi, hadi bitir abi. Falan.
0: Ha yok ya, benim işim yok, istersen sabaha kadar.
1: Sabaha kadar diyorsun.
0: Evet.
1: Oğlum bak, ben bu lafı çok duydum ha.
0: Yani.
1: Çok duydum bu lafı.
0: Fatih yani. Yıldırım'la Umut Bezgin'in devrenine kadar durabiliriz yani.
1: Yok canım, ben sabaha kadar kalsam onlara da mesaj gelmeyin oğlum, ben devam ediyorum diye. Gelmeyin, devam ediyorum diye.
0: Bir yemek kahvaltı arası veririz o arada biz.
1: Hababam sınıfının müzikalini seyrettin mi?
0: Yok, seyrettim.
1: Bir müzikali olduğunu biliyor muydun?
0: Bilmiyordum.
1: Hababam sınıfının müzikalini seyret. Filmdeki Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnanın ki bunu daha önce söylemiştim. Değerli sanatçımızın adını hatırlayamadım şu anda. Müzikalde Hüseyin Şevki Topuz'u oynayan abi. Ya sırf bunun için seyretmen lazım Hüseyin ya.
0: Var mı elinde peki? Yoksa ulaşabileceğin?
1: Ben de o yok. YouTube'dan baktım ben. Tabii görüntü kalitesi o tarihlerde çok şey. Hababam sınıfındaki o meşhur müfettiş Hüseyin Şevki Topuz, biliyorsun. Hı-hı. Adını biliyor musun?
0: Evet.
1: Onu Hüseyin Şevki Topuz. Filmde oynayan abimiz de çok başarılı. Çok başarılı. Yani şimdi oyunculukla alakalı tartışacak bir şey yok. Haddimiz değil. Hani oradaki yardımcı oyuncusuna, yani kapıyı açan Veysel Efendi bile ömrünü bu işlere vermiş. Onun için hani o iyi, bu kötü falan. Orada oynayan da, ama Hababam sınıfının müzikalindeki Hüseyin Şevki Topuz'u oynayan abinin adı neydi be? Allah rahmet eylesin, aramızda değil. Bir baksana be kardeş. Hababam sınıfı müzikalinde Hüseyin Şevki Topuz'u oynayan, sana zahmet be. Bir bak bakayım. Kimdi? Evet. Bakıyor musun?
0: Bakıyorum hemen.
1: Tamam.
0: Müzikal değil mi bu?
1: Evet evet, müzikalinde. Yani tiyatrosunda. Neydi? Yonca Evcimik falan da var galiba onda. Evet.
0: Hemen
1: bulamadım mı oğlum?
0: Hemen bakıyorum.
1: Aşağıdan bir müzik çalalım.
0: Okula ya. Teftişe gelen Milli Eğitim Müfettişi Ahmet Gülhan.
1: Ahmet Gülhan, doğru.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bildiğim kadarıyla aramızda değil. Ya Ahmet ustamızın, Ahmet abinin, değerli sanatçımızın Hababam sınıfındaki müfettiş performansını ya bir seyredin, sonra yine bir konuşalım ya. Ya bir seyredin, sonra yine bir konuşalım yani. Ahmet Gülhan değil mi?
0: Evet.
1: Evet, onu bir seyredin abi. Sonra bir konuşalım ya. Moruk, gerçek hayatta müfettiş bulmuş getirmişler dersin yani.
0: Kesinlikle, filmde de öyle.
1: Ya oğlum hani bazen ismi lazım olmayan çok değerli, ayıla bayıla dinlediğimiz, benim radyoda çalarken çok keyif aldığımız, özellikle klipleri çok sevilen bir pop şarkıcısı, benim çok samimi arkadaşım. Normalde söylerim adını. Kendi söyleyeceği şeyi söyledi. Yani kendini gömdü, onun için söylemiyorum. Çok değerli ama çok top bir isim. Çok. Başarılarıyla her zaman gurur duyarım. Her zaman gurur duyarım. Bir gün oturuyoruz onun evinde. Michael Jackson'ın klibi çıktı. Klibi seyretti böyle. Sonra bana döndü, böyle yaptı. Biz ne yapıyoruz oğlum ya, dedi. Anladın mı? Oğlum şuna bak lan, biz ne yapıyoruz lan, dedi. Ben de şimdi hani hem yetenekli çocuk gerçekten, hem de severim. Öyle deme oğlum, sen de yani iş. Ne anlatıyorsun oğlum, adama bak ya, dedi. Michael Jackson'ın klibini ne yapıyoruz lan biz, dedi. Ben de aynısını işte mesela Hababam sınıfında Ahmet abiyi seyrederken içimden dedim ki, ben sesli diyemedim ama içimden dedim ki, oğlum biz ne yapıyoruz ya. Ne yapıyoruz oğlum biz? Ne yapıyoruz yani? Bana bu gece seyredecek bir şey gösterdin, süper oldu demiş efendim. Görüntü kalitesi çok kötüydü ya. Aslında o Hababam sınıfının müzikalinin görüntüsünün iyileşmiş halini bir yerde bulabilirsek süper olur o. Ben arşive katayım onu yani. Tamam. Güzel olur.
0: Evet.
1: Aslında bu hafta sonu şey yapayım ben. Zeki Metin ikilisinin bendeki arşivinde çıkartıp artık dijitale aktarayım ben onu.
0: Çünkü, bence çok güzel olur.
1: Çünkü
0: ya.
1: DVD mi kaldı abicim yani? Nerede seyredeceğim?
0: Yani ben... izlemeyenler için de gerçekten...
1: Yok oğlum, ben onu eser sahibi izni olmadan ben nasıl paylaşayım onu? Saçma. Korsan en büyük... En büyük soyulan adam benim telefon şakalarımda. Hayır, en büyük.
0: YouTube'a falan yüklemeyeceksin zaten. Onda değil hani, belki izlemek isteyenler...
1: Yine bak de... benim telefon şakam. Herhalde şükür 1 milyon falan anca seyredildi. Dün bekledik. 1 milyon falan daha anca seyredildi. Evet. Lan TikTok'ta adama baktım, aynı telefon şakamı. Benim şakamı paylaşmış, 6 milyon izlenme var şu an. Bir de beni şikayet etmişler TikTok'a. Bir de beni yeni daha yeni. Yeni yani. Bir de beni TikTok'a şikayet etmişler. Özgün içerik değil diye uyarı geliyor bana devamlı TikTok'tan. Devamlı. Geçen gün biriyle yazışıyorum. Dedim ki arkadaş, yani uzun hali kaldırır mısınız videoları dedim. Ne alakası var, sizin de profilinizde paylaşılmış diyor. Enteresan. Bitirir bitirmez Ababam Sınıfını seyredeceğim demiş efendim. Bakın abi. Bakın. Yani bakın. Müzikali dediğim gibi. Evet, bitiriyoruz. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Değerli dinleyenler. Radyonuz Alem FM'i de alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerim. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te de, sonra gece 22'de Serdar Yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

senden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözünü. Öyle kolay değildir benim.